0: sessiz olarak Allah'ı zikretmek, başkalarını rahatsız etmemek istikametinde sizin için her zaman faydalı bir davranış biçimi olur. Diyelim sinemaya gittiniz. Eğer o sırada siz Allah'ın zikrini yapıyorsanız diye ses çıkarmadan, hatta dilinizi bile ağzınızı açıp kapamadan yaparsanız, aynı kelimeyi, Allah kelimesini tekrar etmek, gene siz zikirdesiniz. Unutmayın. Hep şunu aklınıza gelin, getirin ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz, hatta ağzınızı bile kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini tekrar etmeniz, o dahi sizi zikir adı verilen o muhteşem hedefe ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir konferansından bir misafirimiz. İslam'da ruhban sınıfı yoktur deniliyor. Bu konu hakkında ne buyurursunuz muhterem efendimiz?
0: Ne anlayamadım? İslam'da ruhun?
1: İslam'da ruhban sınıfı yoktur deniliyor. Bu konu hakkında ne buyurursunuz muhterem efendimiz?
0: Bu büyük bir yalandır. Allah Teala İslam'da insanları Allah'a çağıracak olan birçok mürşidi, onlara Allah'ın emirlerini öğreterek vazifeli kılar. Ve bu insanlar başka insanlarla karşılaştıkları zaman onlara onların üzüleceği değil, sevineceği bir standart içinde onlara Allah'ın güzelliklerini anlatırlar. Ne olur? Bu güzellikler o insanların Allah'a yaklaşmasına vesile teşkil edecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın da normal standartlarda 7-8 aylık bir devre içinde ruhunu Allah'a Allah Teala'nın tabii bir sonucudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ne ister? Allah bütün insanların cennete girmesini ister. Ama bütün insanlar serbest bir davranış biçimleri dizisiyle kendi hedeflerini tayine yetkili kılınmışlardır. Herkes neyi isterse onu yapmak yetkisinin sahibidir. Peki sahibidir demekle ne demek istiyoruz? Yani bunlar kötülük de yapabilirler. Tamam, yapabilirler. Ama kötülük yaparlarsa kötülüğün cezasını mutlaka çekeceklerdir. Eğer iyilik yaparlarsa iyiliğin de onlara vereceği mutluluğu mutlaka yaşayacaklardır. Öyleyse insanlar Allah Teala tarafından serbest bırakılmıştır. Allah Teala ister ki herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin de Allah'ın sevdiklerinden olsun. Gideceği yerde mutlaka Allah'ın cenneti olsun. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir sevgili kardeşlerim. Bu da o dereceleri kazanmanıza bağlıdır. Hiç kimse bedavadan bu dereceleri kazanamaz. Mutlaka zikir yapmanız lazım. İnsanları mutlu edecek olan davranış biçimlerinde bulunmanız lazım. Kime hangi açıdan yardım ederseniz mutlaka siz kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin fazla olması ise sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların gidecekleri yer cennet değildir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Çorum konferansından bir misafirimiz. Dileyen herkes evliya olabilir mi? Evliya olmak için ne yapmamız gerekir muhterem efendimiz?
0: Herkes evliya olamaz. Evliya olmak için kişinin evliya olmayı dilemesi gerekir. Bir insanın evliya olması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Böyle bir dilek hedeflere ulaşmadıkça o kişi ermiş evliya olamaz. Kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Ne demek o ermiş? Ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demektir. Ruh 7-8 aylık bir devrede Allah Teala'ya ulaşır. Ulaştığı anda kişi ermiş evliya olmak şerefine vasıl olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz. Dünya hayatını yaşayan bir insan Allah'a nasıl ulaşacaktır? Ulaşması için neler yapmalıdır muhterem efendimiz?
0: Bu o kişinin davranış biçimleri dizisine bağlıdır. Kişi mutlaka mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyettir ki o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasına sebebiyet verir. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhu mutlaka vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru yola çıkan o kafileye katılacak. O da onlarla beraber Allah'a ulaşacaktır. Ve böylece ermiş evliya olacaktır. Bu Allah'ın büyük bir nimetidir. Ama hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Bu konuya girdiğiniz zaman Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ereğli konferansından bir misafirimiz. Çevremizdeki birçok insan mutsuz ve huzursuz. Biz bu insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabiliriz muhterem efendimiz?
0: Bu suali soran kardeşimize bir sualimiz var. Mutlu musun? Eğer mutluysan, mutluluğun zikir adı verilen bir müesseseye bağlı olduğunu mutlaka yaşamışsındır. Sevgili kardeşlerim, bu sebebe dayalı olarak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Allah'ın ismini diye tekrar etmek. Allah'ın ismini Allah diye tekrar etmek, bunların hepsi o hedefe ulaştırır. Ama bunların en güzeli kişinin sessiz bir şekilde Allah'ı tekrar etmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin ve le zikrullahi ekber diyor? Ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini diye tekrar etmek veya Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek daha büyüktür diyor Allah Teala. Ne demek bu? Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da aklınıza hangi ibadet geliyorsa o ibadetlerin hepsinden daha büyük bir ibadet var. Bu ibadete Allah Teala zikir diyor. Zikir Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için mutlaka bir tarikata girmemiz gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmak için mutlaka bir mürşidin elini öpmek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Bu herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka bunu Allah'tan hacet namazını kılıp sormanız ve ona veya o mürşidin kendi bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline ulaşıp tabi olmanız şart. El öpmeniz şart. Çünkü cereyanın ondan size geçmesi mutlak olarak gereklidir. Olmazsa olmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden önce yaptığımız ibadetler geçerli olmuyor mu muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel yaptığınız ibadetler de geçerlidir. Ama daha az derece kazanırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, dine uzak olan bir insanı ibadetlere nasıl teşvik edebiliriz? Böyle bir insanla evli olanların davranış tarzı nasıl olmalı muhterem efendimiz?
0: Onlara Allah ile bile olmanın, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmenin ki bunun temelindeki en büyük hazine zikirdir. Allah Teala buna dayalı olarak şunu söylüyor: ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini diye zikretmek veya Allah Allah Allah Allah Allah diye sessiz zikretmek, ama zikretmek daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani ibadetler adını verdiğiniz bir sürü davranış biçimi içerisinde en büyüğü Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. Buna zikir diyoruz. Ya sessiz zikir diyoruz, tarzında, veya sessiz zikir diyoruz. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Her ikisi de Allah Teala'nın katında geçerlidir. Allah Teala sessiz de yapsanız, sessiz de yapsanız hepsini işitir ve bilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir konferansından bir misafirimiz. Kendi başıma yaptığım tövbe cennete gitmek için yeterli olmaz mı muhterem efendimiz?
0: Kendi başınıza yaptığınız tövbe cennete girmek için yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Zikirlerinizi mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala zikri en büyük ibadet sayıyor. Aynen şu ifade var: ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesle veya sessiz diye zikretmek daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Zikrin farz olduğunu buyurdunuz. Peki neden İslam'ın şartları içerisinde zikir yok muhterem efendimiz?
0: İslam'ın şartları içinde zikir yok mu? Kim dedi bunu sana? Zikir en büyük ibadettir. Kur'an-ı Kerim diyor ki ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadet var. O Allah'ın ismini tekrar etmek, yani Allah'ın ismini zikretmektir. Zikir en büyük ibadettir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, dünya üzerinde çok farklı dinler var. Bu anlattıklarınız herkes için geçerli midir muhterem efendimiz?
0: Evet, geçerlidir. Mesela misal veririm. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bunlar Müslüman değil. Hazreti Musa ve Hazreti İsa, Hristiyan ve Musevi. Ama onlar da peygamberdir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, insanları küçültmeye çalışmak Allah-u Teala'nın emrettiği bir şey değildir. İnsanları mutlu etmeye çalışın. Onlarla en güzel şekilde konuşmalısınız. Söylediğim gibi, nasıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberse, Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın da peygamber olduğunu söylüyor, Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları küçültmeye çalışmayın. Onlarla konuşurken siz de onlara karşı saygılı olun. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların birbirini sevmesidir. Severseniz sevilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, dünya üzerinde baktığımız zaman Müslümanlar hep çoğu zulüm altında. Bazıları da Müslümana dünyada rahat yoktur diyor. Bu söz doğru gibi görünüyor. Gerçekten doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Hiç doğru değildir. İslam mutluluğu en büyük boyutta yaşayan insanların adıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer gerçekten İslam'ı yaşıyorsanız göreceksiniz ki en büyük ibadet zikirdir. Ve zikir sonsuza kadar ulaşır. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 24'ünde de zikir yapılabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek veya Allah. Diye zikretmek veya gene Allah diye zikretmek. Ama Allah kelimesini tekrar etmek başka insanların görmesine veya görmemesine dayalı bir şey değildir. Sizin davranış biçiminizin Allah'a yansımasıdır. Ve Allah-u Teala bütün ibadetlerden zikrin daha büyük olduğunu açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini bile kımıldatmadan İçinizdeki sesle, dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini söyleseniz gene Allah katında kıymetlidir. Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı istiyor. Allahsız bir mutluluk ise hiçbir şekilde geçerli olamaz. Mümkün değildir. Allahsız hiç kimse mutlu olamaz. Çünkü Allah devrede yoksa o kişilerin iç dünyası kapkaranlıktır. Afetler de doludur. Her an başka bir insanın kendisine yaptığı yanlış bir davranışın karşılığını ona, onu daha çok ezerek vermek şeklinde tecelli etme talebinin sahibidir kişi. Ama Allah yolunda olanlar için bu geçerli değildir. Onlar başkalarından intikam almayı düşünmezler. Allah'a başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranış sebebiyle Allah'tan onlar için de af dilerler. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala'nın ilk söylediği söz bütün insanlar için seviniz kelimesidir. Ondan sonra sevdiriniz geliyor. Ondan sonra nefret etmeyiniz geliyor. Ondan da sonra nefret ettirmeyiniz geliyor. Öyleyse ilk söze dikkat edin. Seviniz. Ondan sonra başkalarını da devreye alıyorsanız sevdiriniz kelimesi geliyor. Bu konunun pozitif tarafında iki istikamette de mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir davranış biçimi olarak açıklanıyor. Sonra konunun tersine dönülüyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Gene ikisi de aynı güzelliğin sahibi. Başka insanlara, onların size başka insanları negatif istikamette sizlere takdim etmesi halinde onlarla konuşmalısınız. Sevgili kardeşim, sen bana bunları söylüyorsun. Söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorum. Ama acaba bana söylemediğin bir şeyler var mı? Hiç kimse durup dururken başka bir insana saldırıp da onu rahatsız etmez gibi bir intiba var bende. Belki yanlış düşünüyorum. Ama insanları suçlamak da bana hoş gelmiyor. Allah Teala bana böyle bir yetki vermedi. Benim için söz konusu olan şey insanları sevmek ve onlar yanlış yapmışlarsa onları aşağılamak değil, onlarla konuşup hatalarını onları üzmeyecek bir şekilde anlatabilmek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir şeylerle meşgul olmalıyız. Bu bir şeyler hep başkalarını mutlu edecek olan hedefleri oluşturmalı. Eğer böyle yaparsak, başkalarını mutlu edecek davranışlar bizim temel hedeflerimizse, o zaman etrafımızdaki herkes bizden memnun olacaktır. Ve bu bizim için bir mutlak saadettir. Başka insanları severek onların da sevgisini kazanmak. Sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret edelim? Neden nefret edelim de onların da bizden nefret etmesine sebebiyet verelim? Yapmamız lazım gelen şey onları sevmek. Ve onları seversek sevdiğimizi onlardan gelecek olan karşılıklarla yaşamak. Biz onlara güzel davranmışsak, onları sevdiğimizi her an onlara ispat etmişsek, onlardan da bize geri dönen şey mutlaka aynı olacaktır. Başlangıçta aynı olmasa da kısa bir zaman sonra bizi tanıyacaklardır. Ve bizim onlara hiçbir zaman en ufak bir kötülük yapmayacağımızı bilerek, onların mutlu olması istikametinde çok şeyler yaptığımızı görerek onlar bizi sevecektir. Bizim onları sevdiğimiz gibi. Onun için Allah Teala ne diyordu? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz, tövbe alıp tasavvufa girdikten sonra görevlerimi yapamam korkusu yaşayan kardeşlerimiz oluyor. Bu konuda kıymetli tavsiyelerinizi dinliyorlar muhterem efendimiz.
0: Allah'ın yoluna girdiğiniz zaman ya gerçek anlamda girersiniz ya da girdiğinizi zannedersiniz. İşte Allah'ın yoluna girdiğini zannedenler bu ikinci safhaya girenlerdir. Yani onlar Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdiklerini zannederler. Ama aslında eksik bir şeyler vardır daima. Bunların iç dünyalarında karanlıklar vardır. Sevgili kardeşlerim, sizin hepinizin kalbi hep aydınlıklarla dolu olmalı. Allah kelimesinin tekrarı bunu mutlaka gerçekleştirir. Adına zikir diyoruz. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala şunu kullanıyor: ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz tekrar etmek daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Öyleyse en büyük ibadet zikirdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde söylüyor. Acaba neden? Neden en büyük ibadet zikirdir? Çünkü zikir bir insanın nefsinin kalbini nurlarla dolduran en büyük silahtır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte sizlerle beraber bir güzel günü daha Allah-u Teala tamamlamayı nasip etti bizlere inşallah. Bizler sizi çok seviyoruz ama şunu da çok kalben biliyoruz ki siz de bizleri seviyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları her zaman sizlerin dostlarıdır. Hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, İslam'dan bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslami ve tasavvufi kavramlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu kökten de bütün köklerden olduğu gibi 28 tane kelime türetilebilir. Ama bunlardan bir kısmı kullanılmaz. Bizim dilimize, Türkçe'ye girenler, İslam kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten geliyor. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İşte İslam dediğimiz zaman bunun muhtevasını bu standartlarda görüyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Acaba bu teslim neyin teslimidir? Veya nelerin teslimidir? Bu teslim bir, ruhun teslimidir. İki, fizik bedenin teslimidir. 3, nefsin teslimidir ve 4, iradenin teslimidir. Sadece bir tek kişi için her devirde, devrin imamı için aklın da teslimi söz konusudur. Tasarruf altına giriş, aklın da Allah-u Teala'nın kullanımında olması anlamına gelir. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki İslam dini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son din değildir. İlk dindir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Yakub'un dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Öyleyse Allah Teala bir hanif kavramı kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif iki ayrı mana içerir. Bir, teslim açısından bir mana içerir. Hanif olmak demek, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek demek. Bir de birlik, fırkalara ayrılmamak ifade eder. Allah Teala bir olun, beraber olun, fırkalara ayrılmayın buyuruyor. Bu birlik, tevhid, muvahhid oluş bir mana içeriyor. Tek olmak. Tek Allah'a inanmak. Evvela tevhid müessesesi
vahdet müessesesi tek Allah'a inanmanın işaretini taşır. Tek Allah. Başka bir Allah yok, sadece Allah var. El ilah, Allah kelimesinin esasını teşkil eder. Ve sadece Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde işaret ettiği gibi tek bir Allah vardır. Ve Allah'a inananlar bir tek topluluk oluşturmak durumundadır. Tevhid dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin muhtevası olarak. Niçin Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, sana Hanif olmanı vahyettik diyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ve bunu sana vahyettik diyor Allah Teala. Yani dinler arasında bir şeriat farklılığı, davranış biçimleri farklılığı mevcut değil. Kaydeler, aynı kaydeler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac farizesi, kelime-i şehadet getirmek. Bu muhtevada temel farzlara baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendini hanif olarak dine doğrult, ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla, yani hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratma özelliğiyle yaratmıştır. Allah'ın ne din yaratmasında ne fıtrat yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani bu kainatta diyor Allah Teala bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar, son peygambere kadar muhteva değiştirmemiştir diyor. Bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar bu dini yaşadılar. Ve ne bu dinde değişiklik görebilirsin diyor Allah Teala ilk insandan sana kadar, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmamızda değişiklik görebilirsin. Yani Allah Teala bir din yaratıyor, hanif dini. İnsanlık tarihi boyunca sadece bu din var. Ve Allah Teala bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış Allah Teala bütün insanları. Ve ilk insandan kıyamet günü yaşayacak olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilmesi için de Allah Teala'nın bir dini oluşturması lazım. İşte yaşanacak olan din, bütün insanların kendilerine verilen fizik vücutlarının, nefslerinin, ruhlarının yapılarıyla yaşayabilecekleri bir tek din var. O din hanif dini. Hazreti İbrahim'in hanif dini ve Arapça adıyla da İslam dini. Öyleyse hayır, Musevilik diye bir din, Hristiyanlık diye bir din, İslam diye ayrı bir din yok.
dinler yok. Sadece bir tek din var. İslam dini. Daha evrensel bir ifadeyle, daha küresel bir ifadeyle, bütün dünyanın ifadesiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'den evvel de var olan din, Hazreti İbrahim'de onun nisanıyla Hanif adını almış. Ve ondan sonraki peygamberler de Hanif dinini yaşamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif dinini yaşamış. Ve böylece bir olguyla karşı karşıyayız. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu İslam kavramı muhteva itibariyle demek ki bütün teslimleri içeriyor. Kimdir gerçek manasıyla İslam olan, kimdir Müslüman olan, kimdir? Ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olan, teslim eden kişidir. O Müslüman olmak şerefine ermiştir. İslam'ın sahibi olmuştur. Öyleyse bu muhtevada İslam merdivenlerine baktığımız zaman Allah'ın din konusundaki merdivenlerinin 28 basamak oluşturduğunu görüyoruz. Başka bir ifadeyle 4 tane 7 basamak. Öyleyse İslam kelimesi muhteva itibariyle selameti ihata eder. Selamet kurtuluşa ulaşmak istikametinde kullanılan bir kelimedir. Ve selam kelimesi de selametle manasına gelir. Selamet, Allah ile olan ilişkilerinde kişinin hem dünya saadetine ulaşmasının adıdır, hem de cennet saadetine ulaşmasının adıdır. Her iki mutluluk da, cennet saadeti de, dünya saadeti de selameti simgeler. İslam müessesesinin çatısını kuran sure Vel Asr suresidir. Orada İslam'ın bütününü görürüz. Allah Teala buyuruyor: Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Yani Allah'ın âmenû olanlar dediği insanlar
hüsranda olanlar değil. Ve amilü salihati ve salihatla amel edenler, nefsi ıslah edici fiiller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ikinci grubu oluşturuyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler üçüncü yedi basamak. Ve tevasav bil sabr, sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler dördüncü yedi basamak. Allah Teala bu ayet-i kerime ile, bu sureyle bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almış. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Ama farz-ı muhal olması mümkün değil, ama olsaydı farz-ı muhal bu demek. Olması mümkün değil ama olsaydı sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı ihata ederdi buyuruyor. Gerçekten İslam'ın bütünü Vel Asr suresindedir. İşte muhtevaya bakarsak Vel Asr zamana, asra yemin olsun, innel insane lefi hüsr diyor Allah Teala. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor bu suale. Kıyamet günü mizanlar tartı işlevlerini yaparlar. Mizanlar konur. Kimin günahları fazlaysa veya kimin sevapları hafifse, günahlarından azsa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Bu bir cennet cehennem ayrımıdır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme giderler. Ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Kimin sevap tartıları fazla olursa, günah tartıları az olursa, onların da gidecekleri yer cennettir. Onlar felaha erenlerdir. Öyleyse hüsranda kalanlar felaha erenler diye insanlar ikiye ayrılıyor ve kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler bunun kıstasını teşekkür ediyor, ettiriyor. Kainatın tek dininde kimin günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Kimin sevapları fazlaysa onlar felaha erenler, gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah Teala bütün insanlar hüsrandadır, insanlar hüsrandadır dedikten sonra bu bir genellemedir. Genel olarak insanlar hüsrandadır, insanların gidecekleri yer genel olarak, genellikle cehennemdir diyor Allah Teala. Ve dört tane istisna vermiş. Bir, amenü olanlar. İki, nefsi ıslah edici ameller yapanlar. Üç,
ruhlarını Allah'a ulaştırarak Hakk'a, Allah'a ulaşmayı başkalarına da tavsiye edenler. 4. Nefslerinin afetlerini bütünüyle yok ederek sabırsızlık afetini de yok ederek sabra ulaşanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İllellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar hariç. Bu amenu kelimesine dikkat edin ki amenu kelimesi bütün Kur'an'dır. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci defa amenu olanlardır. İlk Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amenu olmak şerefine eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi daha sonra Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci defa amenu. 14. basamak. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü defa amenu. Fizik vücudu Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücut Allah'a teslim edildiği zaman dördüncü defa amenu. Nefsini kişi Allah'a teslim ettiği zaman beşinci defa amenu. Kişi irşada ulaştığı zaman altıncı defa amenu. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci defa amenu. Öyleyse Allah-u Teala nezirlerinden bahsediyor. Bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün nezirler Nebi değildir. Bütün nezirler için Allah-u Teala diyor ki biz nezirleri aminu olanları müjdelemek için ve olmayanları uyarmak için her kavimde vazifeli kaldık diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor aralarında her an nezir bulunmasın. Aynı zamanda Allah Teala Resulleri için de bunu söylüyor. Hiçbir kavim, hiçbir topluluk yoktur ki diyor. Onların arasında nezir bulunmasın. Biz nezirlerimizi amin olanları müjdelemek ve olmayanları uyarmak için vazifeli kıldık diyor. Nezirlerin görevi hem uyarmaktır hem de müjdelemektir. İşte Vel-Asr suresi istisnalar itibariyle müjdelenenleri, felaha erenleri ifade ediyor. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç. Aminu olma müessesesi 3. basamaktan başlar, 14. basamağa kadar sürer. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'a doğru yola çıkacaktır ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amilü salihata başlayacaktır. Bu noktada mümin olmak şerefine erecektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar
kişi hidayetin içinde olacaktır. Bu amülü salihat yapanlar kesimini ifade eder Vel-Asr suresinin. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu an kişi 22. basamaktadır. 21. basamaktan sonrası hakkı tavsiye etmek. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hakkı tavsiye edenlerdir. Hakka ulaşmışlardır. O büyük şerefin herkese nasip olmasını dilerler, isterler ve onu gerçekleştirmek için harekete geçerler. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın evliyası olmuşlar.

teslim ediyorlar. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorlar. Daimi zikre ulaştıkları yer 26. basamak ve 26. basamağa kadar hakkı tavsiye edenler oluyor. 26. 27. ve 28. basamaklarda da sabrı tavsiye edenler oluşuyor. Aslında sevgili kardeşlerim, 21. basamaktan itibaren insanlar sabrı tavsiye, hakkı tavsiye etmeye başlarlar. Sabrı tavsiye edenler 7 basamak sonra hakkı tavsiye edenler 7 basamak sonra sabrı tavsiye eden hüviyetine giriyorlar. İlk 7 basamak amini olmak, amini olmak 7. basamağın muhtevasını alıyor. Ama 3. basamakta başlıyor. 3. basamaktan 7. basamağa gelmek birkaç dakika içinde vücut bulduğu için biz amini olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek, yani 7. basamağa ulaşmak olarak değerlendiriyoruz. Kişinin nefsi ıslah edici amellere başlaması ise 14. basamakta oluşuyor. 1. 7 basamağın sonu Allah'a ulaşmayı dilemektir. 2. 7 basamağın sonu nefs tezkiyesine, amelü salihata başlamaktır. 3. 7 basamağın sonu hakka ulaşıp hakkı tavsiye etmektir. 4. 7 basamağın sonu sabrı tavsiye etmektir. Öyleyse basamakların sonları itibariyle bir dizayn koyuyoruz müesseseye. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman 7. basamaktaki kişi amel olan kişidir. 14. basamaktaki kişi nefs tezkiyesine başlayan kişidir. 21. basamaktaki kişi Allah'a ulaşmış, hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış kişidir. 28. basamaktaki kişi de sabrın en üst boyutuna ulaşmış, sabrı tavsiye eden kişidir. Böylece 7., 14., 21. ve 28. basamaklar. 1. safha 7 basamaktan oluşuyor. 2. safha 2. 7 basamaktan oluşuyor. 3. safha 3. 7 basamaktan oluşuyor. 4. safha da 4. 7 basamaktan oluşuyor. Vel Asr suresi bunun tümünü kapsıyor. Elbette basamakların arasında kişisel manevi gelişme farklı anlatımlara açıktır. Böyle bir dizaynda 4. 7 basamağa baktığımız zaman 4. 7 basamağın muhtevasında daha daimi zikre ulaşmadan 4. 7 basamak başlar. Günün yarısından çok zikri kaplar. Daimi zikri de kaplar ve kapsar ve nihayetine kadar gider. Her 7 basamak kendi içinde muhtelif varyasyonlar ifade edecektir. İlk 7 basamağın ilk 2 basamağı kurtuluşla alakalı olmayan cehenneme gidecek olanların basamağıdır. Öyleyse önemli olan İslam'ın bu 28 basamak arasındaki muhtevasıdır. Detaylar
O muhteşem.

Havaya göre tayin eder. Vel Asr suresi kalın çizgilerle bitim basamaklarını ifade eder. İlk yedi basamakla yedinci basamağı anlarız. İkinci yedi basamakla 14. basamaktaki durumu anlarız. Üçüncü yedi basamakla 21. basamaktaki durumu anlarız. Yedinci basamakta amin oluruz. Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Ama bu üçüncü basamakta başlar. 2-3 dakika sonra kişi zaten 7. basamağı Allah-u Teala tarafından otomatik olarak getirilir. Öyleyse 7. basamağın sonundaki kişinin durumu bu. 14. basamaktaki kişinin durumu nefsi ıslah etmeye, nefs tezkiyesine başlamaktır. Bu arada Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır. Muhtelif safhalardan geçecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ondan sonra Allah'ın kalbinin içine imanı yazarak nefs tezkiyesine başlatacaktır. Kişi nefs tezkiyesine başlamış olacaktır. Nefs tezkiyesi bir muhteva taşır kişi için. Amel-i Salihat adını alıyor. Yani amel-i salihatın başladığı nokta 14. basamaktır. Tabiiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı anda Hakk'a ulaşmıştır. Hakk'ı tavsiye etmeye başlayacaktır. Öyleyse Hakk'ı tavsiye etmeye başlamak 3. 7 basamağın sonundaki durumdur. Sabrı tavsiye etmek de 28. basamağın sonundaki durumdur. 28. basamaktaki insanlar sabrı tavsiye edenlerdir. Birçok gruplara ayrılırlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman 28 basamaklık bir yelpaze, bir spektrum göreceksiniz ve bunu ciddi bir şekilde benimseyeceksiniz. Bu Kur'an'ın temel hükmüdür. 28 tane basamak. Öyleyse İslam dediğimiz zaman muhteva buraya ulaşıyor. 28 tane basamağa ulaşıyor. Allah'a ruhumuzu 21. basamakta ulaştırırız. Teslim ettiğimiz zaman 22. basamaktayız. Teslimler açısından 28 basamağı gözden geçiriyoruz. 27. basamakta, daha evvel 25. basamakta ikinci teslim gerçekleşir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta üçüncü teslim vücuda gelir. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamakta dördüncü teslim husule gelir. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve teslimler 22, 25, 27 ve 28. basamaklarda 4 teslim olarak tahakkuk eder. 4 teslim İslam'ın full yaşanmasını ifade eder. En üst seviyede bir İslami yaşantı 4 teslimde gerçekleşir. Bu seviyedeki insanlar asgari irşat makamının sahibidirler. En az Allah'ın evliyası olarak Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bir hüviyettedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın dizaynı bu.
Bu 28 basamak boyunca Allah'ın birçok kavramı aynı basamaklarda, aynı hüviyette ifade edilir. Takva kavramına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler amenular takvasında oluyor. Üçüncü, yani hemen arkasından tahakkuk edildiği için 7. basamaktaki insanlar. Mümin takvanın sahipleri 14. basamaktaki insanlar. Evvab takvanın sahipleri 21. basamaktaki insanlar. Muhsin takvanın sahipleri 25. basamaktaki insanlar. Muhlis takvasının sahipleri 27. basamaktaki kişiler. İrşad takvasının sahipleri 28. basamağın 4. kademesindekiler. Bihakkın takvanın sahipleri 28. basamağın 5. kademesindekiler. Yani amenü olmak nasıl 7 tane basamak ifade ediyorsa, 3. basamakla 7. basamak birkaç dakika arayla aynı anda vücut buldukları için aynı kabul ediliyor. 7. basamak diyelim. 7. basamakta kişi amenü oluyor. Demin söylediğimiz gibi 7 defa ameni olmak söz konusu bir insan için. Aynı zamanda aynı basamaklarda, aynı noktalarda 7 tane de takvadan bahsediyor Allah Teala. Aynı noktalarda 7 tane hidayetten bahsediyor Allah Teala. Aynı noktalarda 7 tane teslimden bahsediyor Allah Teala. Aynı noktalarda 7 tane Allah'a kul olmaktan bahsediyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ebrar kademesi var. Birinin sahipleri. Birinci ve ikinci basamaktakiler füccar, üçüncü basamaktan itibaren insanlar hep ebrar. Üçüncü basamaktan itibaren amenu, üçüncü basamaktan itibaren takva sahibi, üçüncü basamaktan itibaren Allah'a kul olmak konusunda ilk adımı atmış kişi, üçüncü basamaktan itibaren hidayetin hidayet üzere oluyor kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramlarına dikkatle baktığımız zaman bu kavramların da takva kavramıyla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Teslimlerle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'a kul olmakla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Ve Allah'ın ahdiyle, Allah'ın vasiyetiyle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'ın ahdi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Allah'ın vasiyeti de aynı şeyleri ifade ediyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama bizim ahdimiz
fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada ahdimiz tamamlanıyor. Öyleyse teslimler açısından İslam'a baktığımız zaman İslam teslim olmak demektir. Dört sırat-ı müstakimden oluşur. Birinci sırat-ı müstakim ruhumuzun sırat-ı müstakimi. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman henüz sırat-ı müstakimin üzerinde değiliz. Sırat-ı müstakim için hazırlık safhasındayız. Allah'a doğru ruhumuz yola çıkmamış ama Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Hidayetin içinde değiliz ama hidayet üzereyiz. Teslimin içinde değiliz ama teslim üzereyiz. Allah'a kul olmak olayı fizik standartlarda başlamamış diğerleri gibi ama Allah'a kul olmak üzereyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam bir kavramlar müessesesini dört başı mamur bir şekilde yerli yerine oturtma ilmidir. Kavramlar 28 basamakla %100 alakalıdır. İşte hidayet ve dalalet dediğiniz zaman insanlar mürşitlerine ulaşmadıkça hidayetin içinde olamıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzereler. Talalete henüz kurtulamamışlar. Hidayeti de adım atamamışlar. Hidayetin içine de girememişler. Ne zaman başlayacak da hidayetler? Ruhumuzu Allah'a ulaştırma standartları içinde başlayacaktı. Ruhumuz vücudumuzu terk etmedikçe hidayetin içinde olamayız. Ne ruhumuz hidayetin içinde olur, ne fizik vücudumuz hidayetin içinde olur, ne nefsimiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi, ne de irademiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi fizik standartlarda, yani bir kavramın içinde olmak standartlarında hidayetin içinde olamazlar. Hidayet başlamamıştır, başlamak üzeredir. İşte buna hidayet üzere olmak diyoruz. İşte buna Allah'a yönelmek diyoruz. Ama yönelen şey fizik standartlarda ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması değil. Ona yönelmek demiyoruz. Kur'an-ı Kerim ona ulaşmak diyor. Nikah fiilini kullanıyor. 19 tane fiil kullanmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması açısından. Ve İslam'ın temelini de ruhumuzun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, daha bu noktada bir muhteva değişikliğini hemen görmek mümkün. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in çatısını, omurgasını Kur'an'dan öğrenmedikleri için bütün kavramlar bir kavram kargaşası içerisinde yer değiştirip durmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına, tertibine hayran olmamak mümkün değil.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den kavramı öğrendiğiniz zaman Allah-u Teala size bütün ayetleriyle o kavramı öğretir. O zaman her şeyi gerçek anlamda 28 basamaklık bir skala üzerinde ait olduğu noktaya kesinlikle tespit edersiniz, yerleştirirsiniz. Öyleyse bir insanın dalalette olmasının muhtevası nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek halidir. Yani üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar. Kişi dalalette. Uzak bir dalalette Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için Allah Teala onların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor. Peki böyle bir insan ne zaman yakın dalalette olacak? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala birkaç dakika içinde onların hüviyetini değiştirir. Cehennemlik bir kişiyi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah Teala evvela cennetlik yapar. Ne yapar? Onun gözlerindeki hicab-ı müstüreyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır ve aldığı ekinletin yerine ihbat koyar. Kişi yedinci basamağa Allah'a ulaşmayı diledikten üçüncü basamaktadır Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika sonra gelir. Allah'a ulaşmayı diler. Birkaç dakika içinde Allah söylediğim işlemleri yapar. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinleti alır kişinin. Ve yerine ihbat koyar. Böylece kişi ameni olur. İşte bu ameni olan kişi hidayette midir? Hidayette, hidayetin içinde değildir. Kesin olarak bu kişi hidayettedir demek mümkün değil. Ama hidayet üzeredir. Çünkü hemen arkasından Allah-u Teala onu başka ihsanlarıyla da mükafatlandıracak ve mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyet anında kişi hidayet üzere olmaktan öteye geçer. Hidayetin içine girer. Artık hidayettedir. Ne zaman? İrşat makamına tabi olduğu an, 10 tane ihsanla alan 10 tane ihsanıyla ulaşmışsa, irşat makamına ulaştığı an, tabi olduğu an, kişinin talayeti kesin olarak sona erer. İşte Allah Teala 10 tane ayeti kerimeyle bunu söylüyor. 10 ayeti kerime sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 10 ayeti kerime bir insanın dalaletten kurtulmasının, hidayete adım atmasının tabiiyetle noktalandığını söylüyor. Tabiiyet yoksa kişi hidayetin içinde olamaz. Tabiiyete kadar kişi hidayette değildir. Ayrıca hidayette olmakla hidayete ermek de aynı şey değildir. Kişi 14. basamakta tabiiyetinin hemen arkasından ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı andan itibaren artık hidayetin içindedir. Kişi hidayettedir. Ama hidayette olmak başka, hidayet yolundadır demek daha doğru. Hidayet yolunda olmak başka, hidayete ermek başka. Ruh vücuttan daha yeni ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ama henüz zemin kattadır.
7 tane gök katı aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı anda hidayet tamamlanmıştır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Kişi hidayete ermiştir. Allah'ın bütün evliyası, Allah'ın bütün velileri hidayete erenlerdir. Allah'a erenlerdir. Onun için Osmanlı'da, Türkçemizde yani, Allah'ın evliyalarına ermiş denir Türkçe ismiyle. Neye ermiş? Hidayete ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ermekle hidayete ermek eş anlamlıdır. Türkçe'de de, Osmanlıca'da da. Sevgili kardeşlerim, Osmanlıca geniş bir hüviyet taşıyor. Bu dil konusunda bir büyük yanlışlık yapılmaktadır. Yeni Türkçeyi öğrenenler eski dili, Osmanlı'yı bilenlerle sanki karşı karşıya bırakılmıştır. Oysa ki bu yanlıştır. Eski dili, Osmanlıcayı bilenler o zevkin sahipleridir. Ve yeni lisanla konuşanlar onların söylediklerini anlamazlar. Aslında iki taraf birbirine yaklaşmalıdır. Çünkü o Osmanlıca bizim atalarımızın lisanıdır. Biz Osmanlı Türklerinin atalarının lisanıdır. E peki yeni Türkçe, yeni Türkçe de yaşamaya devam edecektir. Ve nesillerin birbiriyle anlaşabilmeleri için Osmanlıcayı bilenlerin yeni Türkçeyi de bilmeleri lazım. Zaten hayatta kalan kelimeler kullanılabiliyor. Bir süre sonra bir kısmı unutuluyor. Öbür taraftan dilini öğrenmek isteyen insanların da Osmanlıcadan çok kelimeler öğrenmeleri lazım. Öyleyse iki taraf birbirinin karşısında olmayacak, birbiriyle beraber olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şu ana kadar ne gördük? Gördüğümüz şey açık ve kesin. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde İslam'ın çatısını gördük. Sadece çatısını. 28 basamaklık bir İslam dizaynı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Ve 28 basamakta tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık müesseseye yaklaştığımız zaman İslam'ı daha yakın bir perspektifte öğrenmiş olacağız. İslam'ın kitaplardan öğrenilmesi
ne yazık ki İslam'ı öğrenmek değildir. İslam'ın öğrenileceği yer Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın öğrenilmesi işte asıl olan odur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bu muhteva üzerinden 28 basamağı beraberce gözden geçirmeye başlayalım. Her biri için konular açıldıkça kavramları da devreye sokarak yürüyelim. 28 basamağın birincisinden bahsediyoruz. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. Herkes yaşar. Ama ne yazık ki insanlar olayları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta değerlendiremez. Ve problem oradan oluşur. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki: olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdirler. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama hayırdırlar. Daha birinci basamakta hayır ve şer kavramına giriyoruz. İslam'ın temel standardı hayır ve şer. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran muamelelerdir, olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren olaylar. O zaman üç kavram aklımıza gelecek. Hayır, sevap, hasenat. Üçü de kazandığımız derecelerdir. Şer, günah ve seyyiat de bunların karşıtıdır. Derecat kaybettiğimiz olaylardır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü kıyamet günü hayat filminiz oynayacak. Eğer kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cennettir. Ebediyen cennette olacaksınız. Yani hasenatınız fazlaysa, yani sevabınız fazlaysa, kazandığınız dereceler fazlaysa, o zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Ama aksi söz konusuysa, seyyiatınız fazlaysa, şerriniz fazlaysa, günahınız fazlaysa, yani kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman ne yazık ki gidilecek yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela şu büyük hakikati gözler önüne sermek istiyorum. Cehenneme giren bir insan ebediyen cehennemde kalmaya mahkumdur. Cehennemden çıkıp da insanların cennete ulaşmaları diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. 30'dan fazla ayet-i kerime cehenneme girenlerin orada cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ama yanlış değerlendirirler genellikle. Ve Allah'tan uzak kalmanın arkasında da bu yanlışlıklar vardır her zaman. Evvela hayır kavramını insanlar kendilerini sevindiren olaylar dizisi olarak anlarlar. Hangi olay onları sevindirmişse o hayırdır. Hangi olay onları üzmüşse o da şerdir. Allah'a göre ise hayır, derecat kazandığınız bütün olaylardır. Allah'a göre şer ise derecat kaybettiğiniz bütün olaylardır. Öyleyse bir hırsız düşünün, bir şey çalmış, seviniyor. Ama hırsızlık yapmıştır. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Öyleyse seviniyor ama hayır kazanmamış, şer kazanmış. Peki malı çalınan kişi, o da malı çalındığı için üzülüyor. Ama üzüldüğü şey bir hayır. Neden hayır? Çünkü malı çalan hırsız ne kadar derecat kaybettiyse hayat filminde, malı çalınan kişinin de hayat filmine o kadar derecat ilave edilir. Sonuç mu? Sonuç, üzülen kişinin hayra üzülmesidir, malı çalınan kişinin. Sevinen kişinin de, hırsızın, şerre sevinmesidir. İşte Allah Teala onu söylüyor Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz diyor. Verdiğimiz hırsız misalinde olduğu gibi. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz diyor Allah Teala. Birincisine oysa ki onlar hayırdır diyor, ikincisine de oysa ki onlar şerdir diyor. Yani sevindiren olaylar şer olabilir, üzen olaylar hayır olabilir. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile bir olmak, beraber olmak. Onun dizaynında bulunmak. Birinci basamaktaki yaşadığımız olaylar dizisinin arkasından olaylara karşı davranışlarımız ve bakışımız Allah-u Teala tarafından sonsuz bir kontrolle kontrol edilir. Allah hepimizle birliktedir. Biz insanlar fizik vücutlarıyla, nefsleriyle ve ruhlarıyla Allah'ın birer yaratığıyız. Ama buna rağmen Allah-u Teala her yaratığının yanında mutlaka her şeyinden haberdar olur o kişinin. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberiz diyor Allah-u Teala. Nerede bulunursanız bulunun, sizinle beraberiz diyor. Siz dediği, bizim yaratık olan fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz. Ama Allah-u Teala da bunun ötesinde bizimle her zaman beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizden ayrılan ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır.
Allah'ın zatı sonsuz uzaklıktadır. Ama Allah'ın ilmi ve rahmeti her an bizimle beraberdir. O ilim ve rahmetin mahiyetini insanlar bilmezler. Bilmezler ki Allah her an o sistemle, o isim verdiği sistemleri muhtevasında her an bizimle beraberdir. İşte kainatın olduğumuz zaman bizden o yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşan O'dur. Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla ya da kendi dizaynıyla bizimle beraber olan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her an hangi olay karşısında nasıl tepki gösteriyoruz ya da biz hangi olayları vücuda getiriyoruz? İkinci basamak bu açıdan son derece önemlidir. Eğer biz bir asi isek, Allah'a asi olmuşsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, Allah'a asi değilseniz, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen biz, başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani oluyorsak, onların ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmak konusundaki bir gayretleri olacakken onu engelliyorsak, o zaman Allah'ın standartlarında biz çok yanlış bir davranış biçimi içindeyiz. Bu davranış biçimine dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim başka insanların da Allah'a ulaşmasına engel oluyorsa, o yeryüzünde fesat çıkarandır. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala buyuruyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu dizayn içerisinde bir kişi eğer başka insanların Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın ölçülerine göre hem kafirdir, hem uzak bir dalalet içindedir, hem de zalimdir. İşte Nisa suresinin 167 ve 168. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا
لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani başka insanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırıp oradan Allah'a doğru yola çıkarmasını engellerler. İnsanların bunu yapmasına mani olurlar. Kimler bunlar? Bunlar kimler? Kendileri Allah'ın yoluna girmeyenler, ruhlarını Allah'a doğru ulaştırmak üzere harekete geçmeyenler. Öyleyse eğer bunlar mürşitlerine tabi olsalardı ne olacaktı? Ruhları Allah'a doğru yola çıkmış olacaktı. Yani ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olacaktı. Ruhları Allah'a ulaştıktan sonra da onlar fizik vücutlarının sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Fizik vücutları Allah'a teslim olduktan sonra onlar nefslerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Nefsleri Allah'a teslim olduktan sonra onlar iradelerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Ömürleri boyunca hep sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklardı. Ama Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde değiller. Başkalarının da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını engelliyorlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmadıklarına göre kalplerine iman yazılmış olması mümkün değil. O zaman kalplerinde küfür yazan insanlar bunlar. Bu sebeple Allah-u Teala onlar muhakkak ki kafirdirler diyor. İki defa tekrar etmiş. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler başka insanları. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler. Aynı zamanda kendilerine zulmetmiş oldukları için zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek bu? Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi Allah Teala onlara anlatacağımız gibi 10 tane ihsan verecekti. Bu 10 tane ihsanın neticesinde onlar mürşitlerine ulaşacaklardı. 10. ihsanla beraber mürşidin gösterilmesi. Tabi oldukları anda da Allah-u Teala devrin imamın ruhunu onların başlarının üzerine getirecekti. Kalplerinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalbin içine iman kelimesini yazacaktı. Ve kişiler bu sebeple mümin olacaklardı. Ondan sonra ne yapacaktı Allah-u Teala? Onların ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmalarını sağlamak üzere onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Bu sevapların günaha çevrilmesi olayının arkasından onların ruhları vücutlarını terk edecek. Ve Allah'a doğru yola çıkacaktı. Yani hidayetin içinde olacaktı. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan bir ruhun sahibi olacaktı kişi. O anda da Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecekti. İşte bu günahları sevaba çevirme işlemine Allah-u Teala mağfiret adını veriyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu mağfiret bu adamlara geçerli değil. Ne diyor Allah-u Teala? Allah onlara, yani başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine
mani olanları kendileri Allah'ın yolunda değil, başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırması için sırat-ı müstakime ulaştırmalarına mani oluyorlar. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. İşte böyle bir dizayn görüyoruz. Önemli mi? Evet, önemli. Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü böyle olan insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar seçilmez. Bu kalplerinde zevk olanlar Allah'ın müteşabih ayetlerini açıp kendilerine göre o ayetlere öyle bir yorum getirirler ki insanların arasına fitne sokarlar. İşte insanları, ayetleri yorumlama yanlışları ya da kasıtları sebebiyle gene Allah'ın yolundan men etmeleri söz konusu. Yeryüzünde fitne çıkaran bu insanlar kalplerinde zevk olanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin kalbi irşat makamına ulaşıp nefs tezkiyesine başlamadığı sürece mutlaka kasiyet bağlamış durumdadırlar. Öyleyse bu kasiyetin üst standartlarda bulunması hali neyi ifade eder? Gene bu tarzdaki insanları ifade eder. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, özellikle hidayet ve Allah'a mülaki olma ayetlerini, ki ikisi aynı şeydir, inkar edenler, o insanlar kalpleri maraz olanlardır, kalplerinde maraz olanlardır, hastalık olanlardır. Bu insanlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Onlar hidayeti istemezler. Şeytan onlara hakimdir. Fakat bu insanlar bu ayetleri yalanlayarak, inkar ederek hidayet ayetlerini ruhun ve cin nefsin ve iradenin hidayetini yalanlayarak, inkar ederek başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları cihetle onlar kalplerinde maraz bulunanlardır. Bir başka ifadeyle kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleridir. İşte ikinci basamak Allah'ın seçim basamağıdır ve insanların davranış biçimleri bu seçimde esas olur. Eğer bu insanlar Allah'a karşı cephe almışlarsa, Allah'ın söylediklerini inkar ediyor, başka insanların da kurtuluşlarına engel oluyorlarsa, ki bunların her biri bir engel olma yoludur, o zaman Allah-u Teala tarafından bu insanlar seçilmezler. Ve biz Kur'an-ı Kerim'in ikinci basamağındayız. Seçilmişiz veya seçilmemişiz. Seçilmişsek kurtulduk mu? Hayır, kurtulmadık. Allah'ın seçtiklerinden bir kısmı Allah'a yönelecektir. İkinci kısım ne yazık ki seçilmelerine rağmen yönelmeyecektir. Allah-u Teala niçin onları seçmiştir? Allah'a isyan etmedikleri için. Başka insanların hidayete ulaşmalarına mani olmadıkları için seçilmişlerdir. Ama bu insanların bir kısmı bilgisizlikleri sebebiyle, başka bir kısmı kendilerine has sebeplerle, enfüsî sebeplerle Allah'a ulaşmayı dilemezler.
insanların kendilerini kandırması üzerine onların doğru söylediklerini zannederler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Dilemezlerse cehennemi kendilerine kendileri seçmişlerdir. Ve konumuzun burası son derece önemli sevgili kardeşlerim. Olaylar karşısında bizim davranış biçimimiz, kalbimizin yapısı, fiillerimiz, acaba ne yapıyoruz? İnsanları Allah'ın yolundan önlemeye çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Yoksa insanları Allah'ın yoluna çağırmakla mı? Çağırmayı bir tarafa bırakalım. Bir insanın kalbinde hayır varsa, yani onun genel davranışları başka insanlara, kendisine hiçbir şey yapmayan insanlara güçlük çıkarmak değilse, onları üzmek değilse, kişinin genelde böyle bir zarar verici vasfı söz konusu değilse, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmuyorsa, o kişi Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Allah-u Teala bir kısım insanı seçer, kesin olarak bilir ki o insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Onları mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Bir kısmını da seçer, onların kalplerine baktığı zaman onların da Allah'a ulaşmasını Allah dilediği için onları seçer. Ama eğer onlar dilemiyorlarsa, üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamazlar. Üçüncü basamağı ikinci basamaktan ayıran en büyük özellik kişisel iradeye dayalıdır. Cüz'i iradeye dayalıdır. Allah-u Teala insan adı verilen bu kuluna o kadar çok değer veriyor ki bu insan adı verilen kulun iradesi Allah için çok kıymetli. Kişi kendi iradesiyle cenneti veya cehennemi seçecektir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, mutlaka cennetin sahibi olacaktır veya dilemeyecek, mutlaka cehenneme gidecektir. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Bu kadar kesin mi? Bu kadar kesin. Bunun dışındaki bütün sebepler ikinci sınıftır. Hiçbirisi hüküm ifade etmez. Bir kişinin cennete girmesi veya cehenneme girmesi her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hangi kötü şartların içinde olursa olsun. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, kendisine göre hangi iyi şartların içinde olursa olsun, Allah onu cennetine ulaştırmaz. Cennetle cehennem arasındaki kainatın tek dinindeki ayrım Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kişi dilemezse

hayati öneme ait olan basamak hangisidir diyorsanız üçüncü basamaktır deriz. Burada kişi kendi hayatının en önemli kararını verecektir. O kararla ya cennet ehli olacaktır ya da cehennem ehli olacaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın temeli iradi yapıdır. Allah sizin, onun bir sadece kulu olan sizin iradenize büyük önem verir. Kim cehennemde ceza çekecekse, kendi iradesi sebebiyle, kendi verdiği karar sebebiyle bu cezayı çekecektir. Kim cennete girecekse, kendi iradesinin vereceği karar sebebiyle cehenneme gidecektir. Allah insanları neden cehenneme atıyor? Atmasın diyenlere sesleniyorum. Allah insanları cehenneme atmıyor. İnsanlar kendi seçimleriyle kendilerini otomatik olarak cennete gönderiyorlar. Çünkü Allah'ın kanunları ezelde yazılmış, planlanmış ve regülasyona konmuş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun iradesi o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun iradesi o kişiyi mutlaka cehenneme ulaştırır. Allah'ın kanunu böyle olduğu için. Şimdi Allah Teala diyor ki Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için güçlük dilemez. Pesimistler şöyle düşünür. Hadi canım sen de sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip etmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gittiğine göre ben nasıl kurtulurum cehennemden? Optimistlerse şöyle düşünür. Cehennem mi? Ne demek o? Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a inandığıma göre mutlaka cennete gideceğim. İnanmazsan Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine bak. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim, bakıyoruz Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar, onlar müminlerdir. Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ne diyormuş Allah Teala? Müminleri cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracakmış. Peki kimmiş bu müminler? Bu müminler nefs tezkiyesi yapanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek değil, diledikten sonra irşat makamına ulaşmışlar, tabi olmuşlar ve kalplerindeki küfür kelimesini almış Allah Teala, kalplerinin içine iman kelimesini yazmış. Mümin olmuşlar bunlar. Mümin olduğu andan itibaren kişi zikir yapar. Zikir yapınca kalbinin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Rahmet, fazl ve salavat nurları, bunlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte o toplanma dizaynı içerisinde kişi nefsinin kalbinde hasletlerin benzeri olan, eşidi olan faziletlerin birikimini sağlar. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl yani fazilet ve salavat nurlarından faziletleri nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alanı sebebiyle çeker kendisine ve onları etrafında biriktirmeye başlar. İşte bunun adı amelü salihattır. Ama kişi bundan önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üçüncü basamakta bu olmuştur. 14. basamakta ikinci olay tahakkuk ediyor. Amelü salihat. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim sözü Allah'ın katında geçerli değildir. Mümin olmak için 7 tane

kalp şartına, 7 tane inanç şartına ve 3 tane de hatta 4 tane de hidayet şartına bağlanma söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur, dilemezse ne olur? Konu son derece önemli, konu bilinmiyor. İslam alemince bilinmiyor. Onun için konunun bu noktasında lazım gelen önemi burada belirtmek mecburiyetindeyiz. Bu kitap bir hayat kitabı olacaktır. İslam'ın el kitabı olacaktır hidayet devrinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili okurlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ya da dilemezsiniz, kendinizi cehenneme mahkum edersiniz. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne olur? Cehenneme girersiniz. İşte Allah-u Teala'nın söylediği açıklama, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah-u Teala buyuruyor, Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani onlar bize ölmeden evvel ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani dünyada kazandıkları, dünyanın onlara getirdikleri onları mutlu eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme kimler gider? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. Allah Teala buyuruyor ki müminin 103'te, kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, günahları ağır olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki Yunus 8 ne diyordu? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yani
kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu için ya da tersine kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka o kişilerin kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ibadetler yapmamızı emretmiş. Namaz kılacaksınız diyor, oruç tutacaksınız diyor, zikir yapacaksınız diyor, zekat vereceksiniz diyor. Acaba niçin söylemiş bunları? Çünkü bu ibadetlerin her biri bize derecat kazandıracak. Ama bu ibadetlerle, kazandığımız derecelerle bizim normal standartlarda eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek cennete girmemiz mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleriyle konuyu kesinleştirmiş ve kapatmış, bitirmiş konuyu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Bu ne demek? Bu olmazsa olmaz şart demek. Bunun dışında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar benim cennetime giremez demiş oluyor Allah-u Teala. Ve peşin olarak hükmünü de koymuş ve demiş ki Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Yani ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse benim cennetim mutlaka onları muhtevasına alır. Ben onları mutlaka cennetime ulaştırırım. Bu kadar kolay bir sebeple hepinizi cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Allah bunları desin. İnsanların çoğu bu kadar büyük kolaylığa rağmen sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı ilim gururuyla, bir kısmı cehaletleri sebebiyle, bir kısmı sırf Allah'ın söylediklerine karşı çıkmak için ve bir neticeyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki insanların çoğu bugüne kadar geçen devrelerde %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki kişi dilerse ne olacak? Mutlak olarak Allah-u Teala onları cennetine ulaştıracak sözü var. Öyleyse ne gördük? Gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Peki bir de aksini düşünelim bakalım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek, tamam. Ama ya dilerse Allah onu mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını garanti ediyor. Tek bir dilekle mi? Evet sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse salt onun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onu mutlaka cennetine ulaştırıyor. Ayrı ayrı cephelerden bakalım olaya. Şimdi birincisi kesinleşti. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Kim olursa olsun dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey onu cennete ulaştıramıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Bu kadar kesin bir hüküm koymuş Allah-u Teala. Şimdi dilerse ne olur? Ona bakalım. Dilerse madde bir, o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşır mı? Evet.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İyi ama ya o kişinin ruhu daha yola çıkmadan evvel, yani daha mürşidine ulaşmadan evvel o kişi ölürse, öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşır, sağ iken ulaşmış gibi hüküm görür. Allah'ın hükmü o kişinin ruhunun sağ iken Allah'a ulaşması gibi. Ruh mutlaka Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Ankebut 5. Men kanu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama kişi ölü, ama kişi diri. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu ayet, Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesi, Yunus 7 ve 8'in tam zıttı olan ayet. Burada Allah Teala onların cennete gireceğine dair bir işarette bulunmamış. Ama burada Allah'ın verdiği işarete dikkatle bakın. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler var, gidecekleri yer cehennem. Bir de Allah'a mülaki olmayı dileyenler var. Onların da Allah'a ulaşacakları garanti edilmiş. Peki ne olur bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa? Allah onu mutlaka cennetine alır. İşte Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim de Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse onlar takva sahip, Allah takva sahiplerini sever. Ve gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. 198. ayet-i kerimesinde gene Âl-i İmrân Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini bir defa daha ifade etmiş. Öyleyse kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse o gerçekleştirdiği misak, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak onun misakidir. O kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırıyor. Öyleyse Allah Ankebut 5 ile neyi anlatıyor? Allah'a ulaşmayı kim dilerse Allah'ın dilediği, tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacak. Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ve o kişi diri iken de ulaştırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu, ölü iken de ulaştırsa, her ikisi de diri imiş gibi hüküm görecek. O kişi Allah'ın cennetine mutlaka ulaşacak. Kıyamet günü. Alternatifler, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 5 dakika sonra öldü. Eğer Allah'a ulaşma dileğini bu kişi gerçekten yapmışsa, Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Anında, aynı anda. Gördüğü anda harekete geçer ve o kişinin üzerinde fonksiyonlarına başlar. Kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. Aldığı zaman o kişiye dereceler ihsan eder. Kulaklarındaki vakrayı alır, dereceler ihsan eder. Kalbindeki ekinneti alır, dereceler ihsan eder. Kalbine ihbat koyar, dereceler ispat eder, ihsan eder. O kişinin kalbine ulaşır, dereceler ihsan eder. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür, dereceleri ihsan eder.
O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, dereceler ihsan eder. Bütün bunlar o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içindeki işlevleridir Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşma talebini görür görmez, işitir işitmez, bilir bilmez Allah-u Teala derhal Rahim esmasıyla harekete geçer. Bunların hepsini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşar. Aşarsa ne olur? Aşarsa o kişi Allah'ın cennetine muhatap olur. Sadece sevapları günahlarından fazla olanlar Allah'ın cennetine girer. Müminun 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah-u Teala. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından fazla olursa, onlar Allah'ın cennetine girerler, ebediyen orada kalırlar diyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerini yükseltiyor ki o dereceler kaybettikleri dereceleri aşsın. Öyleyse ne gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hayattaysa Allah-u Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi bunu gerçekleştirmeyecektir. Allah gerçekleştirecektir. Allah bir yaratığı olan insanı istediği kalıba, istediği hüviyette sokar ve insanı en güzele ulaştırmak üzere her şeyi yapar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, gördüğü anda Allah-u Teala onu hemen kapmıştır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın tayin ettiği o gün, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Kişi hayattayken olursa, o kişi üçüncü kat cennete ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Muhtevayı sırası geldikçe anlatacağız. Ama kişi ruhu yola çıkmış da Allah'a ulaşamamış bir hüviyette ölürse o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkması için kişinin 10 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması, tabi olması lazım. Ondan sonra hidayet başlayacak ruh, ondan sonra ayrılacak. Ya bundan evvel ölmüşse? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkadan Allah derhal birkaç dakika içinde bütün o söylediğim standartları gerçekleştirmiş, ondan bir saat sonra da kişi ölmüş. Gene Allah'ın cennetine girecek. Çünkü bu işlev onun kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerin üzerine çıkardı. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse böyle bir şey için ne lazım? Kişinin akıl etmesi lazım. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine göre söylüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde? Cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar ve bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de
buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz diyenler gelmediler mi size? Size bunu söylemediler mi? Eğer bunu yapmazsanız muhakkak cehenneme gideceksiniz demediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah Teala, dediler. Allah'ın nezirleri bize geldi ve bunu dediler. Biz onlara karşı dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara karşı dedik ki, biz seni bir sapıklık içinde, dalalet içinde görüyoruz. Sen dalalettesin. Sevgili kardeşlerim, hissedebiliyor musunuz? Dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Ta mürşidine ulaşana kadar. Öyleyse dalalette olan kişi hidayetin temsilcisine diyor ki, sen dalalettesin diyor. Sonra ne diyor? O cehennem bekçisine ne diyor? Diyor ki, eğer biz onun, o Resul'ün, o Nezir'in söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitmek ve akıl etmek, idrak etmek olayı neyi ifade eder? Kişinin üzerinde Allah'ın vücuda getirdiği işlevleri alakadar eder, ifade eder, ihata eder. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç dakikalık bir süre içinde, en çok 5 dakikalık bir süre içerisinde Allah bütün işlemlerini gerçekleştirir. O kişiyi Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre cennete götürecek olan bir hüviyeti oluşturur. Gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alarak, yerine ihbat koyarak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirerek, göğsünden kalbine nur yolu açarak, her birinde öyle dereceler verir ki kişiye, onun kaybettiği derecede her neyse, onları mutlaka bu dereceler aşar. Dereceleri bir tarafa bırakalım. Allah Teala açıkça söylediğine göre, eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk, mutlaka cehennemde olurduk ifadesi, kesinlikle bu işlemlerin tahakkuk ettiği anda o kişinin Allah'ın cennetine ehil olacağını söylüyor. Peki, demek ki bu kişiler Allah'ın cennetine ehil. Başka deliller var mı? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine dair gerçek tabii var. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ölmeden evvel Allah'a mutlaka mülaki olacaktır. Ne demek bu? Bu şu demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı diler de amini olursa, amini olanların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a mülaki olacaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştirmiş. Öyleyse kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşacak. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı şeyi ifade ediyor. Amini oldu mu bir kişi, onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşırsa kişi
misakini yerine getirmiştir. Ve yerine getirdiğine göre mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki İslam nedir, tasavvuf nedir, İslam ve tasavvufa ait olan kavramlar konulu konuşmamızın birinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve İslam dini. Konumuz bu. Gerçekten Hanif dini, İslam dini bir paralellik gösteriyor, bir eşitlik gösteriyor. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et." O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin buyuruyor Allah Teala. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Hanif dininin ezeli ve ebedi din olduğunu söylüyor Allah Teala. Orada Allah Teala'nın kullandığı kelime, oraya baktım. Kayyum kelimesi. Bu din kayyum olan dindir. Ezeli bir dindir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, ondan başka bir din bulamazsınız. Ve ne kadar ileriye giderseniz gidin zamanda, bu dinden başka bir dini Allah Teala'nın asla olmayacaktır. O kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hanif fıtratının gereğidir. Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor ve dinin de sadece Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin dışında başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmadı diyor. Sadece Hanif dini var diyor. Sadece Hanif dini. Bizim yarattığımız din sadece Hanif dinidir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne ister insanlardan? İster ki Allah Teala herkes Allah'ın zatını görsün. Herkes Allah'tan vahiy alsın. Herkes 7 safa ve 4 teslimi yaşasın. İradesini de Allah'a teslim etsin. Ve şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olsun. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi demek, bir insanın ruhunu, etçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim demektir ki, ulaşabilecek olan, bütün insanların ulaşabileceği son merhale budur. Peki istisna var mı? Daha öteye geçebilen Resullerdir. Onlardan daha öteye geçebilen Nebilerdir. Üstün olmak Nebilerin hakkıdır. Nebiler peygamberlerdir. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bütün Resuller sadece Resuldürler. Ve Allah dostudurlar. Yani velidirler. Öyleyse Veli Resul ile Nebi Resulü birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. Nebi Resuller peygamberlerdir. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldür. Ama sadece Nebi Resuller nübüvvetin sahibidir.
Geri kalan Resuller, nübüvvet değil, velayetin sahipleridir. Öyleyse Veli Resuller ve Nebi Resuller olmak üzere Risalet müessesesi ikiye ayrılıyor. Eğer nübüvvet ve Risaleti birbirinden ayrı faktörler olarak değerlendirirsek, Risaletin muhtevasında Resuller var, velayetin muhtevasında veliler var. Resuller de, nebiler de Allah tarafından tayin edilirler. Ama bir kişinin irşat makamına sahip olmasında Allah Teala başlangıçta bir tayin yapmaz. Evvelden bilir ne olacağını, ama o kişi bunu çalışarak, gayret ederek gene Allah'ın yardımıyla mutlaka elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bir devamı olduğu kesindir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bu ayetler arasında yok. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın dini olan o tek dinde onlara verdiğimiz şeriatı bu saydığımız ulul azm peygamberlerden dördü. Onlara verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık diyor. Ne diyor Allah Teala? Başka bir şeriat yok diyor. Hazreti Nuh'la Hazreti Adem'i bir araya getirirsek, Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberler mutlak olarak sadece Hanif dinini öğrettiler. Allah Hanif dininden başka hiçbir dini kimseye öğretmedi. Öyleyse Allah'ın öğrettiği din sadece Hanif dinidir. Ve muhtevaya bakıyoruz. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif dinidir. Şeriat aynı şeriattır. Başka bir şeriat hiç olmamıştır. Allah-u Teala bununla kalmıyor. Onunla hükmedesiniz diye, onunla yaşayasınız diye size de şeriat kıldık diyor. Ondan sonra da çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki müşriklere, senin söylediğin şey ağır geldi diyor. İşte Hanif dininin başlangıç noktası Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki münibine ileyhi ve yettekuhudur. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a yönelerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. İşte Allah-u Teala ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsederse onun bahsinin arkasından o müşriklerden olmadı diyor. Herkes de o puta tapanlardan olmadı anlamını alıyor. Aslında o da bir gerçek, gerçekten o puta tapanlardan olmadı. Olayı biliyorsunuz. Hazreti İbrahim gidiyor putların bulunduğu o büyük salona, eline de bir tane balyoz almış. Bütün putları parçalamış, bir tanesini bırakmış ortalıkta. Ve hemen yakalamışlar, yaka paça götürmüşler Hazreti İbrahim'i oraya. Demişler bunu sen yaptın. O da demiş ki ben yapmadım demiş. Yapsa yapsa demiş oradaki put yapmıştır. O koca bıraktığı koca putu göstermiş. Onlar da demişler ki yahu demişler bu demişler bir taş parçası. Hiç demişler o putu parçayabilir mi? Parçalayabilir mi? O da demiş ki bakın demiş kendi ağzınızla yakalandınız.
bir taşı parçalamaktan bile aciz olan bir nesneye siz tapıyorsunuz diyor. Allah'ı bırakıp bu taş parçasına tapıyorsunuz diyor siz. Vay sen misin bunu söyleyen diye Hazreti İbrahim'i acele bir macunun üzerine çıkartıyorlar. Kocaman bir tane ateş yakıyorlar karşısında. Hazreti İbrahim'i de ateşlerin içine atacaklar. Cebrail Aleyhisselam geliyor, diyor ki, ya İbrahim bunlar seni buraya atacaklar, ben seni alayım götüreyim buradan. Hazreti İbrahim diyor ki, Allah razı olsun diyor senden ama diyor benim Rabbim var. Ben ona dayanırım, ona güvenirim, o ne, kaderimi nasıl tayin etmişse öyle olur. Ve de kabul etmiyor Cebrail Aleyhisselam'ın teklifini ve de gerçekten mancınıktan atıyorlar Hazreti İbrahim'i ateşlerin üzerine. Ve de Allah-u Teala ateşleri su haline getiriyor. Odunları da birer balık haline getiriyor bir anda. Urfa'daki o caminin bahçesinde hala suyun içinde balıklar hayatlarına devam ederler. Elbette o günkü odunlar değiller. Asırlar boyunca yenileri gelmiş ama orada aynı yerde. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim deyince çok önemli bir kişiden bahsediyoruz. Neden? Çünkü açıyoruz. Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği Tevrat'ı, Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. O müşriklerden olmadı diyor. Defalarca açıyoruz İncil'i, gene Allah Teala defalarca aynı şeyi söylüyor. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. O müşriklerden olmadı diyor. Gizli şirke düşmedi. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği için hiçbir zaman şirkte olmadı. Ve Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Allah Teala senin dinin diyor, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O müşriklerden olmadı diyor. İşte şimdi beraberce ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin 67. ayeti kerimesi Allah Teala diyor ki "Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen." İbrahim Yahudi değildi diyor. "Ve lâ Nasraniyen" ve Hristiyan da değildi diyor. "Ve lakin kâne Hanifen Müslima." Ve lakin o hanifti ve Allah'a teslim olmuştu. Müslim diyor. Müslim teslim olan demek. Hanifen Müslima, hanif olarak Allah'a teslim olmuştu diyor. Ve ma kâne minel müşrikin, o müşriklerden değildi. Bu muhtevayı bilmeyen bir insan için, yani buradaki müşrik kelimesini Allah Teala'nın niçin kullandığını bilmeyenler için demek ki o puta tapmıyordu diye değerlendirme yapıyorlar. Elbette o da var. Hazreti İbrahim elbette puta tapmıyordu. Bu sebeple de elbette müşrik değildi. Ama şirkin öbür yanı, tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkin dışında kalan insanlar için geçerli. Ve Hazreti İbrahim ruhunu da Allah'a teslim etmişti, fizik vücudunu da Allah'a teslim etmişti, nefsini de Allah'a teslim etmişti, iradesini de Allah'a teslim etmişti.
Bu sebeple o teslimlerin hepsini gerçekleştiren bir İslam'dı. İslam, teslim olan demek. Şimdi konunun komik tarafına gelelim. İnsanlar hangi dindensin diye soruyoruz. Biz diyorlar Müslümanız. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel, tebrik ederiz, memnun olduk. Şimdi bir sualimiz var size. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun tesliminden bahsediyor. Fizik vücudun tesliminden bahsediyor. Nefsin tesliminden bahsediyor. İradenin tesliminden bahsediyor. Acaba siz neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Müslümanız diyorsunuz. Cevap yok. Hiç böyle bir şey duymamışlar. Müslüman kelimesinin İslam olmak yani teslim olmak olduğunu mecazen hep işitmişler. Ama gerçekten yahu biz neyimizi teslim ettik Allah'a diye düşündüklerinde teslim edilen hiçbir şeyleri yok. Şimdi bir başka konu daha otomatik olarak açılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri dört teslimin dördünü de gerçekleştirmişler. Kesin. O zaman nasıl bir İslam yaşanmış ki gerçekleştirmişler bunu? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartı. Sevgili kardeşlerim, bakıyoruz gözlüklerimizi takıp, acaba bunun neresinde teslim? Neyini teslim etmiş bu insanlar? Namaz kılmayı gerçekleştiriyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar ve diyorlar ki İslam budur, İslam'ın orta yolu budur. Bunun daha ötesine geçtiniz mi o ifrattır. Ama bu kadarını yapmazsanız olmaz, o da tefrit olur. Siz şimdi İslam'ın beş şartını yerine getirin, bu orta yoldur, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Peki, ellerinde delil var mı? Evet, bir mevzu hadis. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hadislerim tartışılacaktır. Neden? Biliyor bugünlerin geleceğini. Bugünlerde İslam'dan zikrin kaldırılacağını, bugünlerde İslam'dan Allah'a ulaşmayı dilemenin kaldırılacağını, yok edileceğini biliyor Allah Teala ve ona dayalı olarak bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor ve şirkten kurtulun. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Ayet-i kerimeleri demin söyledik. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayetleri. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar gizli şirkte kalmaya mahkumdurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtularak, gizli şirkten kurtularak takva sahibi olurlar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in dini dediğimiz zaman bir tek din hatırlayacağız. Kur'an boyunca tek bir dinden bahsediliyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Peki Hazreti İbrahim'den evvel kimin diniydi? Hazreti Nuh'un diniydi. Ondan evvel ta Adem Aleyhisselam'a kadar ulaşan
bütün peygamberlerin diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, ondan sonra da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini, hepsi Hanif dinidir. Üç kitaplı dinde de Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya hitabı senin dinin Hanif dinidir. Hazreti İsa'ya hitabı senin dinin Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitabı senin dinin Hanif dinidir şeklinde. İşte Kur'an ayetleriyle bunun ispat edilmesi söz konusu olduğu için şimdi huzurlarınızdayız. Bir defa daha okuyalım Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesini. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen. İbrahim Yahudi değildi diyor Allah Teala. Ve lâ Nasraniyen. Hristiyan değildi diyor. Velakin kâne Hanifen Müslüma. O Hanif idi ve Müslümandı. Müslimdi. Yani Allah'a teslim olmuştu. Ve mâ kâne minel müşrikin, o müşriklerden değildi. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gizli şirkten kurtulduğunuz için. Onun için demin Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini söyledik. Âl-i İmrân suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kul, de ki sadakallahü, Allah saddaka, doğruyu söyler. Yalnız doğruyu ifade eder. Fettebi'u, öyleyse tabi olun milleti İbrahim'e, İbrahim'in dinine. Hanifa, Hanif olarak. Öyleyse Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olun. Hanif, lügat manası itibariyle teslim demek. Allah'a teslim olma dini, ruhu ve çin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme dini. Ve müşriklerden değildi diyor Allah Teala. Ve mâ kâne, ve değildi minel müşrikin, müşriklerden. Hanif olmak müşriklerden kurtarıyor insanı. Rum 31'de onu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilediği anda kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o Hazreti İbrahim'in Hanif dinine, yani İslam dinine adım atmıştır. Cehennemden de paçayı kurtarmıştır. Enam 161'de şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Kul, de ki inneni, muhakkak ki ben, hedani, muhakkak ki beni hidayet etti Rabbi, Rabbim. Rabbim beni hidayet etti, ulaştırdı. İla sıratın müstakim. Sırat-ı müstakime ulaştırdı. Dinen kıyamen. Kıyamete kadar devam edecek olan dine, millete İbrahim'e hanifa. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine, kıyamete kadar sürecek olan dine, Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti, ulaştırdı.

Milleti İbrahim'e dinen, kıyamen milleti İbrahim'e, kıyamete kadar ayakta kalacak olan dine, Hazreti İbrahim'in dinine, milletinin dinine hidayet etti de. Ve mâ kâne minel müşrikîn, o müşriklerden olmadı, müşriklerden değildi. Öyleyse aynı olayı, kıyamete kadar ayakta kalacak olan, dinen kıyamen, kıyamete kadar ayakta kalacak olan dine, milleti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'in dinine hanif olarak ve mâ kâne minel müşrikîn, o yani Hazreti İbrahim müşriklerden olmadı. Neden? Çünkü din Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sadece takva sahibi olamazlar ve şirkte kalırlar. İşte onun için Allah Teala Hazreti İbrahim'den ve onun hanifliğinden bahsettiği ayetlere hep o müşriklerden değildi, o müşriklerden değildi, o müşriklerden değildi diye ifade koymuş ki insanlar müşrik olmanın sadece puta tapmakla olmadığını, bu ayetlerde de şirki aramaları lazım geldiğini ifade ediyor. Bir şirk var, açık şirk, insanların puta tapması. Bir de şirk var, gizli şirk, insanların Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Onlar Allah'a inanabilirler, inanıyorlar diye cennete giremezler. Allah'a inananlar, amin olanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ey amin olanlar, inananlar. Yani henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler, inanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler.

Cehennem olacaktı. İşte şirkte olan, cehenneme gidecek olan bir insanın takva sahibi olması, birinci etapta, ilk etapta onu şirkten kurtaran, cehennemden kurtaran şey bir dilek. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girer. Biraz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Rum 30'a bağlı. Rum 30'da Allah Teala diyor ki: "Fe'ekim ve çeke lid-dini hanifa." Hanif olarak veçhini din için ikame et. Fıtrat Allahilleti fataran nase. Allah insanları nase aleyha, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Zalike dinül kayyumu. İşte bu kayyum olan dindir. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Velakin, fakat insanların çoğu, büyük çoğunluğu la ya'lemun, bilmezler diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı apaçık bir dizayn. Hazreti İbrahim var. Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvel o Hanif'ti. Hazreti Musa'nın kitabına bakıyoruz. Hazreti Musa'nın da Hanif olduğunu görüyoruz. Hazreti İsa'nın kitabına bakıyoruz. Önce Tevrat'a bakmıştık. Şimdi İncil'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti İsa da Hanif. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif. Hepsi Hanif, kainatın tek dini, Allah'a teslim dini. Hanif dini üç özellik taşır. Bir, vahdet. Hanif dini Allah'ın tekliğini söyler. Vahdet. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir toplum. Bir tek toplum, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek toplum. Hepsi cennete gidecek olanlar. Sebep? Sebep bir tane. Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Tek başına bir insanı birinci kat cennete götürecek olan sadece bir dilektir. Giremeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gideceği yer cehennemdir. Cennete sadece takva sahipleri girer ve şirkte olmayanlar girer. Takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesine giriyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadi." Allah için hakkıyla cihad edin. Aslında Allah'ın içinde cihad edin diyor Allah Teala. Ve cahidu ve cihad edin fillahi, Allah'ta, Allah'ın içinde, hakka cihadihi, hakkıyla onun cihadını yapın. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği açık. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Önce o kişiyi
irşat makamına ulaştırır.

tabiyetini gerçekleştirir Allah. Sonra da tabiyetini gerçekleştirdiği bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlar. Bu Allah'ın sözüdür. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı o insanlara bakıyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ta Allah'a ruhlarını ulaştıran kişiler için onların ruhları Allah'tadır. İşte o kişiler ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhları Allah'ta iken cihad edenlerdir. Ve Allah Teala Allah'ta ruhunuz Allah'ta olarak öyle bir cihatla cihat edin ki bu hak cihat olsun diyor. Allah Teala hakkıyla cihat olsun diyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa neden hakkıyla diyor Allah Teala? Çünkü bundan sonra dik yokuş başlar. İşte o cihat hakkıyla cihattır. 2 saatlik zikri günde 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. En az 18 saat. Böyle bir hedefi gerçekleştirmeden kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Öyleyse hakka cihad demek, bir hakkın cihad etmek, kimlerin hakkı? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere cihad eden, eğer bu cihadı başarırsa, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, işte o kişi hakka cihadi, cihadı gerçekleştirmiştir. Hüveştebeakkum, o Allah sizi seçti. Ve ma ceale aleykum fiddini. Ve ma ve şey, herhangi bir şeyi ceale kılmadı aleyküm, sizin üzerinde fiddini min haraç. Sizin için zorluklardan kılmadı herhangi bir şeyi. Hiçbir şeyi dinde sizin için haraç kılmadı, zor kılmadı. Millete ebukum İbrahim. Ki o babanız İbrahim'in dinidir. Millete dinidir. Ebukum İbrahim. Babanız İbrahim'in dinidir. Hüve semmakumül müslimine min kablü. Hüve o ki semma sizi isimlendirdi, isim koydu, kum sizi el müslimin, Müslümanlar olarak isimlendirdi, min kablü ondan evvel. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden evvel de sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi diyor. Hazreti Musa zamanında da Allah'a teslim olanlar gene Müslüman ismiyle isimleniliyor. Etekunu şühedâe alennâs. İnsanların üzerine şahitler kıldı. Etekunu yaptı şühedâe şahitler alennâs. Nas'ın üzerine, insanlar üzerine şahitler kıldı. Şahit olsun diye kıldı. Feliyekûner Resûlü feekûmü salâte ve ise namaz kılın ve atü zekâte ve zekâtı verin ve tesemû billâh ve Allah'ın ipine ve Allah'a sarılın. Ve tesemû
billah vatesemu sarılın billah vatesemu bi sarılın billah Allah'a. Ne demek istiyor? Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve işte o Mevlakum sizin Mevlanızdır. Fe nimel Mevla, o ne güzel Mevla. Ve nimel Nasir, o ne güzel yardımcı. Mevla kelimesi veli olan demek. Veli kelimesi ve evliya kelimesi aynı köktendir. Birincisi tekil, ikincisi çoğul. Mevla da sizin dostunuz demek. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu ayetler dizisinde Âl-i İmrân 67, Âl-i İmrân 95, Enam 161, Nahl 123, Rum 30 ve Hac 78 hep Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor ve Hanif dininin insanları ne kadar güzelliklere ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç özelliği, birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği, ikinci özellik tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi bir. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 2. 25. basamak. Nefsin teslimi 3. 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamak. Öyleyse 7, 14, 21, 28 4 tane 7 basamakla 28. basamağa ulaşılır. Orada irade de Allah'a teslim edilir. Ve Hanif dinin, teslim dininin son merhalesi de orada tamamlanır. Önce ruh teslim edilir. 22. basamak. Sonra fizik vücut teslim edilir. 25. basamak. Sonra nefs teslim edilir. 26. basamak. Sonra İrade teslim edilir. 28. basamağın 5. kademesi. Ve böylece insan ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Hazreti İbrahim'in dininin gereği olarak, teslim dininin gereği olarak 4 tane teslimi gerçekleştirmek suretiyle Allah-u Teala'nın katında üstün bir noktaya ulaşır kişi. İradesini Allah'a teslim eden herkes için Allah-u Teala İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına tayin eder. Sözlerimizi gene sahabeyle noktalayalım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmıştı. İşte bunu Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi ispat ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sahabe künel ebedin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Onların hepsi hidayete erdiler ve hepsi başkalarının irşada ulaşmasına vasıta oldular. Onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister macirin, iki gruba da tabi olmuşlar. Onlara tabiin deniyor. Tabiine de tabi olmuşlar. Onlara tebi-i tabiin deniyor. Tebi-i tabiden sonra Allah'ın dostlarının ne olduğu Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama isim olarak yok ama zamanımıza kadar gelenlere baktığımız zaman bunların tarzı sadece ehli tasavvuf olduğunu görüyoruz. Ehli tarik olduğunu görüyoruz. Tarikat ehli ve tasavvuf ehli ikisi de aynı şeydir. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşide tabi olan
ruhunu Allah'laştıran, fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini teslim eden, irşad olan ve iradesini de Allah'a teslim eden, 7 safa ve 4 tane teslimi gerçekleştiren insanlar, bütün sahabe 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerdi. Hepsi Allah'ın dostu olmak şerefine ermişlerdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse
Onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah, üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz, onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar, hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir
gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda
İşte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş.
başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahibinin alın terini taşımamış olsun, böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor, onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasav sabr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü
sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor ve böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor.
Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi için de öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şey
şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izninde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah-u Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes, hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak.
daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle, Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa,

Belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz, Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz, insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz, Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım, evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor ve bu dünyada 7

1 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz, onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
Saadet bütün insanlar için var ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salam olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat var mı? Kur'an-ı Kerim tarikattan bahsediyor mu? Tarik yol manasına geliyor. Tarikatta yollar demek. Acaba Kur'an-ı Kerim böyle bir tabiri muhtevasına almış mı? Allah Teala Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesinde diyor ki 167 ve 168. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar ki insanları Allah'a mülaki olmaktan, Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Onlar kafirdirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا muhakkak ki onlar kafirdirler. وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan, yani sırat-ı müstakimden men ederler. Burada sırat-ı müstakim adı henüz geçmiyor. Tarik-i müstakim adı da geçmiyor. Konunun başındayız. Kat dallu dalalen vayida. Andolsun ki onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Vayid, açık bir dalalet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar. İnsan ruhu Allah'a ulaşmaz. Ölmeden evvel insan ruhu Allah'a ulaşmaz diyenler. Ancak insan ölür, o zaman gelir Azrail Aleyhisselam'la onun takımı, ölen kişinin ruhunu alırlar ve Allah'a götürürler. İşte olay budur derler. Allah Teala da böyle olan insanları, Allah'ın yolundan men eden insanları evvela kafirdirler diyor. Onlar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan bir mümin hüviyetinde görmüyor. O kişi Allah'a inanıyor. Ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyor. Bu insan için Allah Teala kafir diyor. Ve aynı zamanda da zalim diyor. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah ona mağfiret etmez. Ne demek mağfiret etmez?
Eğer o kişi Allah'a milaki olmayı dileseydi, mürşidine ulaşıp ...14. basamakta tabi olacaktı. Tabi olduğu zaman Allah kalbinin içine imanı yazacaktı. Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecekti. Ve onun ruhuna diyecekti ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çıkmak için devrin imamının dergahına ulaş. Onun üzerine ruh vücudu terk edecekti. Devrin imamının ruhu ise o kişinin vücudunun içine değil, başının üzerine gelip yerleşecekti. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için

İşte böyle bir olayda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Seyir-i Sülük isimli yolculuğuna başlıyor. İşte bu Allah'ın yolu üzerinde olmaktır. Ruh, Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yapacaktır. Allah Teala وَلَكَدْ halakna فَفْكَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ diyor. Muhakkak ki üzerinizde 7 tane tarik halk ettim diyor, yarattım diyor. 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane tarik. Allah Teala Müminin Suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. Velakat halakna fevkakum sab'a teraika ve ma künna anil halkı gafilin. Biz yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Yaratma kudretimiz vardır diyor. Biz el halikız diyor. Yaratıcıyız diyor. Yaratmaktan gafil değiliz diyor. İşte böyle olan insanların Allah-u Teala tarafından tarika, yani tarik-i müstakime, bir başka adıyla sırat-ı müstakime ulaştırılmayacağını, ancak cehennem tarikine ulaştırılacağını söylüyor. İlla tarik-i cehenneme halidine fiha ebeda. Peki kim bu insanlar? Bu insanların özelliklerini veriyor. Allah Teala, Allah onlara mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer mürşidinde Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşidin önünde Allah'ın göstereceği mürşidin önünde tövbe etselerdi, tövbe ettikleri zaman onların ruhları vücutlarından ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a ulaşacaktı. Ama hem kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hem de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan bu insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Yani onları tarika almaz, onların mürşitlerin önünde tövbe etmesini mümkün kılmaz. Kişi ne yapacaktı Allah'a ulaşmayı dileseydi? O kişinin üzerinde Allah Teala çeşitli eylemler gerçekleştirecekti. Evvela o kişiyi irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamı olarak dinleyen, manasına varan bir insan hüviyetine sokacaktı. Yani kör, sağır ve dilsizken o kişi irşat makamına karşı, irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak kabul eden, dinleyen ve işiten, aynı zamanda da onun söylediklerini başkalarına anlatan, bu sebeple kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve işittiklerini başkalarına anlatan bir hüviyet kazanması söz konusu oluyor kişinin. İrşat makamıyla irşat makamı olarak konuşması söz konusu oluyor.

Allah Teala onlara mağfiret etmez. Onların mürşidine tabi edip kılıp da onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Kim mürşidine tabi olursa o Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Allah diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala o kişinin Allah yolunda hedeflere ulaşmasını temin etmek üzere harekete geçiyor. Evvela onun günahlarını örtüyor. Başlangıçta da Allah'a ulaşmayı dilediği anda ve mürşidine ulaşıp tabi olduğunda onun derecat sistemini değiştiriyor. Bütün insanlar başlangıçta her yaptıkları güzel olay için Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri zaman yasak ettiği fiili işlemek imkanına sahipken işlemedikleri zaman o kişi derecat kazanır. Bu derecat sistemi 1'e 10'dur. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa tabi olduğu andan itibaren bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Sonra da 1'e 700'e kadar yükselir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar derecat veririz diyor. Kim fi sebilillah ise yani fi içinde sebilillah Allah'ın yolu kim Allah'ın yolu içindeyse yani kimin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmışsa o noktadan itibaren o kişi Allah Teala 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişi birinci kata ulaşıncaya kadar. Onun ruhu ikinci kata ulaştığı zaman 1'e 200 oluyor Allah'ın verdiği nimetler. Üçüncü katta 1'e 300 oluyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta 1'e 400, 500, 600, 700 oluyor. 1'e 10 nerede? 1'e 700 nerede? Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin uykusu diğerlerinin ibadetinden daha hayırlıdır. Yani daha çok derecat kazandırır diyor. Çünkü o alim dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dediği kişi daimi zikrin sahibi olmuş birisidir. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. O kişi her saniye 1'e 700 derece kazanır. Zikrediyor diye. Unutmayın Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feskürün Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubim diyor öyleyse. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.
İşte Allah'ın bunlar nimetleri. O nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verir Allah Teala. Ve bu saydıklarımızda, bu dileme safhasının ötesinde kişiyi Allah mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. İşte ulaştırdığı noktada o kişi için bire onun bire yüze yükselmesi söz konusudur. Ve o kişinin katlardaki yükselişine paralel olarak da bire yüz, bire 700'e kadar yükselir. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kişi ne zaman mürşidine tabi olursa, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, onun günahları Allah'a ulaşmayı dilediği sırada örtülmüştü. Burada ise, mürşidine tabi olduğu noktada ise, onun ötesine geçer, o günahlar sevaba çevrilir. Yani bir başka ifadeyle ikinci defa örtülür. İşte Allah Teala'nın bu dizaynı söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse

Fait. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedeflerine doğru yola çıkmıştır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. O zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp tarik-i müstakime ulaşacaktır. İşte Nebe Suresinin 38 ve 39. ayetleri. Allah Teala diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, o tövbe sırasında sevap söyler diyor. Onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bir taviyetten bahsediyor Allah Teala. Bu taviyet sırasında devrin imamının sevap söylediğini, yani günahlarının o kişinin sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Nebe 38. Nebe 39'da da diyor ki zâlike yevmül hakkı fe men şâhitte âze ilâ rabbihi mehaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve Allah'a ulaşan bu kişi için Allah'ın zatı sığınak olur, mehap olur diyor. O gün kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, işte bu yol, sırat-ı müstakimdir, yol ittihaz eder. Görülüyor ki bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. Adı sırat-ı müstakim. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Allah Teala'nın ve lekat alek nafef kakum tap sabateray kadediği, andolsun ki Allah sizin üzerinize 7 tane yol halk etti, yarattı dediği tarik-i müstakimdir. 7 tane tarik, zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, öylece 4., 5., 6., 7. katlara ulaşan 7 tane dikey yol tarik-i müstakim adını alır. Bu sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Sırat-ı müstakimde bu 7 yola, dikey 7 yola ilaveten birinci yatay yol vardır. Kişi nerede mürşidine tabi olmuşsa, tabi olduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına, ana dergâha doğru bir yatay yolculuk yapacaktır kişi. Bu sırat-ı müstakimin ilk ayağıdır, yatay bir yoldur. Kişinin tabi olduğu dergâhtan ana dergâha ulaşır. Yani devrin imamının dergâhına ulaşır, altın kapının olduğu dergâha ulaşır. İşte burası tarik-i müstakiminin başlangıcıdır. Altın kapıyla başlar. 7 tane gök katını aşar. Birinci gök katında secde vardır sadece. İkinci gök katında su varılma. Üçüncü gök katında iki katlı köşk mescitte secde,
dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde, altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sakatullah olma, yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçerek Sitret-i Münteha'ya ulaşma, Sitret-i Münteha'ya kadar ulaştıktan sonra da Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte iki altın kara kapı arasındaki yedi tane gök katını birbirine bağlayan yol Tarık-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in iki altın kapı arasındaki kesimidir. Yedi tane gök katı çıkar. Allah-u Teala'nın buyurduğu

Müminin 17'deki ve andolsun ki biz sizin üzerinde melek atalekna fefkaküm sapatarayka dediği bu 7 tane yoldur. 7. katta bir altın kapı, aynı altın kapı tekrar karşınıza çıkacaktır. Devrin imamının dergahından tarik-i müstakime adım attığınız, üzerinde baklava dilimleri bulunan, yaklaşık 30 santim genişliğinde baklava dilimleri bulunan, çapraz, üzerinde tokmak falan bulunmayan tek kanatlı bir altın kapı. Aynı kapıya 7. gök katının girişinde ulaşacaksınız. Fakat bu sefer farklı bir durum var. Onun altında beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bir, evvela bir sahanlık, sahanın arkasından da 7 basamaktan oluşan bir merdiven göreceksiniz. Normal merdivenler büyüklüğünde merdivenler ihata ediyor. Ama iki tarafında ki trabzanların, gene mermer trabzanlar, onların üzerine uzanan bir altın zincir göreceksiniz. 7 baklalı, kocaman baklaları şu büyüklükte. Bu baklalardan oluşan bilek kalınlığında altın zincirin iki uca ulaştığını göreceksiniz. İşte orası 7. gök katının girişidir ve tarik-i müstakimin sonudur. Tarik-i müstakim iki altın kapı arasındaki yolu gösterir. Sırat-ı müstakim ise ondan evvelinin ve sonrasının da muhtevasını alır. O altın kapıdan 7. gök katına çıkılır. 7. gök katında 7 tane yatay alem geçilir. Bu sırat-ı müstakimin devamıdır. Tarik-i müstakim 7 tane yükselen gök katında sona ermiştir. Ve bu yatay yolculuk, 7 tane alem geçerken geçilen bu yatay yolculuk, tarik-i müstakimden sonraki yatay sırat-ı müstakimi gösterir. Tarik-i müstakim 7 tane gök katının başlangıcında ve sonucunda giriş ve çıkış kapısıdır. Sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime giriş zemin kattaki ana dergahta gerçekleşir. Sırat-ı müstakimden çıkıp 7. gök katına girişse 7. gök katında gerçekleşir. İki kapı birbirinin %100 aynıdır. Bir farklılıkla. Kapılarda değişiklik yoktur ama 7. kattaki kapının altında 7 basamaktan, mermer basamaktan oluşan normal büyüklükte, normal yükseklikte mermer merdiven. İki metreden daha geniş, 2 ile 2,5 metre arasında bir mermer merdivenler, 7 tane normal büyüklükte mermer merdivenler, üzerlerinde bir altın zincir. İlk defa 7. kata ulaşan kişiye verilen kılıçla o zincirin üzerine bir defa vurması mutlak olarak gereklidir. Zincir ikiye ayrılacaktır. Bir daha da o kişinin karşısına o zincir çıkmayacaktır. O kişinin ruhunun karşısına tabii. Demek ki Allah-u Teala tariklerden, tarikattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir.
Yani 7 tane kattan oluşan bir yolla Allah'ın katına çıkıldığı zaman diğerleri buna nazaran çok kısa yollar olduğu cihetle bu yola tariki müstakim deniyor. Allah Teala Ahkaf 30'da diyor ki: "Kalu ya kavmena inna semina kitaben." Dediler ki: "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz işittik." Ne işitmişler? Kitaben Ünzile min Badi Musa. Semina, işittik, dinledik, işittik. Bir kitap Musa'dan sonra indirilen bir kitap dinledik. Musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi. Onların elindeki şeyi tasdik eden, onların elinde bulunan şeyi tasdik eden, yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran, hakka hidayet eden ve ila tarikin müstakim ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuması sırasında oraya inen cinlerin ilk defa din konusunda işittiklerini kendi kavimlerine götürmeleri olayı. Burada açık bir şekilde Allah Teala Tarık-ı Müstakim'den bahsediyor. Tarık-ı Müstakim, tarikat ehlinin geçtiği, 7 kat gökleri geçen, aşan yolun adıdır. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşan nedir? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşır? Sadece ruhumuz. Ruhumuzun başlangıcına gelin bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Secde suresi 9. ayet-i kerime. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Biz insanlar üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs ve nefsin ve ma sevvaha. Burada da Allah Teala ve nefse ve onu sevva edene diyor. Allah Teala'nın buradaki ifadesi o nefse ve onu sevva edene, şekil verene, dizayn edene demek.
ve elhamaha, fücuraha ve takvaha ve o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki kad eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. İşte seva edilen bir nefs, üfürülen bir ruh, bir de fizik vücutla yaratılmışız. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Biz insana diyor Allah Teala salsalinden halk ettik. Bir toprak organik hale dönüşebilen bir topraktan, nemli topraktan halk ettik, yarattık diyor. Öyleyse üç vücudumuz için üç ayrı muhtevadan bahsediyor Allah Teala. Üç vücut ve üç ayrı dizayn. Görüyoruz ki Allah Teala insanı üç tane vücuttan yaratıyor. Ama bunlardan birisi Allah'a ait olan bir şey, bize ait değil. Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar ruhum, fizik vücudum, nefsim diye konuşursak da ruhumuz bizdeki bir emanettir sadece. Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Nisa 58'de. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Bütün insanların ruhu bir emanettir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. O kişi bunu dünya hayatında yapmakla vazifelendirilmiştir Allah Teala tarafından. Yapmazsa ne olur? Dünya hayatında gerçekleştiremezse öldükten sonra mutlaka o kişinin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırılır. Oradan da ruh Allah'ın zatına yükselerek tek başına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın Cin Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde söylediklerine bir göz atalım. Diyor ki ve en levistikamu, eğer onlar istikamet üzere olsalardı alet tarikati, tarikat üzerinde istikamet üzere olsalardı e eskaynâhum mâin gadaka, onlara kanacakları kadar mâi yani rahmet ulaştırılacaktı diyor Allah-u Teala.

tarikat üzerinde istikamette olsalardı. Tarikat üzere bir istikamet tutsalardı, tarikat, Allah-u Teala'nın bu saydığımız yolları, yatay birinci yol, yedi tane kattan oluşan dikey ikinci yol, ki bu yedi tane kattan oluşan kesim, tarik-i müstakim, birincisi sırat-ı müstakimin yatay kesimi, ikincisi sırat-ı müstakimin dikey kesimi, tarik-i müstakim adını alıyor. Yedi tane gök katını aşan, yedinci kattan itibaren yedi tane alem geçmek, ikinci yatay kesim, Sittetil Münteha'ya kadar ulaşmak, Sittetil Münteha'dan Allah'a ulaşan dördüncü ayağı sırat-ı müstakimin, böylece iki yatay, iki dikey, dört tane kesimden oluşuyor. Dört tane yoldan oluşuyor. Hepsinin toplamı sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında vardır. Ehl-i tarik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeydi. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yedi katlık yolculuklarını tamamladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşidi olan Cebrail aleyhisselama tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Tabiin sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabiin tabiine tabi oldu. Böylece tabiyetin ondan sonra gelenler tebe-i tabiine ve insanların büyük kısmı yollarını şaşırmışken tarikat ehli bugüne kadar ulaştılar. Bütün devirlerde Allah'ın büyük evliyaları hep var oldu. Osmanlı İmparatorluğu da eğer cihanşumul bir güzel ahlakın sahibi iseler ki öyleydiler, bunu tarikata borçludurlar. Tarikat, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Tarikat ehli mutlaka yedi katlık bir yolculuğu gerçekleştirenlerdir. Ruhları vücutlarından ayrılan mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Bu konunun birinci teslimini içerir, ruhun teslimi. Sonra kişinin nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalır ya da kalbine Allah-u Teala'nın katından gelen fazıllar %80'i aşar. Bu o kişiyi fazilet sahibi kılar. Fizik vücudunun teslimini içerir. Ne zaman bu fazıllar %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olarak o kişinin kalbinin bütününü doldurur, o zaman kişi daimi zikirdedir, hulülelbap olmuştur. Ondan sonra bu kişi kendisine yerlerin melekûtu gösterildiği hulülelbap makamını açtıktan sonra ihlas makamının sahibi olur. O zaman göklerin melekûtu gösterilir. Göklerin sırları gösterilir ona. Yedi tane gök katı ve yedinci kattaki yedi tane alem. Ne zaman ki bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder, o zaman o kişi son bulmacayı da çözer, Allah'ın zatını görür. İşte Allah'a ulaştıran bir yol var. İki yatay, iki dikey
yoldan oluşan bunların hepsinin toplamı sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara nefs tezkiyesini yaptırmak suretiyle %2 rahmet nuru, %98,

artı 2 %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7 fazıl birikimi artışıyla gök katları açılır. Ve insan ruhu kendisini yaratan, sahibi olan Rabbine geri döner, ait olduğu yere dönmüştür. Her ne kadar biz insanlar ona ruhumuz dersek, kendi ruhumuzda ne dersek de, realitede o Allah'ın ruhudur ve sahibi olan Allah'a her halükarda mutlak olarak geri dönecektir. İşte marifet odur ki kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırabilsin de Allah'ın ermiş evliyası olsun. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca Osmanlı halkının %90'dan fazlası Allah'ın tarikat ehliydi. Osmanlı'yı Osmanlı yapan da onlardır. Ehli tarik olan Yeniçeriler, ehli tarik olan esnaf ve zanaatkar, hepsi ehli tariktir. Yeniçeri Ocağı da başlangıcından belli devreye kadar hepsi mutlaka ehli tarikti. Bir genç ehli tarik olmadıkça esnaf ve zanaatkârın hiç arasına karışamazdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'yla iftihar ederiz. Onlar Türklüğü dünya hakimiyetine taşıyanlardır. Onlar Türk olmanın şerefini bütün cihana duyuranlardır. Türklüğümüzle ve Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Kıvanç duyarız. Hamdolsun ki şanlı tarihimiz bizim için son derece önemlidir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz için

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmak ve huzur içinde yaşamak, Allah'ın insanı niçin yarattığının bilincinde olmakla gerçekleşebilir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından kainatın en üst seviyedeki mahlukları olarak yaratılmıştır. Ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, hasrettim." diyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onların ikisinin arasında olan bütün gezegenlerdeki bütün hayatların sahibi olan insanlar Allah Teala tarafından mükafatlandırılmış. Her şey insan için yaratılmış. Melekler, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, her şey sizler için yaratılmış. Peki Allah Teala sizden ne istiyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu. Ve insanlar Allah Teala'yı hiç mi hiç tanımıyorlar? Allah Teala'nın onları bu maksada dayalı olarak, yani onları mutlu kılmak üzere, sadece bu hedefi gerçekleştirmek üzere yarattığını bilmiyorlar. Ve şöyle çevrenize bakın sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Mutsuz insanlar. Arkasında sadece bir tek sebep yatıyor. Allah'tan kopuk olmak. O hepinizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar, tahayyül edemeyeceğiniz kadar çok sever. Her birinizin mutlu olması onun temel hedefidir. Sadece mutlu olmak üzere yaratıldınız sevgili kardeşlerim. Ve hüzünle Türkiye'deki insanlara bakıyorum. İnsanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'ın mesajının bilinmemesi. Allah insanı niçin yarattı? Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vema halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak mutluluğun ta kendisidir. Ne demek istiyoruz? Nedir bu mutluluk dediğimiz şey? Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Mutluluk insanın dış dünyasında
başka insanlarla olan anlaşmazlıklarını, başka insanlarla olan kavgasını bitirebilmesidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmak suretiyle Allah ile olan ilişkilerinde de kavgayı bitirmesidir. İşte o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla insanoğlu yaşar. Şimdi bir sualimiz var. Allah Teala insanı kul olsun diye yaratmışsa, hedefi buysa, Allah'a kul olmak, abd olmak, mutluluğun ta kendisi ise, o zaman insanlar neden mutsuz? Sadece bir tek sebepten, tek bir sebep, Allah'ı ve onun emirlerini çoktan, asırlarca önce unutmuş insanlar. Hangi emirlerini? İnsanları mutluluğa ve huzura götürecek olan emirlerini. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, bunu dileyen bir insan, bunu hedef alan bir insan, sevgili kardeşlerim, bu noktada o insanın mutluluğuna Allah-u Teala bir kapı açıyor. Ancak bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu hedefe ulaşabilir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini teşkil eder. Bu mutluluğun giriş kapısıdır. Başka bir kapı yoktur. Mutluluğa, Allah'a ulaşmayı dilemek kapısının dışında başka bir yol yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Bir takım insanlar da bu Allah'laşmayı dilemek diyor. Hayır, Allah'laşmayı dilemek demiyoruz. Hiç böyle bir şey söylemedik hayatımızda. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne demek bu? Herkes bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ona efidet verdim, fuatler verdim. Yani görme yetkisini verdim, işitme yetkisini verdim ve idrak etme, gördüğünü ve işittiğini anlama, idrak etme ve ona göre davranma yetkisini verdim diyor. Ama bütün insanlar üfürülen bir ruhla desteklenmişlerdir. Fizik vücut için Allah-u Teala onu yarattım diyor. Fizik vücudumuz yaratılmış, halk edilmiş. Biz Adem Aleyhisselam'ı diyor Allah-u Teala, salsalin adı verilen bir topraktan, organik hale dönüşebilen bir topraktan yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette
bir muhteva taşıyor. Allah-u Teala'nın söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ diyor. Andolsun ki biz insanı organik hale dönüşebilen bir toprak olan salsalinden yarattık diyor, halk ettik diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Bu ilişkiler bütün insanlar için bir hedef taşıyor. İnsanın mutluluğu ve Allah Teala nefsimizden bahsediyor ve diyor ki ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevva edene ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse takvası ve fücuru

ulaştırılır. Ona o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde o nefsi ve onu seva edene diyen Allah Teala o nefse ve o nefsi seva edene, şekillendirene diyen Allah Teala o nefse iki açıdan da ilham verildiğini, hem takvası hem de fücuru, hem şeytan tarafından hem de Allah tarafından bir şeyler ulaştırıldığını, fücur şeytanın ulaştırdıkları, takva Allah'ın ulaştırdıkları ve sonu kat eflaha men zekaha, andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, felaha ermek onların işidir. Nefs tezkiyesine başlamadan evvel de insan mutlu olabilir mi? Cehennemden kurtulabilir mi? Elbette kurtulabilir. Bir insan bir tek dilekle cehennemden kurtulabilir. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu dizaynın bu hüviyeti gösterdiğini görüyoruz.

insanlar serva edilen, dizayn edilen bir nefsle organik hale dönüşebilen bir salsalın adı verilen topraktan yaratılmış fizik vücutlarıyla ve Allah-u Teala tarafından üfürülmüş bir ruhla yaratılmışlar. Hepiniz böyle varlıklarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece mutluluğunuzdur. Bunun için yapmanız lazım gelen şey de son derece basit ve kolay. Allah-u Teala hepinizin sadece Allah'a ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmanızı istiyor. Kim ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama cennete ulaşmak, sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şey. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler, onların cehenneme gideceğini açıkça söylüyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir dizaynın oluşması, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gider. Dilediği anda bu cehennem cennet olarak hüviyet değiştirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Affedersiniz. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette mutlak olarak dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları dünya hayatı tatmin eder. Onların
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilememiş olanlar. Cennetin giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece cehennemden kurtarmışlar kendilerini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, dilemişler. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. O onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar şeytana kul iken, tağuta, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Görülüyor ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler ve tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Böyleyse sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size müjde veriyoruz. İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar kolay bir sebeple, sadece bir tek dilekle siz cehennemden kurtulabilirsiniz. Yıllardan beri size bu müjdeyi veriyoruz. Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan kişi, o biziz. Hiç kimsenin şimdiye kadar size söylemediği şeyleri söylüyoruz. Ve bu söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an ayetleri. Anlamıyor musunuz kardeşlerim? Sizleri Allah o kadar çok seviyor ki, biz o kadar çok seviyoruz ki, hepinizin kurtulmasını istiyor, bizi de buna memur etmiş. Onlar diyor Kur'an'ı unuttular diyor Allah Teala. Onlara Kur'an'ı öğretmek üzere seni vazifelendirdik diyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, biz yalnız Kur'an'dan bahsederiz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de elinde sadece Kur'an vardı. Ve bütün sahabe Kur'an'a %100 uygunluk gösteren bir hayat yaşadılar. İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Ve de insanları bir tek dilekle Allah Teala cehennemden kurtarmaya hazır. Düşünün şu insanları ne diyorlar? Sahabe benim bile 10 tanesini Allah Teala cehennemi vaat etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bunlar zırva, yalan. Allah Teala bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. Hem de gidecekleri yer Adın cennetleri, cennetlerin en üstünü. Ne yapmışlar sahabe? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Üçüncü basamak. İki, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak, ikinci safha.
ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu da ilk ikisi gibi farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. kat cennetinde sahip olmuşlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. O da farz ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. kat cennetin sahibi olmuşlar. Sonra daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşıp ulul elbab hüviyetine ulaşmışlar ve 5. kat cennetin sahibi olmuşlar. Farz hepsi gerçekleştirmiş. Burası 26. basamak. Sonra 27. basamakta hepsi irşad olmuşlar, muhlis olmuşlar. Üzerimize farz. Sonra da hepsi irşad makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bu da farz. 28. basamağın 5. kademesi bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç kimsenin bilmediği, İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz. Hiç din tahsili yapmamış olan birisi söylüyor bunları ve size baştan aşağı Kur'an anlatıyor. Din alimlerinin bilmediği Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Anlamıyor musunuz? Biz burada ömrümüzü harcıyoruz. Sizler için, sizlerin kurtuluşunuz için. Hala anlamıyor musunuz? Hayatımızı sizlere vakfettiğimizi, sizin kurtuluşunuz için yaşadığımızı, hepinizin Allah'ın cennetine girmesi için gecemizi gündüzümüze karıştırdığımızı, kattığımızı anlamıyor musunuz? Bunca insan bize karşıysa, bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, öbür taraftan bütün din öğretenler, onların bilmediği hakikatleri söyleyip, onlara ispat ediyoruz diye, bize karşı çıkıyorlarsa, ve biz, bütün bunlara rağmen, hayatımızın bu kadar açık bir mücadeleyle geçmesine rağmen, vazgeçmeden, bu can bu tende kaldıkça hep sizin kurtuluşunuz için var oluyorsak, bu kadar gayretimiz sadece buna dayalıysa, ücretimiz de Allah'a aitse, neden sözlerimizin kıymetini bilmiyorsunuz? Bundan evvel de Allah Teala aynen şunları söylüyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri boşluk olmaz. Bütün kavimlere, yani bir Resul öldüğü zaman hemen onun arkasından bir ikincisini tayin ederiz diyor Allah Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Asıl bundan sonrası önemli. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. Tekzip ettiler diyor Allah Teala. İşte biz hayatımızı sizlerin kurtuluşunuz için vakfetmişken, o insanlar, dinlerini bilmeyen din adamları, bizim doğru söylemediğimizi size söylüyorlar, ama hiçbirisi yüzümüze karşı çıkıp da
sen yanlış söylüyorsun diyemiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Sizin cehennemden kurtulmanız için ve cehennemden kurtulmanız bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama dilemiyorsunuz. Şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki din adamlarını bu konunun vasıtası olarak kullanıyor. Onlar dinlerini bilmeyenler bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu söylüyor size. Oysa ki Kur'an'ı açıp baktıkları zaman bütün söylediklerimizin, dikkat edin tabire, %100 Kur'an ayeti olduğunu ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman da utançlarından söyleyemiyorlar. Ey benim sevgili halkım, bu ülkenin insanı, Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri, Türk milleti, bütün dünyadan evvel size hitap ediyoruz. Kurtuluşunuz, cehennemden kurtuluşunuz son derece kolay bir sebebe dayalı. Bir tek talebiniz olacak Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl bir dilek? Kalpten bir dilek. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bugüne kadar gelmiş geçmiş binlerce, on binlerce evliyan var, ermiş evliyan. Hepsi ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar, ermiş evliya olmuşlar. İşte ben de onlar gibi ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Veya diyeceksiniz ki, Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu da aynı dilek. Ve Allah-u Teala buradan kalbinizden söylenmesi kaydıyla böyle bir dileğin sizi mutlaka ve mutlaka cehennemden kurtaracağını söylüyor. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Cennet bu kadar kolay gözlerinizin önüne, kapınızın önüne serilmişken neden dilemiyorsunuz? Ey din adamları, neden sözlerimizin doğru olmadığını iddia ediyorsunuz? Hiç söylediğimiz ayetlere bakmak gereği duymadan bundan utanç duymuyor musunuz? Bu kadar insanın, 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızda değil mi? Onlar sizlerden hiç duymadıkları şeyleri duyuyorlar bizden. Ama hepsi bir kurtuluşu ifade ediyor. Ve size geliyorlar, soruyorlar. Yahu böyle böyle diyen birisi var. Nur TV diye bir televizyon var. Bir adam çıkmış, sakallı makallı falan birisi. Ve sizin hiç söylemediğiniz şeyleri söylüyor bize. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, ben Ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, gideceğiniz yer mutlaka cennettir. Olabilir mi diyorlar? İnanılmaz bir şey. Sizler de diyorsunuz ki hayır. O bir sahtekardır. Kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyor. Hayır, iddia etmiyoruz. İlan ediyoruz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hidayet görevi var. Onun tarafından verilmiş ve onu sizlere açıklıyoruz. A benim sevgili kardeşlerim, sevgili din adamlarımız.
sizler dininizi unutmuşsunuz. Biz size açıklamadan evvel hanginiz biliyordunuz İslam'ın 7 safhasını? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan, mürşide tabiiyetle devam eden, ruhun Allah'a teslim edilmesiyle devam eden, fizik vücudun teslimiyle devam eden, nefsin teslimiyle devam eden, irşada ulaştıran ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamının sahibi kılan insanları 7 safa biliyor muydunuz, hiçbiriniz bilmiyordunuz bunların 7'sinin de farz olduğunu? Yetmez. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bunların hepsini yaşadığını bilmiyordunuz. Hiçbiriniz bilmiyordunuz. Elbette biz de bilmiyorduk. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırıyoruz. Siz İslam standartlarının sahibi değilsiniz. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Anlamıyor musunuz? Bunca yıldır nefes tüketiyoruz. O kadar güzel anlıyorum ki, sevgili kardeşlerim, Allah'ın her kavme vazifeli kıldığı bütün Resullerin ne kadar büyük engellerle karşılaştığını o kadar güzel anlıyorum ki. Şeytan hepinizi kör, sağ ve dilsiz yapmış. Görmüyorsunuz bizi. Söylediklerimizi işitmiyorsunuz. En azından şunu düşünmeniz gerekmez mi? Bundan yahu gerçekten 14 asır evvel söylediği ayetler doğru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe hepsi bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an'dan tahkik ettik ki diyeceksiniz o zaman, incelediğiniz zaman hepsi de farz. Hepsi 7 safhayı da yerine getirmiş. Bütün sahabe sahabe olmuşlar onlar. Ve biz bunları bilmiyoruz. Bunu hiçbir zaman diyemeyecek misiniz? Eğer bunu söyleyemezseniz o 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Kendinize yazık ediyorsunuz, tamam. Ama bu yalnız size alakadar olan bir konu olurdu. Siz bunun gereklerini yerine getirmeyebilirdiniz. Ama o insanlar size gelip sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi cehennemden kurtulabiliyormuş, sahiden böyle bir şey var olabilir mi, mümkün mü diye size sorduğu zaman siz ona hayır dediğinizde o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş olmuyor musunuz? Sevgili din adamları, kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında değil misiniz? Ömrümüz hep size buradaki büyük gafınızı, büyük hatanızı hatırlatmakla geçecek. O zaman çok utanacaksınız. Doğruyu tahkik ederek öğrendiğinizde ve size soran herkese hayır onun söyledikleri yanlıştır dediğinizi hatırlayacaksınız. Eğer doğrulara ulaşamazsanız, incelemezseniz bu sözlerimizi cehennemde hatırlayacaksınız. En çok size acıyoruz. En çok sizin için hüzünleniyoruz. Çünkü siz o 70 milyonun vebalini şu anda yüklenmiş durumdasınız. Anlamıyor musunuz bizi? Ah benim sevgili kardeşlerim, ne zaman ayaklarınız suya erecek? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizi
Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Din adamlarımızın çoğunun henüz bilmediği Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Size İslam'ın 5 şartı öğretildi, öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde. O da sormuş ona, demiş ki, bak ben bunların hepsini yapacağım, gerçekten cennete gider miyim? Cevap, gidersin. Hayır, gitmez. Bu bir mevzu hadistir. Ve nasıl oluyor da siz Kur'an'daki bu kadar hakikat ortada dururken bir uydurma hadisi bütün Kur'an-ı Kerim'in önüne nasıl geçirirsiniz? Neden incelemiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i? Sahabenin hayatını Allah-u Teala orada anlatmıyor mu? Yedi safanın yedisi de farz değil mi? Onların hepsi gerçekleştirmemiş mi? Ve biz sizi oraya, onların çağırdığı, onların yaşadığı İslam'a, İslam'ın yedi safhasına, Kur'an ayetlerine davet etmiyor muyuz? Hiçbiriniz bunları bilmiyorsanız ve biz sizi kurtuluşa ulaştırmak için canımızı dişimize takmış, hepinize karşı savaş verirken, siz şeytanın tarafında olmuyor musunuz? Şeytanın ekmeğine yağ sürmüyor musunuz? Benim sevgili din adamı kardeşlerim, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar dediler ki diyor, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden senin yolundan saptık. O saadatlara, yani din ilminin ileri gelenlerine tabi olduğumuz için senin yolundan, hidayet yolundan saptık. Ya Rabbi, onları lanetinle lanetle ve onlara iki kat azap ver. Böyle söyleyecekler. Siz onlar değil misiniz? Şu anda vaziyetinize bir bakın. O saadatlar olmuyor musunuz? Siz dinin ileri gelenleri sizler değil misiniz? Saadat da bütün konulardaki ileri gelenler değil mi? Din öğretiyorsunuz insanlara ama dininizin sizi kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini bilmiyorsunuz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Sizi bilmediğiniz için suçlamıyoruz. Elbette siz öğrendiğinizi bileceksiniz. Tamam. Bu öğrendiğiniz din ilminin içerisinde bizim söylediklerimiz, Allah'ın bize öğrettiği kurtuluşa ulaştırıcı hükümler mevcut değil. Tamam. Ama şu anda bizi dinlememekle, söylediklerimizi arkanızı dönerek duymazlıktan gelmekle o 70 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermiyor musunuz? Bir bunu düşünün. Bu onlara yazık etmenizin yanında en çok kendinize yazık etmenizdir. Çünkü omuzlarınızda vebal var.
her söylediğimizin doğru olduğunu kim incelerse mutlaka tespit edecektir. O zaman da başka bir hüviyetle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu adam kalkacak, o öğrendiği ilimle bizi insanlara karşı küçük düşürecek. Hayır. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç öyle bir niyetimiz yok. Ayrıca açık ve kesin olarak şunu söylüyoruz ki, sizi suçlamıyoruz. Çünkü onu öğrendiniz, onu öğreteceksiniz, tamam. Ama şimdi bizim en çok üzüldüğümüz nokta şurası. Bizden duyduklarını insanlar, güven duydukları sizlere soruyorlar. Böyle böyle diyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka cennete girersiniz diyor. Birisi çıkmış deli galiba, hafif üşütük. Ama bunları söylüyor. Doğru mu söyledikleri, şu şu şu ayetleri veriyor. Şimdi burada sorumluluğunuz başlıyor sevgili din adamları. Onların söylediği ayetlere bakmak, bizi Nur TV'den izlemek yetmez, bana göre yetmez. Şu anda bizim bilgisayarımızın hafızalarında 6000 saatten fazla konuşmamız var. Bu söylediklerimizin hepsinin A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim detayları orada yer almış durumda. O zaman sizin sorumluluğunuz yok mu? Onlara bizim hakkımızda verdiğiniz yanlış hükmün neticesi olarak, hayır o bir şey bilmez, o bir sahtekardır demeniz o insanları cehennemden kurtarır mı? Onların cennete girmesine mani olmuyor musunuz bunları söyleyerek? İncelememeniz sizin vebalinizi arttırmıyor mu? Böyle bir şey olmasa bile siz söylediklerimizi bilmediğiniz için, öğrendiğiniz ilimle cennete gideceğinizi zanneden sizler cehenneme gitmeyecek misiniz? Biz şu anda sizi, onlarla beraber sizi de cehennemden kurtarmaya çalışan birisi değil miyiz? Bize dikkatle bakın. Size düşmanca bir tavrımız var mı? Görevinizi hatırlatmak gibi bir hakkımız da olmasın mı? Biz şu anda dünya üzerinde Allah'ı temsil eden en üstteki kişiyiz. Siz hakkımızda bir şeyler düşünürken delillere istinad etmek mecburiyetinde değil misiniz? O deliller sizin okuduğunuz kitaplarda yazmıyor. O deliller Kur'an'da yazıyor. Bizi Kur'an'la yargılayabilirsiniz. İddia ediyoruz ve bugüne kadar devamlı olarak ispat ettik ki öğrendiğiniz ilim Kur'an'a uygun değil. Kur'an'a ters düşüyor. O ilimle gideceğiniz yer sadece cehennemdir. Benim canlarım, ciğerlerim, sevgili din adamlarımız, o zaman söylediklerimizi incelemek sizin için bir mecburiyet değil mi? He? Öyleyse neden görevinizi yapmıyorsunuz? İlim gururunuz sizi bu kadar hissiz mi yapıyor? Düşünebiliyor musunuz şu dünyada ne kadar yaşayabilirsiniz? 50 sene, 60 sene, 100 sene yaşayın. Ama cehennemde milyarlarca sene yaşayacaksınız. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünemiyor musunuz? Bu kadar kendinize acımıyor musunuz? Sizler için ne yapabilirim? Bana lütfen söyler misiniz? Onları kurtaramamanın vebali bizim anlattıklarımız onlara ulaşmasına rağmen onları kurtaramamamızın arkasında sizler yok musunuz? Onlar size soruyorlar.
En azından vicdanınız sızlamadan hakkımızda hüküm yürütürken bunları düşünmek mecburiyetinde değil misiniz? Biz size unutulmuş Kur'an'ın bütün safhalarını mutlaka sahabeden örnekler vermek suretiyle ispat ediyoruz. Hepinizi, sizler de dahil olmak üzere hepinizi sahabe gibi olmaya, Kur'an'ı yaşamaya davet ediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'ı. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin söyledik ayet-i kerimeyi, gideceği yer cehennemdir diyor. Ve o Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, hala değişmeyecek misiniz? Bu vebal sizi korkutmuyor mu? Hepinizi aslında çok seviyoruz. En çok görmek istediğimiz şey, gerçek bir din adamına yaraşır bir hüviyete girmeniz. Ne yapmak mecburiyetindesiniz? Buna mecbursunuz. Bizim söylediklerimizi incelemekle mükellefsiniz. Buna o 70 milyon insanın vebali açısından mecbursunuz. İncelemeden hüküm vermek, ikinci bir açıdan daha sizi sorumlu kılmaz mı? Allah'ın bize öğrettiklerini inkar etmiş oluyorsunuz. Kur'an'ı inkar etmiş olmuyor musunuz? Biz Kur'an'dan başka bir şey öğretmiyoruz ki. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini Allah-u Teala bize öğretiyor. O insanların cehenneme gitmesine mani olmak üzere hadi gelin el ele verelim. Dost olalım. Allah'ın etrafındaki kişiler Allah'ın dostları olmak mecburiyetindedir ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye dost olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostunun tağut olduğunu söylüyor. İsterseniz bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Siz bizden yüzlerce kat iyi Arapçayı biliyorsunuz. Allah Teala aynen şöyle söylemiyor mu? Zümer 17'de. Vellezî neştenemut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşşir ibadî. İşte o kırık dökük Arapça ifadelerimizde elbette biz sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyamayız. Her zaman da bunu açık açık söyleriz. Bundan utançla duymayız. Ama söylediğimiz doğru değil mi? Elinizi vicdanınıza koyarak düşünün. Ve onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne olmuş da tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, Allah'a kul olmuşlar. Bir tek dilek var. Allah'a yönelmişler. Yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün sayınız süratle artıyor. Birçok kardeşimiz İmam Hatip Lisesi'nden veya İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş kardeşimiz
söylediklerimizi laf olsun diye bir okuyalım diye okumuşlar. Ya adamın birisi kalkmış ukalalık ediyormuş. Şuna bir anlayalım bakalım ne söylüyormuş. Böyle söyleyerek araştırdıkları zaman o şimdi kardeşimiz olan o evvelce bizim hakkımızda yanlış şeyler düşünen o kişiler

Başkanı muhterem Yazıcıoğlu devresinde gerçekten çok güzel bir hedefe doğru gidiyorduk. 87 bin kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı dinlerini öğreneceklerdi. Oradaki herkes 2 ay süreli bir seminer verecektik onlara. Ama önlediler bunu. Gerçekleşemedi. Ama o büyük insan, muhterem Bakan Yazıcıoğlu, o zaman bakan değildi. Diyanet İşleri Başkanıydı. Kardeşine de büyük saygımız vardı. Ona da saygımız aynen devam ediyor. Büyük insan. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, ne zaman kendinizi ve o 70 milyon insanın vebalini almamak için onları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Hem kendinize hem onlara yazık olmuyor mu? Sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Bunları söylemeden geçmek ne yazık ki mümkün değil. İçimiz hüzünle dolu. Sizleri bir defa daha düşünmeye davet ediyoruz. İnceleyin söylediklerimizi. Bütün söylediklerimizin gerçek Kur'an ayetlerine dayalı olduğunu göreceksiniz. O zaman hakkımızda şüpheniz de kalmayacak. Eğer bizim gibi mürekkep yalamamış bir insan, din konusundaki öğretimde mürekkep yalamamış bir insan bunları biliyorsa ve Kur'an'a davet ediyorsa ve sahabenin yaşadığı hayata aynen onların yaşadığı 7 Safa 4 desinden oluşan ve Kur'an'da hepsi farz kılınan hedeflere davet ediyorsa, sizi ikaz ediyorsa İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye. Çünkü Allah Teala daha bir tek ayet-i kerimede Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini kesin olarak söylüyorsa, o zaman bu 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En çok biliyor musunuz din adamlarını acıyorum. Allah Teala'nın izniyle huzurlarınızdan ayrılırken Allah'a çok dua ediyorum. Ya Rabbi diyorum, bu din adamlarının ufkunu aç, genişlet ki sorumluluklarının idrakinde olarak şu 70 milyon insanı en azından kurtarmak için harekete geçsinler. Bütün İslam alemi bir uykuda, herkes unutmuş dinini. 14 asır sonra İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla aralarında Allah'a ulaşmayı dinlemek yok bu 5 şartın. Cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, huzurunuzdan ayrılıyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha, me as-salawat, Allahumme salli ala Muhammed, eyyuzu billahi Elhamdülillahi Rabbil alemin, ar-Rahman, ar-Rahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize ama hepinize seslenebilmenin o muhteşem mutluluğunu yaşamaktayım. Sizlerle beraber kalp kalbe gönül gönlü olabilmek sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir büyük nimeti. Nerede olursanız olun, ya bilgisayardan veya dünyanın bir kısmında televizyondan bizi rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah'ı sevenler birbirlerini görebiliyorlar. Ben sizleri görebiliyorum. Sizler de bizi görebiliyorsunuz. O süre içinde biz sizinle konuşabiliyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz, biz sizi duyuyoruz. Her şey en güzel şekilde cereyan ediyor. Bugünkü konumuz hurafelerden. Hani şu insanların Kur'an'a aykırı şeyleri soktuğu dinin bir yanlış muhtevasından bahsetmek istiyoruz. Diyorlar ki irci-i emri bir ölüm emridir. Yani Allah Teala insanları intihar etmeye davet ediyor manası çıkıyor burada. Evvela hangi ayette bahsediyor Allah Teala? Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Şimdi beraberce bakıyoruz. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Bu ifade, bu sesleniş nefse. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiyeten mardiye. Mardiyeten. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ne yap? İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Yani Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi. O zaman Rabbine geri dönmek üzere yola çıktığın zaman kullarımın arasına gir. Öyleyse kullarımın arasına gir. Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Şimdi burada Allah-u Teala'nın dizaynı nefsin tezkiyesine paralel bir seyir takip ediyor. Biliyorsunuz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Allah'a, bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıramamışsa, öldüğü anda ölüm melekleri gelirler, kontağı kapatırlar, yani mitokondrilerin elektrik enerjisi üretmelerine mani olurlar. Bu mani olmanın arkasından elektrik enerjisi üretilemeyeceği için vücuttaki bütün faaliyetler durur. Çünkü bütün faaliyetlerimiz elektrik enerjisinin kullanılmasıyla mümkündür. Kaslarımızın çalışması, nefes alıp verebilmemiz, kalbimizin çalışması, beyne oksijen gitmesi, hepsi mitokondrilerin elektrik enerjisi üretimine bağlıdır. Vücudumuzdaki bütün işlevleri elektrik enerjisi görüyor. Elektrik enerjisi olmazsa hiçbir işlevi yapmamız mümkün değil. Öyleyse mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyi kestikleri andan itibaren üretilmiş olan enerji, elektrik enerjisi vücudumuzda birkaç dakikada fonksiyonel olur. Ondan sonra hayat sona erer, kalp çalışmaz, kişi ölür. O zaman vücudun ruhu ve nefsi kendisinde tutan, kendisine çeken manyetik alanı sona erer. Bir kutbuyla, eksi kutbuyla nefsi çeken, artı kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz, bu iki varlığı artık kendisine çekemez olur. Ve çekim gücü artık mevcut olmadığı için ruhun ve nefsin fizik vücudun içinde kalması artık söz konusu değildir. İkisi de fizik vücuttan ayrılacaklardır. Ruh sağ tarafımızda yere paralel olarak yerden yaklaşık bir metre belki biraz daha fazla yükseklikte oluşacaktır. Ruh da, nefs de sol tarafımızda gene yere paralel olarak aynı yükseklikte bulunacaktır. Ve ölüm melekleri ölüm işlemini tamamladıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa evvelce olay budur. Fizik vücudun içindeki ruh artık fizik vücudun içinde kalamaz. Fizik vücudun ruhumuzu çekme gücü artık mevcut olmadığı için. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 kat gökleri ellerindeki anahtarlarla açarak, remote kontrol yoluyla açarak, 7 tane gök katının kapısını açarak 7 katı aşırırlar ruha ve ruh 7. kattan 7 tane aleme geçerek ölüm melekleriyle beraber Sitetül Müntaha'ya ulaşır. Sitetül Müntaha'dan, yani kainatın, varlıkların en üst noktasındaki ağacın bulunduğu noktadan yukarıya doğru ruh kendi başına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. Bu ölümden sonra Allah'a ulaşmaktır. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi hayattayken bu işi tamamlamıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın Rabbine geri dön emrinin gereği olarak. İrci-i emri bir ölüm emri değildir. biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Böylece bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'ın velisi olmak, evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılır. Derler ki, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır derler. Yunus için de aynı şeyi söyler Yunuslar. Yunus evliyadır derler. Yani evliya kelimesi lügat manası veliler olmasına rağmen, çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmak değildir. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, konumuz Allah Teala'nın zatına ulaşmak, irci, Rabbimize rücu etmek, geri dönmek. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra da ona efidet verdim diyor, fuatler verdim diyor, idrak etme hastalığı verdim diyor. Gözlerimize görme hastası veriyor, kulaklarımıza işitme hastası veriyor, kalplerimize idrak etme hastası veriyor Allah-u Teala. Bunlar fuatler, hastalar. Hangi standartlarda gerçekleşiyor Allah'a ulaşmayı? Dilemek bu istikametteki bir kilometre taşı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. 3. basamağa ulaşacağız. Allah bizim üzerimizde birçok şeyler oluşturacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu vetireyi Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin amellerinizin ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bu tabiri kullanıyorum. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel, ölümden evvel ölün. Ölmeden evvel ölüm. Ölmeden evvel ölemezsek, normal standartlarda ölmüşsek, yani ölüm melekleri gelerek bizi öldürmüşlerse, başta anlattığım olay vücut bulur. Vücutta artık barınamayan ruh, vücudu terk etmek mecburiyetindedir ve ölüm melekleri onu Allah'a ulaştıracaklardır. Bu, ölümden sonra Allah'a dönüştür. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi ölmeden evvel ölmek, Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmek, irci-i emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşması. İşte 7 tane velayet kademesi bundan sonra yaşanır. Öyleyse velayet Allah'ın dostluğu demek. Acaba bu dostluk nerede başlar? Allah'a geri dönüş ve Allah'a ulaşma nerede gerçekleşir? Allah'a dost olmak, veli olmak demektir. Velayetin başlangıç noktası hiçbir gayreti gerektirmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın dostu olmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bizatihi şeytana da kul olmaktan kurtulmuştur. Kime kul olmuştur? Allah'a. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala, o sahabe var ya, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. اَنْ يَعْبُدُهَا, ona kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele.

lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Fe beşir ibadî, öyleyse kullarımı müjdele. Müjdeler dediğine göre Allah Teala hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ama burası kulluğun başlangıç noktası. Şimdi bu müesseseye baktığımız zaman Allah'a dost olma müessesesinde buna paralel bir seyir takip ettiğini görürüz. Allah'a dost olduğumuz zaman ilk takvayı yaşarız. Takvanın birinci kademesinde, 7 tane takva kademesinin birincisinde Allah'a dost oluruz. 7 tane takvanın birincisinde aynı zamanda Allah'a kul oluruz. İşte burada Zümer 17'de Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişinin Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu Allah'a dost olmak demektir. Muhtevaya baktığımız zaman Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ikisi aynı anda gerçekleşir. Eğer Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakarsak, bu Allah'a kul olmak yerine Allah'a dost olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Nerede? Amen olma kademesinde. Amen olma kademesi Allah'a ulaşmayı dileme kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındasınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumu nedir? Yunus 62, 63, 64 bize bunu anlatıyor. Ela inne evliya Allahu la hafrun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yok. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ekânû yettekûn. Onlar âmenû oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan takva sahibi oluyor. Lehumül büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünya hayatında da, ahirette de mutluluklar vardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime gördük. Orada Allah Teala Allah'a yöneldikleri için onlara müjdeler vardır diyor. Allah'a yöneldikleri için bana kul oldular diyor. Burada da Allah kendisine dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın evliyası, yani Allah'ın dostları var ya. Dostluğun başlangıç noktası da aynı nokta. Amine olma noktası. Amin olmak, yevmil ahire, insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu inancın sahibi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez.
Öyleyse takvanın nerede oluştuğuna bakalım, birinci takvanın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat, ve namaz kıl, yani hacet namazını kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi şirkten kurtuluyor. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Şöyle devam ediyor 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip, ayrı bir hizip oluşturur, ayrı bir grup oluşturur ve her grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir grubun kendi elindekiyle ferahlaması olayı. Gruplar. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o fırkanın dışındaki bütün fırkalar. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Onlar şirkteler. Ama kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O tek fırkadadır. Ve takva sahibi olmuştur. Burada Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirkten, yani cehennemden şirk sahiplerinin hepsi, müşriklerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kişiyi cehennemden kurtaran şey takva sahibi olmak. Takva sahibi olmayı da oluşturan şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala yönelme fiilini kullanmış. Münib kelimesini kullanmış. Ve diğerinde Allah Teala Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amene oldular ve Allah'a karşı takva sahibi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. Bunun ötesinde kişi mutlaka Allah'a ulaşır. İşte birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tahakkuk eder. Kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Burada kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası kimdir? Amin olanlardır. Amin olanların takva sahibi olanlar olduğunu görmüştük. Açıkça Allah Teala söylüyor mu? Amin olanlar Allah'ın evliyasıdır diye. Tabi söylüyor. Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu diyor. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlar diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Kimler? Allah'ın evliyası. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostları? Amin olanlar.
amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Amin oldukları anda takva sahibi olmuşlar. Peki Allah da onlara dost mu? Evet. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati lan nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalpleri %100 kapkaranlıkken nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ali ise bu bağlamda olaylar dizisine baktığımız zaman bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın ifadelerinin amin olanlar Allah'ın dostları ve zulmetten nura ulaşıyorlar. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası, Allah'a dost olduğumuz yer, tek fırkayı oluşturduğumuz yer, aynı zamanda mümin olduğumuz yer. Çünkü müminlerin o tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün fırkaların şeytana kul oldukları, Nebe suresinin, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediliyor. Allah-u Teala diyor ki, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet günden bahsediyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana, şeytan kullanıyor Allah Teala iblise, şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul olmuşlar. Şeytan insanlara olan vaadini, tuzağını ya da hedefini gerçekleştirdi diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. 72 fırka şeytana kul olmuş. Yine bu 72 tane grubun içerisinden, 72 tane fırkanın içindeki küçük azınlıklar 73. fırkayı oluşturuyor. 72 inanç çeşidinin içinde 72 inanç çeşidi, 72 grup inanç, ayrı ayrı inançların sahibi olan 72 grup insan yaşıyor dünyada. Bu 72 grup insan 72'den fazla milletin içinde yaşıyor. Ama milletlere göre değil, inançlara göre bir ayrım. 72 inanç grubu var dünya üzerinde. Ve bu 100'den fazla millete bölünmüş durumda. Bu 72 tane inanç grubunun içinde büyük gruplar, yani grubun %90'dan fazlası kurtuluşu mümkün olmayan insanlar olarak görünüyor. Şu anda hangi dinde yaşarlarsa yaşasınlar, kurtuluşları mümkün değil. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a inanmak kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bu insanların içinde, bu yüzden fazla milletin içinde yaşayan, 72 inanç çeşidinin içinde yaşayan gene bir takım insanlar var ki, her millette bu insanlar mutlaka %10'un altında bir küçük grup oluştururlar. Onlar hep dışlananlardır. Onlar hep insanların yaşadığı hayatın dışında Allah'ın emrettiği bir hayatı yaşayanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren
ruhlarını, vecihlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlere kadar ayrı ayrı safhaları yaşarlar. Onlar 73. furkayı temsil ederler. İşte irci emrine uyacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Aynı ayet Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumü tagute. Ama kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri lezzulümati. Yani onların vaktiyle hidayete ermesi, Allah'ın yolunda olanlar olması söz konusuyken ve aminu iken Allah onları kendisine ulaştırmıştır. Kalplerini zulmetten nura ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. %51 nurda, nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. %51 nurda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah Teala yüzünü yerine getirdiği cihetle o insanın üzerindeki koruyucu standartları kaldırır. O kişi bundan sonra zikrini arttırabilirse yolunda yücelecektir. Ne kadar arttırabilirse o kadar yücelecektir. Daimi zikre ulaşabilirse en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün insanlar üzerine dizayn ettiği bir hedef tayini var. Allah kendisine insanların ulaşmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için açık bir şekilde emir vermiş. İrci'i ila Rabbike diyor. Rabbine geri dön diyor. Bu hitap nefse değil, ruhadır. Allah'ın katından, Allah'ın zatından gelen Allah'ın üfürmesiyle insanda yer alan insan ruhu. Bu ruha dikkatle bakın. İnsan ruhu Allah'ın zatında yok olmak üzere insana emanet olarak verilmiştir. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatına tekrar geri iade edilmek üzere. Onun için Allah Teala bu hususu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm min azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani bu ulaşma dileğinden sonra ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada biz vuslatla birinci teslimi içeren bir muhteva görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırması üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Sadece bu mu? Hayır. Bundan sonra da Allah-u Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ilahi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor.
her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani Allah'a geri dön. Sonra Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Ruha sesleniyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer orasıdır. Geldiğin yere geri dön diyor. Allah'ın üfürmüş olduğu ruhu Allah kendisine geri istiyor. Öyleyse bir dördüncü ayet fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a ulaş. Allah'a firar et. Firar etmek bir yerden kaçmak ve başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a firar et. Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Sariyet 50. Öyleyse fefirru alallahu. Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Sonra ne diyor Allah Teala? Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, bana yönelmişse, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah-u Teala. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve neticede Allah'a ulaş. Allah Teala buyuruyor. Ölmeden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Allah Teala bu icabetin, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir farz olduğunu söylüyor. Emir olduğunu söylüyor. Rad 21. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَلَا يَنْقُدُونَ الْم۪يسَقِ ile başlıyor olay. Rad suresinin 20. ayet kelimesinin sonu. لَا يَنْقُدُونَ الْم۪يسَقِ. Onlar misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte burada Allah'a, Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey deniyor. Yani vuslatın, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu Allah Teala burada tekrar ediyor. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani ruh, veç, nefs ve irade emanetlerini o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim etmelerini emreder diyor Allah Teala. Bunun
ruhla, veçle, nefsle ve iradeyle alakalı olduğunu da hükmettiğiniz zaman diyor, adaletle hükmedin ayet-i kerimesinin devamı. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edebilen insanlar, ancak onlar hükmettikleri zaman Allah'a sorarak hükmedecekleri için hiçbir problem oluşmaz onlar için. Daima adaletle hükmederler. İster hakem olsunlar, isterse hakim olsunlar, netice değişmez. Mutlaka Allah'ın söylediğiyle amel ederler. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, dilemeyen insanlar var. Dilemeyenler Allah'a ruhlarını hiçbir zaman ulaştıramayacak olanlardır. İrci-i emrini hiçbir zaman yerine getiremeyecek olanlardır. Ama kim dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve bu değerlendirmelerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse Allah-u Teala tarafından seçilen kişi söz konusudur. Ve bu seçilmenin neticesinde sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dileyenler üçüncü basamaktadır. Ve diledikleri an Allah-u Teala onların hep kalplerine baktığı için kalplerinde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli onları gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getirir. Allah-u Teala onlara 7 tane furkan verir. Ve her furkanda günahlarının 7'de 1'ini örter. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan bu insanların günahları örtülür. Ve bir ölüyken o insanlar yeryüzünde Allah'ın göstermek istediklerini göremedikleri için, Allah'ın işittirmek istediklerini işitemedikleri için, Allah'ın idrak etmelerini istediklerini idrak edemedikleri için Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul edilen bu insanlar Allah'ın onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırmasıyla, görme hastalarının üzerindeki gışaveti kaldırmasıyla, kulaklarındaki vakra isimli engeli kaldırmasıyla, İşitme hastalarının mührünü kaldırmasıyla, kalplerindeki ekinneti almasıyla, kalplerinin mührünü açmasıyla, bu insanlar gören, işiten ve idrak eden insanlar olurlar. Allah-u Teala kalplerine ihbat koyacağı için idrak eden insanlar olacaklardır. Bu insanlar evvelce söylediğimiz standartlarda birer ölüydüler ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onlara furkanlar verdi ve onların gören, işiten ve idrak eden insanlar olmalarını sağladı. Günahlarını da örttü. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine, 29. ayet-i kerimesine göre. Onlar takva sahibi oldular ve Enfal 29'a göre de Allah'tan furkan aldılar ve aldıkları bu furkanla takva sahibi oldular ve günahları örtüldü. İşte bu noktadan sonra bu kişiye Allah-u Teala ulaşıyor onların kalplerine, kalplerini Allah'a çeviriyor. Onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ve kişiler zikir yapıyor, kalplerine
rahmet giriyor. Ve bu rahmetin miktarı %2 olduğu zaman bunlar huşuya ulaşıyor. Arkasından da huşuya ulaşan bu insanları Allah Teala hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman mutlaka mürşitlerine ulaştırmak şerefiyle taltif ediyor. Mürşitlerini gösteriyor onlara. Onlar da ulaşıyor mürşitlerine. Tabiyetlerini tahakkuk ettirdikleri nokta 14. basamak. On dördüncü basamağa kadar bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşabilmiş değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci kat cenneti elde ettiler. Mürşitlerine ulaştılar. Tabiyetlerinde ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ruhlarının Allah'a doğru bir seyri süluku, Allah'a ulaşması irci-i emrine icabeti henüz söz konusu olmadı. Bu noktada olacak. 14. basamakta başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Birinci nimet. Kalplerin içine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Devrin imamının emri üzerine o kişinin vücudundaki ruh vücudu terk ediyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. İrci-i emrinin başlangıcı. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmi talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor Allah Teala. Haber vermek için diyor. Yevmi talakın geldiğini ihtar etmek için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip senin yevmi talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve tabi olduğun mürşidin dergahına ulaş emrini veriyor. Ve o ruh vücudu terk ediyor. Bu terk ediş nefsinin kalbinde %7 nur birikimine kadar onu birinci kata çıkartabiliyor. Ne zaman nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olursa nefs tezkiyesi yoluyla ruh ikinci gök katına yükselir. Ne zaman nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi olursa ruh üçüncü gök katına yükselir. Birincisi nefsi emmaredir. İkincisi nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Ve bu dizayn içerisinde bir sonuç sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 4., 5., 6. ve 7. katlar için nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiye ifadelerini kullanıyor Allah-u Teala. Nefs-i emmare için Yusuf suresi 53. ayet-i kerime söz konusu. Ve ma uberru nefsi innen nefse li emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci gök katı nefsi devamiyi ifade eder. Ruhun irci-i emrine itaatinde. Fela uksumu bin nefsi devamet ediyor Allah Teala. O devamı nefse kasem ederim. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime.
Üçüncü kat nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şems suresi 7. ve 8. ayet-i kerimeler. Ve nefsin ve mâ sevvâha ve elhamaha fücurâha ve takvâha. O nefse ve onu sevvâ edine, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha ötesi, nefsi mutmainnenin daha ötesi nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Rahat 28'de de Allah Teala diyor ki ela ellezine aminu ve tatmeunu fi kulubihim

Hicr suresinin 27. ayet kelimesi. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, mutmainne nefs, radiyeten mardiye, 28. ayet-i kerime, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak, 5. ve 6. gökkatlarını ifade ediyor. Ve 7. gökkatı nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime, Femen tezekkâ ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse, o nefsini tezkiye kendisi için yapar, bunu kendi nefsi için yapar. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala nefsini tezkiye edeceğine dair ezelde misak vermiştir. Ezelde yemin vermiştir. Nefsin tezkiyesi yemini. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruh Allah'a rücu etmiştir. İrci'i ila Rabbike emri gerçekleşmiştir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. 21. basamak, emanet sahibine iade edilmiştir. Ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 1. velayet makamı fena fillah oluşur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Ruhun Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olması makamı. Allah Teala bir sığınaktır. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. En az kelimeyle en çok şey ifade etmiş Allah-u Teala burada. Ve bu ayet çok yakın bir ilişki içindedir. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesiyle. Orada Allah-u Teala diyor ki, Vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki, and olsun ki, Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel me'abtır, sığınaktır. İşte irci-i emrinin sonucu, Allah'a, bütün ruhlar için bir sığınak olan Allah'a ulaşmaktır. Böyle olan insanlar, evvaplar adını alır. Evvap, Allah'a, me'aba, bir sığınak olan Allah'a sığınmış olmak demek. Allah Teala, Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki, ve özlefetil cennetilil muttakine, لِكُلِّ اَوَابٍ حَف۪يزٍ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَابٍ حَف۪يزٍ ve اُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّك۪ينَ غَيْرِ بَيِّتْ cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. لِكُلِّ اَوَابٍ حَف۪يزٍ bütün evvap olanlar, ruhlarını alalaştıranlar ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyarak muhafaza altına alınanlar için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva vuslatla noktalanıyor. Yani irci-i emrinin, Rabbine geri dön emrinin yerine getirilmesi, ruhun Rabbine kavuşması. Üzerimize 12 defa farz ve irci emri, bir ölüm emri görüyorsunuz ki değil.

tam aksine insanı Allah'a ermiş bir evliya yapan bir güzellik müessesesi, mutluluk müessesesi ve Allah'ın farz emri. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: God to him.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Sizlere Kur'an'daki İslam'ın yedi safhasından bahsetmek istiyorum. Kur'an'da farz kılınan İslam'ın yedi safhası. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe tarafından Kur'an'da farz olan bu yedi safhanın bütünüyle yaşandığı vakasını da sizlere sunmak istiyoruz. Kur'an'da İslam'ın yedi tane safhası yer alıyor. Madde 1. Bu yedi safhanın yedisi de farz. Madde 2. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. O kadar mı? Hayır. Onlardan sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in de yaşamış. Ama biz şu anda sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan ve onun sahabesinden bahsetmek istiyoruz. İslam'ın yedi safhası perspektifinden konumuza bakarak. İslam 28 basamaklık bir dizayndır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar karşısında insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İslam'ın birinci safhası üçüncü basamakta başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse o kişi hep ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi, dilemediler mi? Sualinin cevabından evvel Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sadece dilekten bahsediyoruz. Dilemek üzerimize farz mıdır? Farzdır. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Rum 32. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. 72 tane fırka oluşmuş. Hepsi dinden uzaklaşmışlar. Ve de 73. fırkada her birinin içinde küçük azınlıklar olarak yaşıyor. Gördük ki farz. Sadece bu ayet-i kerime de mi farz? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a mülaki olmayı dile, Allah'a yönel ve ona teslim ol.
Min kabli en itikül azab üzerine azap gelmeden önce sümme latun sorun, yoksa sonra yardım olunmazsın.

Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet kelimesinde vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, münip olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol.

Allah Teala dilemeyenlerden bahsediyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde innellezine la yercune likaina meradu bil hayatet dünya batmeyenne biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahumun naru bima kâni yeksibun buyuruyor. Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor. Bundan 14 asır evvel Allah Teala bu söylediğimiz 3 ayetle, daha ondan sonra da birçok ayet var. Allah'a milaki olmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a milaki olmayı dilemişler. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ الْعِبَادِينَ Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah'a milaki olmayı dilemek farz mı? Gördük ki 3 ayet-i kerime farz olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulaşmayı dilemişler mi? Evet, bütün sahabe ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şimdi aranızdan birisi çıkıp da hayır bu farz değildir diyebilir mi? Bugünün din öğretiminde bu yoktur diyebilirsiniz. Bu gerçekten büyük bir eksikliktir. Çünkü olay burada başlıyor. Bu yoksa her şey yok oldu demektir. Çünkü böyle olan bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil, gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Özü evvela tamamlayalım diye konunun can alıcı başka noktalarını dikkate almadan ikinci safhaya geçiyorum. Mürşide tabi olmak. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde Rahim Esma'sıyla tecelli eder. Onun kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin İrşat makamını irşat makamı olarak görmesini, tanımasını ve idrak etmesini sağlar. Ve ona bu imkanları bahşeder Allah Teala. Ondan sonra kalbine ulaşır, kalbini kendisine çevirir. Göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açar.
Ondan sonra da

bu kişinin zikir yapmasına değsin de kalbine %2 civarında rahmet girer. O zaman kişi huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar. Allah mutlaka ona böyle bir insansa, Allah'a münaki olmayı dilemişse mürşidini mutlaka gösterir. Gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Evet. Allah Teala diyor ki alallahu kastu sebili. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşide tabi olmak için onu mutlaka Allah'tan isteyin diyor. Vesileyi, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi mutlaka Allah'tan isteyin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe vesileyi istemişler. Zaten Peygamber Efendimiz var ortada. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. 14 asır evvel hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Şimdi birinci sual, Allah'a milaki olmayı dilemek farz mı? El cevap farz. Ayeti söyledik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Cevap evet. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra mürşide tabiyet farz mı? Kur'an ayetleriyle farz. Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Farzı yerine getirmişler. 14. basamak. Bu tabiyetten sonra nefsinin kalbine insanın iman yazılıyor. O güne kadar Allah Teala bir on verirken her bir derecelik sevabına bire yüze çıkartıyor. O kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiğinde, fazla birikimi gerçekleştiğinde birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi oluştuğunda ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiyor diğer ruhlarla birlikte. Bir gün Setre-i Münteha'ya ulaşıp oradan zikir hücrelerindeki zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Yani Allah'a dönüyor, ulaşıyor. Öyleyse bütün sahabe mürşide tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine. Şimdi ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış mı? Elbette kılınmış.
Allah Teala Müzemil 8'de buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın zatına ulaşmak farz kılınmış. Bu hususun bir emir olduğu, bu sebeple de farz kılındığı bir defa daha kesinleştiriliyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler. Ma şeyi emirallahü Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona yani Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşması görülüyor ki üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah-u Teala hidayete ermiş diyor. Hidayete ermeye ruhun Allah'a ulaşması diyor. İşte iki ayet-i kerime.

Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. El hüda hidayettir diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor.

O 17. ayet kerimesinde söylediği Allah'a dönerek, Allah'a milaki olmayı dileyerek, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olan sahabenin bir sonraki ayet-i kerimesi, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Zümer 18, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Zaten bunlar sahabe. İşte onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe için söylüyor bunu. Bütün sahabe için onlar sözün en güzeline uyarlar. Ne demek? Peygamber Efendimiz'in sözleri ahsen olanına uyarlar. Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Onun için ahsen. Allah'ın peygamberi söylüyor. Onun için ahsen. Ve o Allah'a mülaki olmanın mutlaka farz olduğunu söylüyor. Üzerimize farz. Bakıyoruz ki onlar sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 21. basamaktaki 3. safa, ruhun Allah'a mülaki olması, ulaşması üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası 22. basamaktır.

Öyleyse 28 basamaklık İslam merdiveninde Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safayı birer birer gözden geçiriyoruz. 7 safanın 7'si de farz mı? 7'si de farz. Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmiş mi? Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmişler. Şimdi 3. safadayız. Bütün sahabenin gerçekleştirdikleri de kesin, üzerimize farz olduğu da kesin. Sonra ne olur? Bir kişinin ruhu bu safalardan 7 tane gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatında yok olunca Allah'ın zatında fani olur. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Allah Teala En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor, ona bir altın taht ihsan edildiğini. Sonra o kişi zikrini artırır, zikri günün yarısını aşar. Sonra da nefsinin kalbini %80'den fazla nurlar bürüdüğü zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Acaba veçimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı?

Allah Teala diyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Demek ki Allah Teala ve için Allah'a teslim edilmesi diye bir husustan bahsediyor. Peki farz mı böyle bir husus? Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Şeytana kul olacak olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse ezelde Adem oğulları adı verilen fizik vücutlarımızdan Allah Teala ahd alıyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a fizik vücutlarımız kul olsun diye, yani Allah'a teslim olsunlar diye. Üzerimize farz kılmış Allah Teala ve görüyoruz ki fizik vücutlarımız için farz kılınan bu husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçleştirilmiş. Allah Teala açık bir şekilde Ali İmran suresinin 20. ayet-i diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Ulul elbab olur. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için yattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek onların üzerinedir. Onların yaptıkları şey ayaktayken de onlar otururken de ayaktayken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala Ulul Elbab için. Ulul Elbab olmak üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de öyleyse hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş mi? Öyleyse sahabe ulul elbap olmuş mu olmamış mı diye bakmamız lazım. Bakıyoruz ve görüyoruz demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin hem hidayete
erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hem de ulul elbab olduklarını söylüyor. Ulul elbab da olmuşlar. Bütün sahabe hidayete ulul elbab seviyesinde de ermiş, daimi zikrin sahibi olmuş. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insan olur. O kişi artık ömrü boyunca bunu devam ettirecektir. Bu nokta, ulul elbab noktası o kişiye 7 kademe yerlerin melekutunun gösterildiği yerdir. Bir de zemin kattaki devrin imamına ait olan ana dergahı gösterir. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanacaktır. Kim? Birinci kat gökleri Allah-u Teala kalp gözüyle ona gösterirse, bu noktadan itibaren o kişi muhlis olmuştur. Yani irşad olmak konusunda adımlarını atmaya başlamıştır. 7 tane gök katı Sitret-i Münteha'ya kadar tamam olduğunda bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh tamamlandığı anda bu kişi muhlis olur. Üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar muhlisler olarak onun dininde hanif kişiler sıfatıyla nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Hanifler olarak ve onun dininde. İşte muhlis olmak üzerimize farz. Peki, Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü, bu farzı ortaya koyuyor. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Allah-u Teala ona diyor ki onlara de ki diyor Allah-u Teala sizin dışınızdakilere kitap sahiplerine de ki Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. 27. basamak. Bundan sonra kişi 28. basamağa geçecektir. Tövbe-i Nasuh'tan sonra otomatik olarak geçmiştir. O kişinin günahları örtülecektir. Salah nuru verilecektir. Artık salah makamındadır. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Teslim edince de onun daimi zikri artık tesbihe dönüşecektir. Kendi iradesiyle zikretmediği için. Ve Allah o kişinin iradesini teslim alarak artık sadece Allah'tan emir alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi hüviyetine sokar kişiyi ve ona irşada
memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. 28. basamakta, 5. kademede kişinin iradesi Allah'a teslim edilmiş ve Allah onu irşat makamına tayin etmiştir. İradesi artık mevcut olmadığı için o güne kadar zikir adı verilen daimi zikri o günden sonra tesbihe dönüşmüştür. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına kişi tayin olunur. Sevgili kardeşlerim, biz dünyaya kavga için gelmedik. Sevgi için geldik. Hepinizi çok seviyoruz ve din adına bütün konuşanları Allah'ın doğrularına davet ediyoruz. İslam aleminin çöküşünün arkasında İslam'ın unutulması var sevgili kardeşlerim. İslam unutulmuş. İşte bu kademeye ulaştığımızda burası yolun sonu. Bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-ebenin var ya, evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Allah Teala bütün sahabeye, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi'in adı verilenler tabi olmuşlar. Her şey gizlenmiş sevgili kardeşlerim. Soruyoruz, tabi'in kimdir? Sahabeyi görenler. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler. Hayır, görenler değil. Sahabe, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlardır. Tabi olduklarını da kesinleştirdik. Tabi'in sahabeye tabi olanlardır. Sahabeyi görenler değildir. Tabi'in kimdir diyoruz? Sahabeyi görenlerdir diyor. Kişi diyoruz ki yahu adı üstünde tabi'in, tabi olmuş, tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne uğruna acaba insanlar bu öğrendikleri insanları cehenneme götürecek olan bir ilmi hakikati öğrenmelerine rağmen nasıl devam ettirirler? Nasıl vicdanları razı olur 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine? İnanılacak bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otuz yıldır insanları sadece ikaz ediyoruz. Ne demişler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Allah Teala bize doğruları öğretiyor, biz de söylüyoruz. Şimdi belki birçok insan bize diyecek ki ne olur yani? Onlar kabul etmiyorsa sen de çekil köşene. Bunlardan elini eteğini çek. Öyle mi zannediyorsunuz? Bu kadar kolay mı? Eğer Allah Teala size ilim öğrettiyse, insanlara
bu ilmi açıkla ve onları kurtar emrini vermişse, o zaman bu can bu tende kaldıkça Allah'ın emrine itaat etmeyeceğimizi mi zannediyor acaba insanlar? Sevgili kardeşlerim, şimdi sonuca geliyoruz. Ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. 1. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Daha doğrusu Allah'ın ruhu kendisine ulaştırması. Çünkü bunu garanti etmiş Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse, Allah diyor ki ben ulaştırırım onun ruhunu kendime. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah kendisine ulaştırır.

Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı, dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yunib, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Bu ayet-i kerime münip olmanın, münibine, yunib, enibü kelimeleri hep aynı kökten gelir. Bu münip olmanın Allah'a ulaşmayı, yani buradaki dilemenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bu ayet kesinleştiriyor. Allah çünkü diyor kendisine ulaştırır diyor. Münip olan kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Üzerimize farz, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmek farz. Ulul albab olmak, bütün sahabe teslim etmiş. Muhlis olmak farz. Bütün sahabe muhlis olmuş. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak farz. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize bir sualim var. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın 7 safhasını da farz kılmış mı? Hiç kimse bize hayır kılmamış diyemez. Bu varan bir. Varan iki. Bütün sahabe bu İslam'ın 7 safhasını, üzerlerine farz olan bu İslam'ın 7 safhasını yaşamış mı? El cevap, evet yaşamış. Ayetler kesin olarak bunu ispat ediyor. Bu konuşmamızda ispat ettiğimiz gibi. Hiç kimse yaşamadıklarını iddia edemez. Ve bütün bunlar hadislerde değil, Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet yer alıyor. Hiç kimse karşımıza çıkıp da sen bu hadisten bahsediyorsun ama bu hadis mevzu bir hadistir diyemez bize. Çünkü söylediklerimiz her konu bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olarak en sağlam bir kale gibi bugün insanlığa sunulmuştur. Öyleyse Allah-u Teala 7 safayı da farz kılmış mı sualinin cevabı? Evet, kılmış. Bütün sahabe 7 safanın 7'sinde yaşamış mı sualinin cevabı? Evet, yaşamışlar. Ve bizim sizlere sualimiz, bugün bu dünya hayatını yaşayıp da din konusundaki ilmin sahiplerine sualimiz. Siz İslam'ın 7 safhasının farz olduğunu, sahabenin hepsinin Kur'an ayetleri gereğince bunları yaşadığını ve hepsinin 7 safhayı gerçekleştirdiğini, bugün yaşayan insanların da üzerine bunların hepsinin farz olduğunu, ey din uleması, insanlara anlatıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ihtiva ediyorsa,
Yedi Safa'nın yedisini de. 14 ısır evvel onlar yaşadılarsa Kur'an-ı Kerim'deki bu farzları ve bunları Kur'an ayetleri söylüyorsa, farz olmasına rağmen siz yaşamıyorsanız ve bu Kur'an farzlarını, sahabenin yaşadığı Kur'an'da farz kılınan bu farz Kur'an farzlarını öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, o zaman omuzlarınızda bu 70 milyondan fazla insanın vebali yok mu?

Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili din öğreticileri. Neden böylesiniz? Bu kadar insanın vebali, kalbinizde bir sızlama oluşturmuyor mu? O öğrendiğiniz ilimle İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanızın mümkün olmadığını anlamamakta ısrar edecek misiniz? Biliyorsunuz artık Allah'a bırakınız ruhunu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a ulaştırmak, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bırakınız onları. Konu daha Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz noktada bitmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ayetleri söyleyerek gidelim bari. Yunus 7 ve 8'de Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne dikâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette diyor Allah Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Öldükten sonra ruhun ulaşması Allah Teala tarafından gerçekleşiyor. Eğer o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmadıysa, öldüğü zaman, ceset ölünce ruha artık bir mekan değildir. Ruh açıkta kalmıştır. O açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce çıkıyorlar. Sitret-i Münta'ya kadar beraberce ulaşıyorlar. Sitret-i Münta'dan yukarıda ruh yalnız başına yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'a mülaki olmayı onlar muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.

Onlara bunların hiçbirini söylemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz bilmiyor, tamam. Ama 30 yıldır bununla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlere bu hakikatleri anlatmakla meşgulüz. En az son 10 yıl her şeyi çok iyi bir şekilde gördüğünüz şu anda bilgisayarların hafızasında bizim tarafımızdan hazırlanmış, yayınlanmış televizyonumuzda 6000 saatten fazla konuşma var. Bu konuşmalar bütün bu Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer üzerinize düşen görevi yerine getirmezseniz, bu insanların hepsi cehenneme gidecekler. Bırakınız ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda dahi kimsenin bilgisi yok. Bu yoksa kişinin görüyorsunuz ki gideceği yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Rad 27'de onların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah zaten dalalette olan insanları dalalette bırakır. Zaten o insanlar dalalette. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor Allah Teala ve bunu diliyor. Bu anlattıklarımızdan sonra bütün bunlar farz ise, bütün sahabe bu farzları gerçekleştirmişse, 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, suçlu aramıyoruz. Yok edilmişse, yok edildiği kesin değil mi? Hanginiz biliyordunuz biz bunları anlatmadan evvel? O zaman üzerinizde vebal yok mu? Birazcık aklı erenler, din konusunda birazcık araştırma yapanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamızı tamamlamayı nasip kıldı Yüce Rabbimiz. Bir defa daha 70 milyondan fazla insanın vebalinden sizleri kurtarmak için ey din öğreticileri bir defa daha konuştum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bir defa daha Allah'ın hakikatlerini söyleyerek sizleri cehennemden kurtarmak üzere ikaz ettik. Allah-u Teala'dan duamız olur ki bu söylediklerimizden inşallah ibret alırsınız. O vebalden kendinizi kurtarırsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşler.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah-u Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah-u Teala'dan, ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum derse, Allah-u Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl tarzında bir dua ederse, Allah-u Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ya Rabbi. İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah-u Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine, men, o kişiyi, yünib. Yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamber indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka 3. kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse, o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu
Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hadi koşun. Sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhumdan üfürdüm ama onu geri istiyorum.
bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen, birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım, ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı, neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı iç dünyasında, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki, her alemde kullanılan
kıl. O alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsimizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup, 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği ne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur.
İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet nefaz, rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazlalar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah-u Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrolü altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sitedin müntihadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı mail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve
Böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla da donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, hasret varken, fazilet varken bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ve ulul elbap olacaktır. Daha sonra muhdis olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla
dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar, mutluluk, devamlı bir vetire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz, onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa, o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Maktubi aleyhim ve rahmetullahi. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala istiyor ki hepiniz mutlu olun. Bunun için de Allah-u Teala bir şeyler yapmanızı istiyor. İnsanları sevmenizi istiyor. Onlara en güzel şekilde muamele etmenizi istiyor. Onlara Allah'ı anlatmanızı istiyor. Öyleyse hepimiz sevgili kardeşlerim bir görevle görevliyiz. İnsanları mutlu etmek. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek, Allah'ın kanununa göre biz de aynı mutluluğu yaşayacağımıza göre ne kadar çok insanı mutlu edersek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun en sağlam anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefretin hakim olduğu bir ortamda mutluluğun oluşması mümkün değildir. Orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır ve her zamanki gibi mutsuzluğun ve huzursuzluğun arkasında şeytan vardır. Kimi mutlu ederseniz, o mutluluğu hem siz yaşarsınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi yaşar ve o süreç içinde Allah ile birliktesiniz. Ama kim başka insanları mutsuz ediyorsa, davranışlarıyla onları huzursuz ediyorsa, onlara cefa ediyorsa, o zaman o kişi mutsuzdur. Ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece mutlu olması da mümkün değildir. Oysa ki Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanın yolu güzel davranıştan geçer. Mutlu olmanın asli dayanağı insanları mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, bir başka ifadeyle kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah-u Teala size de aynı hüviyette, aynı boyutta bir mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar mutluluk verdiniz, o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz, siz de o kadar sıkıntı duyarsınız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu yapmamız lazım gelen şey insanları mutlu etmek değil mi? Madem ki biz onlara ne kadar mutluluk verebilirsek, ulaştırabilirsek, onları ne kadar mutlu edebilirsek, bir o kadar biz mutlu olacağız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Dostlarımıza, bize dost olanlara bunu uygulamak son derece kolaydır. İşten gelen bir isteğin tabii neticesidir. Çünkü insan sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bu itibarla onları mutlu etmeye çalışır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç.
Ama Allah Teala orada durdurmuyor arabayı. Devam et diyor. Seni sevmeyenleri de mutlu etmeye çalış. Daha o sevgisizliğin ötesinde senden nefret edenleri de mutlu etmeye çalış. Senin bu çalışman seni mutlaka mutlu eder diyor. Öyleyse ister bizi sevenleri mutlu edelim, ister bizi sevmeyenleri mutlu edelim. Ama mutlu ediyorsak biz de mutluluğu yaşarız. O mutluluğa sebebiyet verdiğimiz için Allah Teala bizi de mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Ve bunun tabii neticesi olarak Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Ve nefreti yasak etti. İnsan tabiatı nefrete müsaittir. Kim size bir kötülük etmişse ona karşı nefret beslemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala böyle olmasını mı istiyor? Hayır, böyle olmasını istemiyor. Başkaları size kötü de davransa, iyi de davransa, siz onlara mutlaka iyi davranmalısınız. Bizi mutsuz edecek bir şeyler söyleyen insanları da mutlu etmeye çalışmalısınız. Ne kazanırsanız, onlara ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Tersi söz konusu olduğu zaman insanlara mutsuzluk veriyorsunuz demektir bunun manası. Mutluluk vermenin tersi mutsuzluk vermektir. O zaman onların her birini ne kadar mutsuz ederseniz o kadar siz de mutsuz olursunuz. Ve bu mutsuz ettiğiniz kişilerin sayısı birken iki, ikiyken üç, dört, beş oluyorsa bu insanların her birine verdiğiniz mutsuzluğun mutsuzlukların toplamı kadar siz de mutsuz olursunuz. Hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Hayat adı verilen bu yaşam süreci bir gün sona erecek. Her halükarda bu olacak. Ne demiş atalar? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, ne olur hep biz bir hoş sada bıraksak arkamızda, herkesle yaptığımız konuşmaların içinde mutlaka onları mutlu eden bir hedef tayin etsek, edecek olan bir hedef tayin etsek ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Onlara ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için her birine ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadar mutlu oluruz. İki kişiyi mutlu eden kişi beş kişiyi mutlu eden bir kişiyle aynı miktarda mutluluğun sahibi olamaz. Onun için asli görevimizin daima başka insanları mutlu etmek olduğunu
Hiç unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Kendi mutluluğumuz için bunu unutmamalıyız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz, kimi hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, aynı mutluluğu, aynı miktardaki mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, hepsine bir miktar mutluluk versek, onların toplamı kadar biz mutlu olacağız. Bunu denediğiniz zaman büyük bir memnuniyetle aynen böyle cereyan ettiğini kesinleştirirsiniz. İdrakinize bu standartlarda girer olaylar dizisi ve kendinizi başka insanları mutlu etmeye adarsınız. İyi mi olur? İyi değil, çok iyi olur sevgili kardeşlerim. Böylece kini, nefreti unutursunuz. Hedefiniz hep başka insanları mutlu etmek olur. Ve bunu her gerçekleştirdiğinizde siz mutlu olacağınız için Allah Teala'nın büyük bir nimetiyle karşı karşıyasınız demektir. Bu mutluluğun ana kapısıdır. Başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Herkes yapabilir. Bunun için bir bilgin olmaya, bir ilim öğrenmeye gerek yok. Sadece Allah Teala'nın sizden başka insanları mutlu etmenizi istediğini şu hafızanıza yerleştirin ve onu tatbik edin. Hedefiniz daima sizi üzen insanları da, sizi seven insanları da mutlu etmeye çalışmak. Diyeceksiniz ki, anladık, bizi seven insanları biz de mutlu edelim. Ama bizi mutsuz eden insanları mutlu etmenin alemi var mı yani? Ne diye onları mutlu etmeye uğraşalım ki? İşte böyle bir düşünce topyekun yanlıştır sevgili kardeşlerim. Ne diye onları mutlu etmeye çalışacağız? Biliyor musunuz? Çünkü biz onları mutlu edersek onlar kendilerinin bize mutsuzluk vermek üzere hareket halinde olmalarına rağmen ve bunu çoğu zaman başarmalarına rağmen bizim onları mutlu etmek istikametindeki gayretlerimiz onları evvela şaşırtacaktır. Sonra vazgeçmediğimizi, bütün fırsatları değerlendirerek sadece onları mutlu etmek istediğimizi her ispat edişimizde biraz daha zihinlerine bir şeyler takılacak. Ben buna hep kötü davranışlar sergiliyorum. İçimden de öyle geliyor. Ama o benim yaptığım her kötü, her ters davranışın arkasından bana beni memnun edecek olan bir davranışla cevap veriyor. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Sevgili kardeşlerim, o zaman bu hazzı yaşamalısınız. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak Allah'ın temel kanunu.

zaman anahtar başkalarında mı sevgili kardeşlerim? Hayır, anahtar bizde. Öyleyse sadece iki tane alternatif var: insanları sevmek ve veya onlardan nefret etmek. Uç noktalar olarak konuşuyoruz. İnsanları sevmek veya nefret etmek. Ne sevdiğiniz ne de nefret ettiğiniz insanlar olamaz mı? Olabilir. Onları sevmiyorsunuz ama nefret de etmiyorsunuz. Anlattıklarımız ayrı ayrı kutuplarda nelerin olup bittiğini açığa çıkarmak istikametinde. Hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Seversek biz mutlu oluruz. Nefret edersek biz mutsuz oluruz. İnsanların bizim kendilerine nefretle yaklaşmamızı güzel karşılaması elbette mümkün değildir. Normal standartlarda öyle olmaz. O da bizden nefret eder. Ne oldu? Bir düşman kazandık. Halbuki bir insan bize kötü davranmış ama buna rağmen, o kötü davranışa rağmen biz ona en güzel davranışlarla cevaplar verebiliyorsak, o zaman bu kişi etrafındaki insanlara her zaman kötü davranıp da kendilerinden kötü muamele gördüğü insanlara bizim hiç benzemediğimizi fark edecektir. İşte o zaman bir sual işareti o kişinin zihnine takılacaktır. Neden? Ben hep etrafındaki insanlara kötü davrandığım zaman onlardan hep kötülük gördüm. Belki benim onlara kötü davranmam da onların bana kötü davranmasına dayalı olarak vücut bulmuştur. Hangimiz evvela kötülük ettik? Hangimiz olursak olalım? Netice biz öyle bir noktaya ulaşıyor ki birbirine düşman iki tane insan çıkıyor karşımıza. Biri biz, biri karşı taraf. O bize kötülük yapıyor, biz de ona kötülük yapıyoruz. Hakkımız mı kötülük yapmak? Evet, kaidelere göre böyle bir hak bize verilmiş durumda. Adına kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bir böyle bir hakkı kullanmak ve olayı sıfırlamak var. Bir de bu hakkı bize kötü davranan bir kişiye kötü davranma hakkını kullanmadan tam aksini yapmak. O kişiye güzel davranışlarla cevaplar vermek, onu memnun etmek, mutlu etmek. Kim kazanır? Biz kazanırız sevgili kardeşlerim. Bize kötü davranan, her fırsatta bizi iğneleyen, bizimle kavga etmeye çalışan, bizi küçültmeye çalışan insanlara, onların beklemediği bir günden başlamak üzere, ki daha evvel biz de onları kötü davrandığımız için böyle bir şey beklemiyor olmaları eşyanın tabiatına uygundur. Ansızın bizim onlara karşı güzel davranışlar sergilemeye başlamamız onları mutlu edecektir. Onlara memnuniyet verecektir ve kocaman bir sual işareti kafalarına takılacaktır sevgili kardeşlerim. Şimdiye kadar ben ona hep kötü davrandım. O da bana kötü davrandı.

0: Bugünlerde benim bütün kötü davranışlarıma en güzel davranışlarla cevap veriyor. Bu düşünce bizim davranışlarımızın devam ettiği sürece onun devamlı olarak kafasında bir takım standartlara onu ulaştıracaktır. Kafasında düğümlenen bu sualler, neden ben ona kötü davranıyorum da o bana iyi davranıyor tarzındaki sualler, her olayda tahakkuk ediyor bu. O kişiyi düşünmeye itecektir. Ve de deneyecektir. Kötü davranışları devam etmesine rağmen bizden ona en güzel davranışlar geri dönüyorsa artık tereddüt kalmayacaktır. Demek ki biz ona karşı bir düşman değiliz. Biz bir dostumuza nasıl muamele ediyorsak ona da aynı standartlarda bir davranışla cevap veriyoruz. İşte bu o kişi için beklenmedik bir olaydır başlangıç noktasında. Bunun o an için öyle bir davranış biçimi olduğunu, daha sonraki davranışlarımızda gene ona kötü davranacağımıza inanarak olayları dikkate almaya başlarlar. Ama bu inançlarının boşa çıktığını görmek onları hayrete düşürecektir. Bekliyor. O bize kötü davranmaya devam ediyor. Ama biz ona kötü davranmıyoruz. Onu şaşırtıyor. Bu tarzda bir hareket tarzı onu şaşırtıyor. Ve arkasını kurcalıyor. Bir olay, iki olay, üç olay, bütün olaylarda artık bizim ona bir düşman değil, bir dost olduğumuzu kesin olarak tespit ediyor. Birçok seviyede bizi imtihana tabi tuttuktan sonra görüyor ki şartlar ne olursa olsun biz ona karşı negatif bir davranışın sahibi değiliz. Biz onu her davranışımızla sevdiğimizi ispat ediyoruz. Arda yaptığı bütün ataklarda, bütün deneylerde aynı kötü davranışları sergileyen bu kişi bizden hiçbir şekilde eskiden ona yaptığımız gibi kötü davranışların gelmediğini görüyor. İşte bu onu şaşırtacaktır. Deneylerini devam ettirecek ve belki de hayretle görecektir ki asla bizden ona hakkımız olmasına rağmen, ona kötü davranmak hakkımız olmasına rağmen asla bir kötü davranış ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, bu deney uzun da sürse neticede o hep görecektir ki daima biz onu mutlu etmeye çalışan bir insanız. Bize onun yaptığı kötü davranışlar hiçbir negatif tepkiye sebep olmaksızın ulaşıyor. Bize ulaşıyor bir kötü davranış ama bizden ona bir negatif davranış, onu üzecek olan bir kötü davranış ulaşmıyor. Bir süre imtihana tabi tutulur o kişi tarafından. Ama neticede her seferinde bizim ona Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde güzel davranışlarla cevap vermemiz bir süre sonra onun düşünmesine, ciddi şekilde düşünmesine sebebiyet verecektir. İşte bu yeni kurulacak olan bir dostluğun başlangıç noktasını oluşturur. Bu bize kötü davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. O bize iyi davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. Onun davranış biçimlerinin negatif veya pozitif olması bizi etkilemiyor. Biz bir karar vermişiz. Allah'a bir söz vermişiz. Bize kötü davrananları da seveceğiz. Bize kötü davrananlara da en güzel davranışlarla davranarak cevap vereceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için insanları mutlu etmek bize her zaman bir şeyler kazandırır. İşte bize düşman olan, düşmanca davranan birine bizim bütün davranışlarımız pozitif bir istikametteyse, onun yanlış davranışlarına asla biz de aynı yanlışlarla hınç almak üzere cevap vermiyorsak, bütün negatif davranışları bizden ona pozitif davranışların dönmesiyle noktalanıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, belki başlangıçta hayır ama günler geçtikçe bizim davranışlarımız daha da onu mutlu edecek şekillere büründükçe o kişi düşünce sisteminde yeni bir noktaya ulaşacaktır. Demek ki benim kötü davranışlarıma, iyi davranışlarla cevap verebilenler de oluyor. Kaldı ki ben bunu eskiden tanıyorum. Eskiden bana böyle davranmazdı. Ben ona kötü davrandığım zaman o da bana kötü davranırdı. Birbirimize kızardık, küserdik. Böyle bir hayatımız vardı. Şimdi ben o hayatımı devam ettiriyorum. Ona kötü davranıyorum ama ondan bana geri dönen şey kötü bir davranışa hiç benzemiyor. Kaçıncı defadır olayları yaşıyorum. Yaşadığım her olayın arkasından hayrete düşüyorum. Ben ona kötü davranıyorum. Ona direkt bir davranış. Ama ondan bana geri dönen davranış biçimi hayır, öyle değil. Asla beni huzursuz edebilecek ve bana kötü görünebilecek olan bir davranış biçimi oluşturmuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktaya ulaştığınızda o kişi sizi sık sık imtihana çekecektir. Çeşitli metotlar kullanacaktır. Ama her imtihanı siz onun bütün gayretlerine rağmen ona en güzel cevap, en güzel davranışlarla cevap vermeniz sebebiyle inanacaktır ki size kötü de davransa, iyi de davransa artık sizi negatif davranışlara ulaştıramıyor. Artık sizin davranışlarınız ona karşı negatif bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey ne? İstediği şey bu. İyiliğe karşı herkes iyi davranabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama kendisine yapılan kötülüklere rağmen kötülük yapan kişiye en güzel davranışlarla cevap veren birisi dikkati çekecektir. Ve o kişi neticede imrenilen bir insan olacaktır. Birçok deneyden geçtikten sonra tabii. İnsanlar kolay kolay böyle bir şeye inanamadılar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Siz Allah'tan bunu isteyin. Ya Rabbi, bana öyle bir davranış biçimi kazandır ki ben bana yapılan iyiliklere nasıl iyiliklerle cevap veriyorsam bana yapılan kötülüklere de iyilikle cevap vermemi bana nasip kıl. Beni o hüviyete ulaştır. Beni o standartlarda bir değişikliğe vasıl et. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizde böyle bir talep oluşursa Allah Teala'nın size geniş açılı bir perspektif içinde yardım ettiğini görmezlikten gelemeyeceksiniz. O bu istikamette yardıma her zaman hazırdır. Nasıl şeytan size başkalarına kötü davranmak konusunda elinden gelen bütün yardımı yapıyorsa, size hep ona kışkırtıyorsa, onu daima sizin başkalarına kötü davranmanızı istiyorsa, bütün bunlar onun hedefine uygun davranışlar. Allah da tam aksine size kötülük yapanlara da iyilik etmenizi ister. Muhtemeldir ki siz size iyi davranan herkese zaten iyi davranıyorsunuzdur. Önemli olan bunun ötesi, size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap vermek, onları da mutlu etmek, huzur içinde bir yaşamın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, bunu başardığınız gün büyük bir mutluluğun sizi kavradığını göreceksiniz. Çünkü bu noktada siz herkese karşı, size iyi davrananlara da, kötü davranan herkese de, onları mutlaka mutlu edecek olan sözlerle, davranışlarla cevap veriyorsunuz. Onlar size kızıyor olabilirler. Bu sebeple size kötü davranıyor olabilirler. Ama bu istikamette göstereceğiniz sabır, bu istikamette onlara sunacağınız davranış biçimleri adım adım onları size kötü davranmaktan caydıracaktır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Başardığınız zaman bunu gördünüz ki kötülüğe karşı iyilik etmek, karşı tarafında iyi davranmalarını neticede mutlaka oluşturur. O başlangıçta yine size kötü davranışlarına devam edecektir. Ama her kötü davranışına sizin onu mutlu edecek olan, ona huzur verecek olan davranışlarla cevabınız onu mutlaka değişik bir hüviyete ulaştıracaktır. Vazgeçmezseniz bunu mutlak olarak başardığınızı görürsünüz. Bu ne sağlar? Bu bir gün onun da size karşı güzel davranışlara mutlaka ulaşmasını sağlar. İşte bir dost kazandınız. İşte o da bir dost kazandı. Artık ona karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Çünkü ondan da aynı cevapları almaya başladınız. Onun hayatında bir yeni ilkbahar oluşuyor. O güne kadar hep insanlara kötü davranan, onları sıkıntıya sokan, kendisi de böyle yaptığı için aynı sıkıntıyı yaşayan, huzursuz olan bu arkadaşınız artık her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmak istikametinde bir faaliyetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki insanları sevin. Onlara en güzel davranışlarda bulunun. Onları her fırsatta güzel davranışlarınızla güzel davranışa ulaştırmaya çalışın. O size kötü davransa da o güzel davranışlarınızı onu mutlu etmesi gereken davranışlarınızı devam ettirin. Ne olur? Sabrederseniz göreceksiniz ki adım adım yavaş yavaş o kardeşimizde değişiklikler başlayacaktır size karşı. Ne yaparsa yapsın, sizden gelecek olan bütün pozitif davranış biçimleri onu mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başlıca göreviniz insanları mutlu etmek olmalıdır. Eğer temelde bu varsa, o zaman sevgili kardeşlerim, onlar bir süre daha yanlışlıklarını devam ettirseler de sizin vazgeçilmez şekilde kendisine devamlı en güzel davranışlarla cevap vermeniz onları eninde sonunda değiştirecektir ve oradan da size sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevmek güzelliği ifade eder. Nasıl tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırsa, sizin de güzel davranışınız kötü davranan kişiyi hemen başladığınız anda olmasa da mutlaka adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele taşıyacaktır. Öyleyse göreviniz tehlike, göreviniz insanları mutlu etmek, onları mutlu olmak, mutlu etmek için çalışmak ve neticede de mutluluğu sizin yaşamanız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı mustakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara and olsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara and olsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere and olsun. Ve de yarışarak öne geçenlere and olsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere and olsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler alt üst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini, yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki, din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona, mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun o şarabın sonu misktir, şahane mis kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar, gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar, kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler, yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı?
2: İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere and olsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya and olsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler kâfirler, yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, meciddir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o gerçekten hakkı

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti, sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a, yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan, zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde

kayaları oyan Semud'a kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse daraltırsa o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbim geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O, pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı
örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun ve semaya ve onu bina edene andolsun ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun, nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise, hüsrana uğramıştır. Semud kavmi, kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun, o beldenin en şakisi, deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O, Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz." dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan, hüsnayı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan, nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan, malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi, onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı?
Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma sahili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar onlara beyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki, ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman, muhakkak ki onların Rabbi
izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ. Kâriyâ nedir? Kâriyâ'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakîn ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka hutameye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o hutame yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?
ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak. Ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben felakın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, İnnallâhe ye'murukum en tuaddul emanati ilâ ehliha ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعُوذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَس۪يرًا. Evvela kelime kelime mana verelim. اِنَّ اللّٰهَ şüphesiz ki, muhakkak ki Allah يَعْمُرُكُمْ size emreder. En tuaddül tevdi etmek. Emanati emanetleri. Emanetleri tevdi etmeyi, yani emanetleri teslim etmeyi emreder. İlâ ehliha, o emanetlerin sahibine. Burada dikkat edilmesi lazım gelen nokta, emanetlerin sahiplerine demiyor Allah-u Teala. Emanetlerin sahibine. Ve izâ hakemtum, hakemlik ettiğiniz zaman, beynen nâsi, beyne arasında, en nâsi, insanlar. İnsanlar arasında hakemlik ettiğiniz zaman, en tahkumu, hakemlik edin, bil adli, adalet ile. اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki, inne muhakkak ki, Allah'e, Allah, ni'imma, nimet veriyor, öğüt veriyor, يَعُذُكُمْ bununla, bihi bununla, اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ كَ اللّٰهَ نِعِمَّا يَوْزُكُمْ بِهِ. Bununla size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ كَ Allah kâne'dir, semî'an, işiten, basîra, gören. مُحَقَّقْ كَ Allah işiten ve görendir. Şimdi burada Allah Teala'nın işaretine dikkatle bakalım. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak yer alıyor. Emanetse bir tane. Emanetler çoğul ama onların sahibi bir tane.
Öyleyse emanetler var. O emanetlerin sahibine teslim edilmesi var. Hepimiz insan olarak yaratıldık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kainattaki Allah'a en yakın mahluk insandır. Allah'ın insandan daha çok sevdiği bir başka mahluk yoktur. Bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor Allah Teala. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık diyor Allah Teala. Ve göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Yani sadece dünyada verilen bu küçücük gezegendeki biz insanlardan bahsetmiyor Allah Teala. Bütün bir kainat söz konusu sevgili kardeşlerim. Şu anda astronomik hesaplamalar ve eldeki sonsuz imkanlarla ulaşılan sonuçlar şöyle. Şu dünya üzerinde en az 100 milyon galaksinin mevcut olması, her galakside de en az 100 milyon yıldızın mevcut olması. Affedersiniz, milyon değil, milyar. 100 milyar galaksi en az, gene en az 100 milyar her galakside yıldız. Sevgili kardeşlerim, böylesine bir kainat nizamı var. Böyle bir kainatı Allah Teala diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor. İnsanın yaratılışına bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala topraktan, onu şekillendiriyor, insan şekline getiriyor. Ve sonra ona hayat veriyor, fizik vücudunu hayata getiriyor. Sonra da insanın içine ruhundan üfürüyor. İşte insanın kainattaki en üstün varlık olmasının sebebi Allah-u Teala'nın insana verdiği, üfürdüğü ruhtur. Bu ruh sebebiyle insan üstündür diğer mahlukattan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Bu üstün olma vasfının standartlarına baktığımız zaman insanın kainattaki en üstün mahluk olmasının sebebi Allah'ın ona sadece ona has olmak üzere ona ruhundan üfürmüş olmasıdır. Öyleyse Allah'tan bir ruhu, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir insan var. Doğan her kişiye Allah Teala ruhundan mutlaka üfürüyor. Kainatın neresinde ne kadar çok insan doğarsa doğsun Allah Teala aynı anda mutlaka ruhundan o insanlara üfürüyor. İnsan bir fizik cesetten oluşur, bu ceset. Bir nefsten oluşur, nefsinizi hepiniz tanıyorsunuz geceleri. Rüya gördüğünüz vücudunuzun adı nefstir. Bir de ruhunuz var. Allah tarafından size üfürülmüştür. Ve çoğunuz onu zaten sahibi olan Allah'a iade ettiniz. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala'nın emanetleri çoğul kullanması, onların sahibini tekil kullanması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz insanlar ruh adı verilen bir emanetin sahibiyiz. Nefs adı verilen bir emanetin sahibiyiz. Fizik vücut adı verilen bir emanetin daha sahibiyiz. Ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Emanetidir. İşte Allah Teala bu emanetleri sahibine teslim edin diye üzerimize farz kılmış. Öyleyse ilk teslim edeceğimiz emanet hangisidir? Ruhumuzdur. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu ayet-i kerime gereğince. Nasıl teslim edeceğiz? Allah'a mülaki olmayı dileyeceğiz. Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Bunu bana nasip kıl diye Allah-u Teala'dan dua edeceğiz. Talepte bulunacağız. Peki zor bir şey mi? Hayır. Asla değil. Hatta otomatik bir şey de diyebiliriz. Yani dilemesi bize ait olan, yerine getirmesi Allah'a ait olan bir vetireden bahsediyoruz. Neden? İki ayet-i kerime nedeninin cevabını veriyor. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Demek ki bir insanın bu konuda sadece bir dilekte bulunması yetiyor. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ruhu Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor.
Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İfade Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediği kişileri kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama diyor onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen insan fizik vücuduyla mı Allah'a ulaşacak?

Öyleyse ruh adı verilen bir emanet var hepimizde. Allah'ın ruhu ve Allah o emaneti emanetin sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Bunun için bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhu Allah'a ulaşır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu söylediğimiz ayet-i kerime gereğince, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlardaki muhteva bir dileğin sahibi olmak. Ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur bana bunu gerçekleştir. Ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talepte bulunması insanın Allah için yeterlidir. Tabii Allah-u Teala kişinin sözüne bakmaz. Buraya bakar, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Nasıl bir talep var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek bir taleptir. Allah herkesin kalbine bakar. Gerçekten kalbinde böyle bir talep var olduğu anda Allah o kişi için derhal harekete geçer. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bunun için harekete geçen Allah o kişiyi olgunlaştırır. Onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar.

Allah Teala'nın bu istikametteki muhtevasına baktığımız zaman önce bir dilek asıl olan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Arkası Allah Teala tarafından gerçekleşecek. Allah'ın üzerinde tesirlerini icra etmeye başlıyor. İnsanların görme hassası ve gözü, insanların işitme hassası ve kulağı, insanların idrak hassası ve kalbi. Üç ayrı uzuv, üç ayrı hissiyat. Görmeyi hissetmek, işitmeyi hissetmek, idrak etmeyi hissetmek. İşte bu uzuvlar üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar üzerinde Allah Teala

herhal tezi rica etmeye başlıyor. O kişilerin Semi isimli işitme hassasını açıyor. O kişinin kulaklarını işitir hale getiriyor. Neyi? Neyi işitir hale getiriyor? İrşad makamının sözlerini, onların manasını anlayacak bir hüviyete getiriyor. İşitmek, o konunun manasına varmaktır. Bu işitmenin idrak safhasıdır. Kulaklar işitmek için verilen vasıtalardır. Ama işitme bir duygudur, duyabilmektir. Kulak bir vasıtadır ama duygu kişiseldir, kişiye aittir. Hissedilir. Göz bir uzuvdur. Göz görmeye vesiledir. Görme hissi kişide teşekkür eder. Eğer gözleriniz tek başına olsaydı ve siz onu görseydiniz, o zaman gördüğünüz insanların ayaklarını yukarıda, başlarını aşağıda görecektiniz. İşte bu sadece görmektir. Ama Allah-u Teala insanı öyle bir şekilde insanın gözünü yaratmış ki, bu görüntü ayakları yukarıda, başı aşağıda bir insan görüntüsüyken, her merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman, bir insana baktığınız zaman, o mercekte insanı ayakları yukarıda, başı aşağıda görürsünüz. İşte bu görüntüyü değiştirecek olan şey, insanın gözlerinin iç dünya, iç tarafında Allah'ın koyduğu bir mekanizmayla gerçekleşir. Yani görüntünün ulaşması başka şey, görmek başka şey, görmeyi hissetmek başka şey. Siz baktığınız zaman insanları ayakları yerde görüyorsunuz. Çünkü gözlerinizde Allah-u Teala'nın koyduğu bir düzeltme mekanizması var. Kulaklarımız insanların sesini işitiyor. Çünkü ona dayalı olarak yaratılmış. Ama bir kulak var, bir de duyma hassası var. Duyma hassası olmasaydı kulaklar sesi alacaktı, ulaştıracaktı ama kişi duyamayacaktı. Öyleyse zihnimizle alakalı olan bir görme hassamız var. Semi hassası, bir işitme hassamız var, basar hassası, bir de idrak etme hassamız var. Kalbimiz. Kalbimizdeki kalbe dayalı bir olay. İdrak mahalli, idrak merkezi kalptir. İşte böyle bir dizaynda bir insanın irşat makamını, irşat makamı olarak görmesini temin ediyor Allah Teala. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, onun gözlerindeki ikinnet adlı perdeyi alıyor Allah Teala. Bütün insanlarda bu perde var. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe perde kalkmıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala ikinnet adlı perdeyi alıyor kişinin gözlerinden ve o kişi irşat makamını herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, kulaklarındaki Allah'a yönelik manayı önleyen faktör
Vakra isim de bir engeldir. Allah-u Teala insanın kulaklarındaki vakrayı alması için o kişinin Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemiş olması lazım. Dilerse vakra alınıyor kişinin kulaklarından. Bunun manası artık irşat makamının sözlerini kişi anlamaya başlıyor. Ha, demek ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyecekmişiz. Allah Allah, ben bugüne kadar hiç böyle bir şey bilmiyordum. Demek ki böyle bir şey varmış, insan ruhu Allah'a ulaşacakmış ve bizim de dilememiz lazımmış. Sonra gözlerinin görerek dinlediği, kulaklarında da onu duyduğu, iç dünyasına ulaşan bir mana var. Kişinin kalbine ulaşan bir mana ve kalp bunu idrak ediyor. Kur'an-ı Kerim hem idrak etme anlamına kalp kelimesini kullanıyor. Bazen idrak müessesesi kullanılıyor. Ve aynı zamanda kalp bir uzuv olarak da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse hepinizde bir emanet var. O emanetin adı ruh. Hepiniz bu emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte bunu gerçekleştirebilmek için Allah-u Teala görme, işitme ve idrak etme sisteminiz üzerinde ilk yardımı yapıyor. İrşat makamını başkalarından ayıramayan insanlar böyle bir talepte bulunduktan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın onlara verdiği özel bir yardımla karşı karşıyalar. Artık irşat makamına baktıkları zaman onu başka insanlardan kesin bir şekilde ayırıyorlar. Sözlerine ayrı bir kıymet veriyorlar. Yetmez. Onun sözlerini kalplerine indiriyorlar ve idrak ediyorlar. Böyle bir statünün gerçekleşmesinden sonra Allah-u Teala o kişi üzerinde bir tesir oluşturuyor. Kişi irşat makamının sözlerini idrak ettikten sonra bir mürşide ulaşmanın farz olduğunu o mürşitten öğreniyor. Ve Kur'an ayetlerini incelediği zaman bunun gerçekten farz olduğunu görüyor. Allah-u Teala ircu'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Rabbine ulaş diyor. Kime diyor? Ruha diyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücudu kullarımın arasına gir diyor. Nefse Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ve fizik vücuda da kullarımın arasına gir diyor Allah-u Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten ardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, milhime ve mutmaine kademelerini geçmiş, mutmainliğe ulaşmış, doyuma ulaşmış, mutmain olan nefs, ona sesleniyor. Radiyeten mardiye diyor, Allah'tan razı ol olarak, radiye ve mardiye diyor ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak,
Ondan sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş. İşte emanet. Ait olduğu yer Allah ve emanetin Allah'a teslimi söz konusu. Bu teslim mutlaka fizik standartlarda gerçekleşir. Yani ruh kendi fiziği standartları içinde vücudumuzdan ayrılacaktır. Sonsuz bir mesafeyi aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır. 7 katta çeşitli işlemlerden geçecektir. Ve Allah'ın zatında, zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu Rabbine ruhun rücu etmesidir. Oradaki irci-i emri ruhun Allah'a geri dönmesidir. Bu Allah'a vereceğimiz ilk emanettir. Emanetlerin ilkidir. Sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin üzerine çıkaracaktır. Bunu yapamazsa ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak bir ömür boyu yaşayabilir. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetinin sahibi olmuştu. Üçüncü basamak, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştu. Bu onu ikinci safhaya ulaştırır ve ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Üçüncü safha. Birinci safhada birinci kat cennet elde edilir. Mürşide tabiyette ikinci kat Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. İşte bu noktaya kadar olan üç kat cennet kişiye Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Bu emanetlerin ilkidir. Ruhun Allah'a teslimi. Bundan sonra kişi bir dik yokuşu tırmanmak durumundadır zikrini. 18 saatin ötesine çıkarmak mecburiyetindedir. Bunu gerçekleştirebilirse fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Ama ruhun teslimi Allah-u Teala tarafından bütün insanlığa yapılan bir hibedir. Karşılıksız vermektir. Kişinin bir tek dileği bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, insan için söz konusu olan şey cehennemden mutlaka kurtulmak olmalıdır. Bunun için de bir dilek kafidir. Ve kişi üçüncü kat cenneti adeta bedavadan alır. Gerisi fizik vücudun teslimini mutlaka gerektirir ki bu gerçekten dikmiş bir yokuştur. Ama kim o dik yokuşu tırmanırsa dördüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Beşinci kat cenneti ifade eder. Sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Muhlis olur. Altıncı kat cennetin sahibi olur. Sonra iradesini Allah teslim eder. İrşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetinde sahibi olur. Ama burada bir Allah'ın hediyesi var, hibesi var, karşılıksız vermesi var. Sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلَى diyor. Emanetleri Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Yani emir ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla bitmiyor.
bitmemesine rağmen Allah Teala bir insanın ruhunu kendisi Allah'a ulaştırıyor ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor ve davranışını mükafatlandırarak. Bundan sonrası dik yokuş ama Allah Teala'nın emri o. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Zikrimizin 18 saati aşması şart. Bu ayet-i kerime Nisa 58, emanetleri onun ehline teslim ediniz diyor. Sonrası da farz. Daimi zikre ulaşıp nefsimizi de Allah'a teslim etmek farz. Sonrası da farz. Munis olmak. Sonrası da farz. İrademizi de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişlerdi. 7 safhanın 7'sini de. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sabikun el ebeynine var ya diyor. Evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı. Öyleyse evvelki sabikunlar, onlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda önde gelenler, müsabakayı kazananlar. Bu müsabakayı kazanmak daimi zikrin de ötesinde iradeyi de Allah'a teslim etmekle gerçekleştiği için önemli ve zor. Ve bu gerçekleştiği zaman kişi için bir sonuç doğuyor. İradenin de Allah'a teslimiyle ancak bir insan irşat makamına tayin edilir. Madem ki tabi olunmuş, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsi irşat. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bunları izah etmek bize nasip oluyor. Öyleyse emanetleri Allah'a teslim etmek demek, ruhu Allah'a teslim etmek demek, birinci emanet. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek demek, ikinci emanet. Nefsi Allah'a teslim etmek demek, üçüncü emanet. İradeyi Allah'a teslim etmek demek, dördüncü emanet. Öyleyse dört emanetin dördünü de o emanetlerin hepsinin sahibi olan Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bunları gerçekleştirdiler. Sizler de bugünün sahabeleri olabilirsiniz. Bunları gerçekleştirmekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemînerrahmanirrahîm. Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serimizin yeni bir bölümünde cüz-i idare, irade, külli irade ve ilahi irade'den oluşan irade konusunu inşallah incelemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, irade lügat manası itibariyle istemek demek. Allah ne zaman Allah neyi irade ederse diyorsa, Allah neyi istiyorsa demek. Ama fiil olarak istemek anlamına gelen irade isim olarak da kullanılıyor. İrade bir güçtür, bir kuvvettir. İnsandaki iradi yapı, İnsandaki irade, nefsin afetlerinin karşısına dikilen güç anlamına gelir. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri sadece kötülük etmek isterler, zulmetmek isterler. Bu zulüm hem kişinin kendisinedir, hem de çevresinedir. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemez nefsin afetleri. Yapmazsa kendisine zulmetmiş olur. Eğer Allah-u Teala'nın başkalarıyla ilgili bir yasağını çiğnemişse, o zaman hem başkasına zulmeder, hem de kendisine zulmeder. Zulmetmesi, derecat kaybetmesi anlamına kullanılan bir ifadedir kişinin. Kim ne zaman derecat kaybediyorsa, o zaman o kişi kendisine zulmetmiştir. Başka birisi sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Onun için kim ne zaman derecat kaybediyorsa, sadece kendisine zulmettiği için derecat kaybeder. Öyleyse iradesini yanlış kullanan herkes, ister Allah'ın emirlerine karşı çıksın, onları gerçekleştirmesin, ister Allah'ın yasaklarına karşı çıksın, yasak ettiği bir fiili işlesin, netice değişmez. Her ikisinde de iradi yapı önleyememiştir nefsin afetlerinin, Allah'ın hedeflerine ters davranışını önleyememiştir. Öyleyse İrade, nefsin afetlerinin hatalarını önleme konusunda bir vasıtadır, bir güçtür. En baştaki irade en zayıf iradedir. Nefsin afetleri azaldıkça, düşman azaldığı için iradenin gücü devamlı olarak artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman İradeniz tam güçle çalışacaktır. Ama daha ötede iradeye zaten ihtiyacınız kalmadığı için onu, serbest iradenizi, cüz'i iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse bu sizin iradeniz, insanların iradesi. Üç iradeden asıl olanı ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. Allah'ın iradesi her şeyin sahibidir. Allah-u Teala irade yapısı hakkında diyor ki Allah neyin oluşmasını dilerse ol der, o da oluverir. Allah neyin vücuda gelmesini irade ederse, isterse, Allah'ın iradesinin önünde hiçbir iradenin bir tesir icra etmesi mümkün değildir. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah Teala iradesini kullandığı zaman, yani herhangi bir şeyin olmasını dilediği an hiçbir kuvvet Allah'a karşı koyamaz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala dileseydi, iradesini devreye koysaydı, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi diye bir olay vücut bulmazdı. Ama Allah Teala iradesini cüz'i iradeye karşı kullanmıyor. Kullansa cüz'i iradenin hükmü kalmayacak. Allah Teala'nın insanlara, cinlere ve cinlerin bir tayfesi olan şeytanlara verdiği cüz'i irade dikkat edin ki meleklerin iradesi söz konusu değildir. Meleklerin iradesi yoktur. Onlar Allah'tan aldıkları emri sonsuz hayatları boyunca hep tekrar etmekle, o emri gerçekleştirmekle vazifelidirler. İradeleri mevcut değildir. Nerede nefs varsa, nefs irade ile nefsin afetleri devamlı savaş halindedir. Savaşın bittiği nokta neresidir? İradenin, nefsin afetlerinin tamamen yok olduğu noktadır. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbinde afet kalmayacaktır. Neden? Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde zünvani kapıyı kapatmış olan mühür oradan bir daha ayrılamaz. Neden? Kişi daimi zikirde olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı olarak gelecektir. Ve bu gelen rahmet, fazl ve salavat mührün üzerine baskı yapacaktır. Bu baskı devam ettiği sürece şeytanın alttan yukarıya doğru basınç yapan, bastıran karanlıkları, afetleri kapıyı yerinden kımıldatamayacaklardır. Mührü açamayacaklardır ve karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır o kişi yaşadığı sürece. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişinin iradeye ihtiyacı yoktur. İradesini kullanması için bütün sebepler kalkmıştır. Bu sebeple iradenin artık onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir ki neticede mutlaka kalp müzeyyen olacak ve irade Allah'a teslim edilecektir. Dikkat edin, irade bir vücut değil, bir güçtür. Öyleyse iradenin sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapması, bu yolculuğun sonunda Allah'a ulaşıp teslim olması diye bir şey söz konusu değil. İrade nefsin afetlerinin azalması sebebiyle devamlı güç kazanır. Evet, güç kazandıkça kendi manevi sırat-ı müstakimi üzerinde yol kat eder. Bu iradenin, iradi gücün yoludur. Neyle devam eder yol? Nefsin afetleri azaldıkça iradenin güçlenmesiyle devam eder. İrade ile nefsin afetleri arasında devamlı bir savaş vardır. Kişisel irade devamlı bir taraftadır. Ruhun tarafındadır. Nefsin afetlerinden inat afeti de nefsin afetlerinin, yani şeytanın tarafındadır. Nefsin afetlerinde bir hatanın yapılmasında ısrarla devam eden kişi, o inadın sahibidir. İrade pozitif istikamette bir güçtür. İnat negatif istikamette bir güçtür. İnat Allah'ın güzelliklerini işlememek konusunda dayatan nefsin afetlerinden biridir. Ama ruhun muhtevası içinde de nefsin afetlerinden biridir dememize rağmen, nefsin afetleri içinde de inat muhtevasını göremezsiniz. İnat, nefsin afetlerine negatif yaptırımı sağlayan gücün adıdır. İrade, ruhumuzun hasletlerinin bir yardımcısıdır. Nasıl irade ruhun hasletlerinden biri değilse, inat da nefsin afetlerinden biri değildir. Bu afetler üzerinde onların devamlı ısrar etmelerini, hatayı işlemelerini devam ettiren gücün adıdır. Şeytanın insanlara telkin yoluyla devamlı yaptırdığı bir negatif işlemin tekerrürü için devamlı gayret sarf eden bir güç. İşte inat, nefsin afetlerinin hata işlemekte devam etmesini sağlayan gücün adıdır. İrade, ruhun hasletlerinin devamlı en iyi oluşturması için gayret sarf etmesinin adıdır. İrade, güzelliği, kazanılması lazım gelen dereceleri hedef alır. İnat, çirkinliği, kaybedilmesi istenen dereceleri hedef alır. Yani Allah'ın yasakları mı, inat size onları devamlı işletir. İçki mi, kumar mı, böyle bir iptilanız varsa, inat sizi o iptila boyunca devamlı bunları yaptırmaya teşvik eder, zorlar. İnat afeti Allah'a karşı kullanılan bir afettir. Allah'ın emirlerine karşı kullanılan bir afettir. İnsanların pozitif değerlendirmeleri için, başka insanlara yön vermeye çalışmaları halinde, pozitif duygulara yer vermeyen, bütün taleplere rağmen negatif istikamette faaliyetini devam ettirme konusundaki kesin tutumu ifade eder. Kişi inat sahibi ise kendisine kim, hangi şekilde pozitif istikamette güzellikleri tavsiye ederse etsin, anlatırsa anlatsın, onları asla yapmayacaktır. İnadının emrinde olacaktır. Yani negatif irade, inadın adı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum ki Allah Teala cüz'i iradeye büyük önem verir. İlahi irade Allah'ın iradesi, cüz'i irade ise kulun iradesidir. Ve Allah Teala iradeye büyük önem verir. İradenin her alanda başarılı bir şekilde hedefe yürümesini ister, devamlı tesir sahası oluşturmasını ister ve iradesiz bir insan Allah'ın cennetine giremez. Ne demek bu? Yani bir insan kendi iradesiyle, kendi isteğiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bu iradenin bir ürünüdür, irade bunu gerçekleştirir. Dileği söyleten o pozitif iradedir. Yani güzele yaklaştıran iradedir. Çirkini gerçekleştirense inattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iradenizi kullanmadıkça Allah'ın cennetine giremezsiniz. Dünya saadetini ise hiç yaşayamazsınız. Çünkü dünya saadeti ancak iradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde sebk etmenizi gerçekleştirebilirseniz Allah yoluna iradenizi tahsis edebilirsiniz. Allah'a ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek iradenizin mahsulüdür. Allah Teala kişisel iradeye büyük değer verir ve bir insanı cehenneme götüren veya cennete götüren şey, kişinin iradesini kullanamaması, inadın ona hakim olması veya iradesini kullanması halidir. Kim iradesini kullanırsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kişisel irade Allah'ın katında son derece önem taşır. Kulunun iradesine Allah Teala büyük bir değer veriyor ve karışmıyor. Cinlerin de iradesine karışmıyor. Şeytanların da iradesine karışmıyor. Ama iradi yapı ve inat yapısı iki ayrı hedefe yönlendiriyor insanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Ellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dünya ve atme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru mimma kanu yeksebun." Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda bu kişi ne yapmıştır? İradesini kullanmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Kişi kişisel iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde olağanüstü bir sonuç oluşur. Olağanüstü bir sonuç. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Böyle olan, iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler, ikinci basamağı aşmıştır. Allah onu 21. basamağa kadar mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözü var. Serbest iradesini kullanan kişi, sadece onlar cennete girerler. Kullanmayan insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne yazık ki o kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde iradenizi kullandığınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an adınız Aminu olan bir hüviyet taşır. Siz Aminu'sunuz. Allah'a inanan bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanan iki, bunu Allah-u Teala'dan dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen üç ve bunu mutlaka dilediği için mutlaka bunu gerçekleştireceğine inanan birisi. Neden? Mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. Çünkü biliyor ki dilediği zaman artık kendisine bir problem kalmıyor. Allah alıyor bu işi üzerine. O kişinin ruhunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu, Allah'a ulaştırma işini Allah alıyor üzerine. Ve Allah-u Teala otomatik olarak bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki bu fenomen boyunca kişinin iradesini kullanmaması söz konusu olabilir mi? Olamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu ve iradesini pozitif alanda mağlubiyete götürmez. İnadın o kişinin iradesini yenmesine müsaade etmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah-u Teala net olarak söylüyor hedefini. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları asla yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsini Allah kendisine ulaştıracaktır. İradi yapıyı belki en güzel anlatan, Allah'a ulaşmaksa dediğindeki iradi yapıyı en güzel anlatan ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah-u Teala Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, iradesini kullanır da Allah'a yönelirse demek bunun manası. Sadece iradesini kullananlar, isteyenler, bir şeyi yapmayı isteyenler, Allah'a ulaşmayı isteyenler Allah'a yönelenlerdir. Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları, Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Yani Allah'a ulaşmayı dileme konusunda iradelerini, cüz'i iradelerini kullananları kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennet demektir. Dünya saadetinin %50'si, 51'i demektir. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi bunu ister inadıyla yapmış olsun, ister inat iş devreye girmesin, kişi bilmiyor olsun olayın ne olduğunu, ister başka insanlar o kişiye tesir etmiş olsun, Allah'a ulaşmayı dilemesin, o kişi iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse iradi yapımız Allah'ın katında mukaddestir. Mutlaka kullanmamızı istiyor. Ya kullanırız, Allah'a ulaşmayı dileriz ve Allah'ın cennetine mutlaka gideriz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %51'inin sahibi oluruz. Biz yapmış olmayız bunu. İradi yapımızı kullanmamız ve Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiz, Allah'ın bizi Allah'ın zatına ulaştırması için yeterli sebeptir. Biz ulaşmayız. O ulaştırır ruhumuzu Allah'a. Allah ruhumuzu kendisine kendisi ulaştırır. Bizim görevimiz sadece irademizi kullanmaktır. Dikkat edin, Allah'a ulaştığımız zaman birinci iradi kullanım sona ermiştir. Bu noktadan itibaren irademizi tekrar kullanmamız lazım. Yani fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek konusunda ya kullanırız ve şeytanın ihvaları bizi hiç alakadar etmez, hiç ona aldırmadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye ulaşırız. Buradan sonra gene irademizi kullanacağız daimi zikir için. İnsan hayatındaki en güç devre, dik yokuş, daimi zikir devresidir. Daimi zikir aslında kul Allah'ın yardımına layık olsa ona hibe edilir. Ücretsiz olarak ona verilir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın üçüncü defa iradenizi kullanmanızı istemesi söz konusudur. Birinci defa iradenizi kullandınız, mürşidinize ulaştınız. Mürşide tabi olmak konusunda ikinci defa iradenizi kullandınız. Kullanmazsanız, tabi olmazsanız, o zaman Allah-u Teala sizi kendi zatına ulaştırmaz. Ama Allah-u Teala da bilir ki, siz mutlaka iradenizi kullanacaksınız. Çünkü burada iradeniz de artık Allah'a ruhunuzu ulaştırana kadar Allah'tan yardım alır. Vazgeçmezsiniz. Vazgeçemezsiniz. İradenizi mutlaka ikinci defa kullanıp ikinci adımı atacaksınız Allah'a. Çünkü iradi yapınıza burada Allah'ın açık bir tesiri var. Hem size ibadetleri sevdirecektir, hem bütün şartlarınızı Allah'a ulaşmak istikametinde pozitife çevirecektir. Allah'a kapalı olan kapıları Allah'a açacaktır insan vücudunda. Gözler Allah için kapalıdır, kulaklar Allah için kapalıdır, kalp Allah için kapalıdır. Yani o kişinin gözleri Allah yolundaki güzellikleri göremez. Mürşide baktığı zaman onu tanıyamaz. O kişinin kulakları Allah'a ulaşma konusundaki sözleri işitemez, manasına varamaz. O kişinin kalbi akıl duyduğu Allah'a ulaşmaya mütalik olan sözleri kalbine indirse de kalp onları idrak edemez. kalbinde eknet var, bu sebeple idrak edemez. Gözlerinde hicab-ı mestüre var, bu sebeple irşat makamını başkalarından ayıramaz.
1: Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbiri açılmaz. Hepsi kapalıdır. Kalbin nur kapısı şeytana dönük konumdadır. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Bütün bu kapıların açılması sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. Yani iradi yapının, kişisel iradenin mutlaka devreye girmesi gereklidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişisel irade günahları işleyen iradedir. Bir insanın cehenneme gitmesinin arkasında sadece kendi iradesi vardır. Çünkü cehenneme gitmek, bir insanın cehenneme gitmesi Allah'a ulaşmayı dilememesine bağlıdır. Birinci şart. İkinci şart, günahların sevaplardan fazla olmasına bağlıdır. Gördük ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gideceği yer cehennemdir. Ve kendi öz iradesiyle eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman kurtulur. Dilemezse kurtuluşu yok. Öyleyse irade temel şart. Peki öbür açılanda mı irade temel şart? Evet, günahların sevaplardan fazla olması veya az olması konusunda da irade temel şart. Bir insan günahlar ve sevaplar açısından sadece günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ve günahları işlemesi kişinin kendi iradesine bağımlıdır. Sadece bir kişi isterse günah işler, istemezse işlemez. Başka birisinin bu kişinin üzerine ulaştıracağı kader adı verilen herhangi bir olay, bir başka kişisel idare tarafından, ilahi irade tarafından, külli irade tarafından bu kişiye ulaşsın, ona asla derecat kaybettirmez. Sadece kendi iradesiyle işlediği derecat kaybettiren olaylar, yani kendisine zulmetmesi sebebiyle kişi cehenneme gider. Öyleyse kişinin cehenneme gitmesinin arkasında iradesini negatif kullanması veya hiç kullanmaması söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi iradesini kullanmamıştır. Veya eğer öğrenmişse, Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin, bunu öğrenmiş de bilerek Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman iradesini negatif olarak kullanmıştır. Ama böyle bir şeyden haberi yoksa kişinin, o zaman iradesini kullanmamıştır ama gene gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenin kullanımını Allah mutlak olarak emreder. Bir cüz'i irade hiç kimseye onlara verdiği bir zarar veya fayda neticesinde başka birisinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Böyle bir şey mümkün değil. Bir insan başkasına bir kötülük ederse, iradesini kötü istikamette kullanırsa, o kişiye bir zarar verirse, bu zararı veren kişi zalimdir, derecat kaybedecektir. Diğer taraf mazlumdur, derecat kazanacaktır. Hangi derecatı? Kendisine zarar veren kişinin kaybettiği derecatı. Öyleyse bir insan başka birisinin fiili dolayısıyla derecat kazanabilir. Kendi iradesini kullanmadığı halde derecat kazanabilir. Ama başka birisinin herhangi bir fiiliyle derecat kaybedemez. İkinci alternatif, başka birine yaptığınız bir davranış biçimi.

İzleyenler, dinleyenler. Demek ki hiç kimse cehenneme başkaları sebebiyle gitmiyor. Sadece öz iradesi sebebiyle gidiyor. Hiç kimse cennete başkaları sebebiyle gitmiyor. Kendi öz iradesi sebebiyle gidiyor. Ayırım Allah'a ulaşmayı iradeyle dilemek ya da dilememek. İşte sevgili kardeşlerim, bu cüz'i iradedir. Allah'ın bütün kişilere verdiği cüz'i iradedir. Hiçbir zaman iradeye karışmaz. Herkes iradesinin de dilediğini rahatlıkla işler. Ama Allah-u Teala bunun neticesinde kişinin iradesini pozitif istikameti kullanmaması halinde veya hiç kullanmaması halinde o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Mutlak iradeye ihtiyaç gösteriyor Allah-u Teala. Mutlak iradeye kulun kullanma açısından yaklaşması, iradesini kullanması şart. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah bir şeyi irade etti mi, diledi mi, o şey hemen olur. Bir şeyi yok etmeyi diledi mi, o da yok olur. Allah'ın gerçekleştirmeyeceği hiçbir olay, gerçekleştiremeyeceği hiçbir olay mümkün değildir. Allah neyi dilerse ona sadece ol der, o da olur. Dilerse Allah-u Teala zamanı geriye işletir, dilerse ölüleri diriltir. Dilerse kainatı var eder, dilerse kainatı yok eder. Keyfe maişadır. İlahi irade her şeye kadirdir. Öyleyse bir de sünnetullah'tan bahsettik. Yani külli iradeden. Sünnetullah veya külli irade Allah'ın kainatı kontrol etmesi ve dizayn etmesini sağlayacak olan ilahi kompütürdür. Öyleyse Allah'ın ilahi bir bilgisayarı var. Bu ilahi bilgisayar kainatın her zerresini kontrol altında tutar. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Yağmur mu yağıyor? Arkasında külli irade var. Kar mı yağıyor? Arkasında külli irade var. Ağaçlar yeşil yapraklarıyla fotosentez yoluyla karbonhidrat mı oluşturuyorlar? Gıdalarını mı temin ediyorlar? Oradaki klorofil özümlenmesini sağlayan sünnetullah'tır. Ne yapıyor ağaçlar? Yeşil yapraklarıyla klorofil özümlenmesi yapıyorlar. Fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksit, köklerinden aldıkları su ve güneş enerjisini devreye sokmak suretiyle karbonhidratları üretiyorlar ve oksijen açığa çıkıyor. Sünnetullah bitkilerle insanlar arasında, hayvanlarda insanlar grubunda bir denge kurmuş.

Bitkiler havadan aldıkları karbondioksiti kullanırlar ki bu insanların ve hayvanların artık maddesidir. İnsanlar da oksijen kullanırlar. Bu da bitkilerin artık maddesidir. Öyleyse Allah-u Teala bitkiler sistemiyle hayvanlar sistemini birbirinden ayrı kılmıştır. Özellikleri birbirinden farklı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bu kainatı kontrol eden bilgisayarını kurmuş, ilahi kompütür. Bütün kainatın her zerresi kontrol altında. Havaya yükselen su buharları yağmur bulutlarını oluşturuyor ve rüzgar bulutlara yön veriyor. Rüzgarla bulutları yönlendiren sünnetullah'tır. Rüzgarın oluşması sünnetullah'ın bir eseridir. Bulutların belli bir istikamete yönelerek oraya yağmur bırakmaları sünnetullah'ın kanunları gereğidir. Bulutlar arasındaki elektrik yüklerini bulutların birbirine ya da yeryüzüne boşaltmaları yıldırımları, şimşekleri ifade eder. Bulutlar arasındaki şimşek yere inense yıldırımdır. Ama her ikisi de elektrik akımıdır. Dünyanın kuzey kutbundan çıkıp da güney kutbuna kadar yeryüzünün sattığını yalayarak giden kuvvet çizgileri, manyetik alanlar kuzey kutbundan yola çıktıktan sonra dünyanın sattığını yalayarak güney kutbuna ulaşırlar. Güney kutbunda dünyanın içine girerler. Ve kuzey kutbuna kadar bu kuvvet çizgileri yollarına devam ederler. Işık hızının altında bir hızla. Fakat çok hızlı bir şekilde. Kuzey kutbundan tekrar çıkarlar kuzey kutbundan. Ve dünyanın sattığını yalayarak gene güney kutbuna dönerler. Böylece devamlı bir manyetik alan devri daimi söz konusudur dünyanın etrafında. İşte bu manyetik alan sistemini kontrolü altında tutan kuvvet o sünnetullah'tır. Yani külli iradedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde yağmurların yağması, karın yağması, bulutların oluşması, her şey sünnetullah'la alakalıdır. Külli iradeyle alakalıdır. Yağmur damlaları gökyüzünden yere inene kadar birbiriyle temas etmeden belli aralığı koruyarak inerler. Aynı ara bütün yağmur damlaları arasında korunur. Rüzgar eser, hepsini birden aynı standart içinde tesir altına alır. Her kar tanesi başka bir kar tanesinden mutlaka farklı bir şekle sahiptir. Bu kadar inceliği oya gibi işleyen işte o Allah'ın kurduğu ilahi kompütürdür. Her kar tanesini alın inceleyin, farklı bir hüviyet göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim,
şu dünya üzerinde yaşayan insanların, bugün mevcut olanlar, dün mevcut olanlar, Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa mevcut olanlar, bundan sonra mevcut olacak insanlar, hiçbir insanın parmak izi bir başkasıyla eşit değildir. Tüm bu sistemlerin oluşması, Allah-u Teala tarafından onun sünnetullahıyla vücuda getiriliyor. Her bir bebek anne karnında doğuncaya kadar sünnetullahla plasentanın o bebeğin bütün organlarını verdiği komutlarla kök hücrelere hücre yapısına tesir etmek suretiyle oluşturur. Bu sünnetullahın işidir. Öyleyse her doğum bir mucizedir. Birçok mucizenin bir araya gelmesidir hatta. Sevgili kardeşlerim, bir toprağı bellediğiniz zaman, o toprağın içine bir buğday tanesi ektiğiniz zaman, toprakta çatlayan buğday toprağın içinde yeryüzüne doğru bitki olarak uzamaya başlar. Sonra toprağı çatlatarak yeryüzüne çıkar. Ondan sonra da başak vermeye başlar. Bir buğday birçok buğdaya dönüşecektir. Ve yeryüzünde bereket oluşacaktır. Sünnetullah'ın dizaynıyla. Bu müddet zarfında toprak muhteşem bir kimya sanayi olayını sergiler. Buğday tanesi çatlar, kök salar. Topraktan suyu almaya başlar. Ve toprak altındaki sentezlerle bitki boylanmaya devam eder. Ve havadan aldığı oksijenle dizaynını tamamlar. Allah'ın kainata koyduğu sistemleri iradesi altında tutan sünnetullah, ozon tabakasının incelmemesi için ve normalden ötede kalınlaşmaması için otomatik sistemler sahneye koyar. Milyonlarca iğne yapraklı ağaç kutuplara yakın bir daire çizer. Kuzey kutbunda da güney kutbunda da durum aynıdır. Milyonlarca ağaç güney kutbunda, kuzey kutbunda da çevreler. Bunlar çam ağaçlarıdır. Her türlü çam ağacı. Bu ağaçların dizaynı ozon tabakasını bütünüyle etkileyebilecek bir hüviyet taşır. Ozon tabakasının inceldiğini düşünelim. İnceldiği zaman sünnetullahın tatbikatı başkadır. Normalden daha ötede kalınlaştığı zaman sünnetullahın tatbikatı başkadır. Eğer ozon tabakası normalden daha kalın bir noktaya ulaşmışsa sinyaller hemen sünnetullah tarafından alınır. Ve iğne yapraklı ağaçların üzerine kar yağdırılır. Neden? Çünkü iğne yapraklı bu ağaçlar, milyonlarca ağaç, klorofil özümlemesi yapmaktadırlar. Fotosentez oluşturmaktadırlar. Ve
ve havaya devamlı oksijen salmaktadırlar. Bıraktıkları oksijen ozon tabakasını adım adım genişletir ve normalin ötesine taşır. Ötesine geçtiği anda, andan itibaren yeni bir olay başlayacaktır. Allah Teala sünnetullah ile kar yağdırır. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların yapraklarının bir kısmını örter. En azından üst taraflarını ve yapraklar daha az klorofil özümlemesi yaparlar. Daha az fotosentez gerçekleşir. Daha az oksijen bırakmaya başlarlar. Oksijen azlığı sebebiyle normalin ötesinde kalınlaşan ozon tabakası incelmeye başlar. Bu incelme süreci içerisinde yaprakların üzerine kar kalacaktır. Normal kalınlığa geri döndükten sonra daha aşağı inmeye başlar sistem. Aşağı inmeye başladığı zaman sünnetullah yeni sinyalleri alır ve karın üzerine yağmur yağdırır. Sırf karları eritmeye yönelik. Bir taraftan güneş yağmur olayı tamamladıktan sonra güneş etrafı ısıtırken daha evvel yağmur karların hepsini eritmiştir. Eriyen karlar sebebiyle yapraklar serbest kalmıştır ve ozon tabakasının istediğinden daha fazla oksijen adım adım verilmeye başlamıştır. Ozon tabakasına ulaşmaya başlamıştır. Ve artan oksijen yavaş yavaş kalınlığı normal hale getirir. Normal hale geldikten sonra daha öteye geçtiği zaman aynı olaylar tekrar eder. Tekrar kar yağar ve oksijen azalır. Ozon tabakası incelir. Normalin altına düşünce tekrar kar yağar. Böylece karlarla ve yağmurlarla ozon tabakasının kesin bir ilişkisi vardır. Öyleyse dünyanın neresinde ozon tabakasında bir eksilme söz konusuysa orada yağmur yağacak, karları eritecektir ve yağan yağmurlar karları erittiği için daha çok oksijen havaya verilecektir. Ama bu sistemin yani ozon tabakası ile alakalı olan kesimi güney kutbunun da kuzey kutbunun da çevresinde bulunan milyonlarca iğne yapraklı ağaç sebebiyle oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki üç türlü irade söz konusu. Cüz'i irade, insanlara ve cinlere verilen irade. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü teşkil eder. Aynı tipte bir iradenin sahipleridir. Allah'ın ilahi iradesi ve Allah'ın kainatı idare eden sonsuz kompütürü, külli irade, üç ayrı tip iradeyi ifade eder. Her şeye kadir olansa Allah'ın ilahi iradesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını,
hem cennet saadetini hem dünya saadetini size nasip kılmasını, Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Du ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Tâlehim gâlim ve du ve aleyhim ve dâlim. Amin.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemînerrahmanirrahim. Mâlike yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve'l dâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı, Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse, sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut'la Marut tutturmuşlar, ya Rabbi bize de nefs ver, biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs, biz gideceğiz. Allah Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine inen Harut'la Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca, bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut'la Marut bütün dünyaya büyüyü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz
iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut, Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları 2 ay zarfında bu büyüyü, hüddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, İblis yani şeytan bu zulmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zulmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hüddam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar, başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi, bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa, yani 10 tane ihsanla tabi olsa, onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişler. O da gitmiş, aynı mürşide gelmiş, tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiyeti de ihsanla tabiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğinizle bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestur alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat konulacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi
Allah Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Taviyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, hüddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut'la Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, nebiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil Allah tarafından gerçekleştirilecek. Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyleyse önemli mi? Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde
işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah-u Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında, tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah-u Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah-u Teala nefsi niçin yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah-u Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfel-i safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah-u Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış. Fizik vücudunuzdan ahd almış. Nefsinizden de yemin almış Allah-u Teala. Öyleyse o yemini yerine getiresiniz diye Allah-u Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah-u Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidinizi de size gösterir. Mürşid sevgisini verir. Ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiyettir. Mutlaka 10 tane nimet verecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın. O noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi. Ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor. Buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah-u Teala. Burada oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der.
Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutup da açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara iptilası olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da Perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki hicab-ı mestüre alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki bakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, irşat makamının himmetiyle ama asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra
Cennete gireceksiniz hangi şartlarda? Allah'alaşmayı dilediniz, birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'alaşmayı dilediğiniz zaman, ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin. Mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Hatta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sende derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın. Aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki: "Alallahu kastus sebilin." Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık, Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken, dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan
dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla, yani faziletle dolmuşsa, sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane ihsanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır. Tamam demiş. Güzel demiş. Öyleyse ağılda demiş ineğin var ya demiş. O ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş hocam, ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz. Biz zaten perişanız. Yemin ettin demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş, çok kötü durumdayız, mahvettin bizi. Çok güzel demiş hoca, çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Ve böylece ağıldaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla
o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi, adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayete, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış, ertesi gün gelmiş, hocam demiş, ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1, iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2'de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. 2. defa %7'nin kazandığınız kalbinize nefsi devam edesiniz. 3. defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi

Huşu'da kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 ile hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadeti mi söz konusu olan? Mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman dereceler kazanırsınız. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene dereceler kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sitret-ül Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vetiredir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size mutluluğa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var.

ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine uğraşır, ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, züht makamını geçeceksiniz. Züht makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamının sahibi olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı,
insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyecektiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulul Elbab makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tövbe-i Nasuh'a davet edecek. Salah makamını sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk, iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk, dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir, sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihetle mutsuz iç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz, başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor, onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhu da nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil.
Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuuraltı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sülh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiillerin hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sülh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanırsınız ya negatif derecat kazanırsınız. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız, hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsanız eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak, başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi sadece mutlu etmek ister. Cennet saadeti ve dünya saadeti Allah'ın sizlere mutlaka yaşatmak istediği iki ayrı mutluluk türüdür. Ve mutlaka Allah Teala bunları gerçekleştirmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın mutluluk reçetesini mutlak olarak yerine getirmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz Allah Teala sizin günahlarınızı örter. Yani günahlarınız affedilir. Mürşidinize ulaştığınız zaman da o affedilen günahlarınızın bir de sevaba çevrilmesini Allah Teala sağlar. Hem günahlarınız affedilir hem de arkadan sevaba çevrilir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sonra da onları mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, hata işlemişlerdir. Hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. "Ya Rabbi, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet, benim günahlarımı affet" diye. Ama Allah-u Teala'dan bu günahın affedileceğine dair bir garanti elde edemezler. Allah Teala kullarını affedicidir buyuruyor. Ama bu konuda bir garanti vermiyor. Bir garanti vermiyor ama şunu söylüyor: büyük günahları işlemiş olanlar dahi Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor Allah Teala. Günahı kebair diyor Allah Teala büyük günahlara. Büyük günahları işleyenler bile Allah'tan ümitlerini kesmesinler diyor. Yani bu ne demek? Muhtemeldir ki Allah Teala o günahları affedecektir. Böyle bir şey ihtimal dahilinde. Ama aynı zamanda Allah Teala şu ayet-i kerimeyi de söylüyor: "Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin." Çünkü
bu ayet-i kerime var diye demin söylediğimiz ayet-i kerime, büyük günahlarını işleyenler bile Allah-u Teala'dan ümitlerini kesmesinler. O ayetin ışığında nasıl olsa Allah-u Teala bizi affeder diye günahlarını işlemeye devam eden insanların ikinci ayet-i kerime, önünü kapatıyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Ayet-i kerimesi. Öyleyse af nedir? Günahların affedilmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Söylediğimiz Enfal suresinde Allah-u Teala takva sahibi olunduğunda günahların affedileceğini söylüyor. Öyleyse af meselesi Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş ve garanti altına alınmış. Allah diyor ki Allah verdiği sözden dönmez. O sözünü mutlaka her halükarda %100 yerine getirir. Hiçbir kuvvet Allah'ı verdiği sözü yerine getirmekten men edemez. Öyleyse Allah-u Teala'nın günahları affetmesi söz konusudur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Ama Allah Teala diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani belli ki o kişi Allah'a iman etmiş, inanıyor ama takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah Teala demiş oluyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne oldu? O kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala affedeceğine dair garanti veriyor buraya, burada. Yetmez. Sonra da diyor size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse af günahların sıfırlanması, mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, o günahları işleyenler sana ulaşsalardı ve günahlarının affını dileselerdi, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin, onların günahlarına mağfiret etmemizi dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabe, günahları işlemiş bir şekilde geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Önünde diz çöküp tövbe ediyorlar ve Allah'tan günahlarının affedilmesini diliyorlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Görecektiniz diyor. Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. İşte bunlardan birincisi Allah'ın günahları affetmesidir. İkincisi o günahları mağfiret etmesi, yani bir defa daha affetmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişkide ise bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devreye girmesi suretiyle sahabenin günahlarının bir defa daha affedilmesi ve
başlangıçta affedilmesi, her ikisi de şefaat istikametinde geçerli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatidir bu. O insanların günahlarının affedilmesi ve sevaba çevrilmesi şefaat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahların affıyla mağfiret arasında bir farklı yapı var. Mağfiret, ikinci defa günahları affetmek istikametinde bir müessesedir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyet müessesesinin oluştuğu anda günahları mağfiret edeceğini kesinleştiriyor. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu gerçekleştirmiş. Furkan 69'da diyor ki, o cehenneme gidenlerin günahları, çekecekleri azap arttırılır. Sonra da diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani mürşidin önünde tövbe ederse, neden böyle söylüyor, neden mürşidin tövbe? Çünkü diyor ki, ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, nefs tezkiyesi ancak mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Kim mürşidine ulaşırsa, o noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığı zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, bir de rahmetle salavat ilave edilir. Ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala yolu evvelce açmıştır. Tabiyetten sonra o kişinin yaptığı zikir üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içine tabiyet sırasında Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi fazlaların karşıt manyetik alanını taşır. Ve bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştıkları zaman nefsin kalbindeki Allah'ın o kalbin duvarına yazdığı iman kelimesine yapışırlar. O manyetik alan bütün fazlaları kendisine çeker. O zikir müddetince ne kadar fazıl gelmişse o fazıllar nefsin kalbine yerleşebilir. Zikir bittiği anda fazıl yerleşmesi de sona erer. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir müessesenin var olduğu her noktada hepimiz için bir işaret vardır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Fazıllar kalbe yerleşmeye başlar. Bu yerleşme müessesesi o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artışını ifade eder. Fazıl birikimini ifade eder. İşte bu noktada, tabiyet noktasında Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim tövbe eder de mümin olursa, bu imanı artan bir mümin olmak demektir. Çünkü kişinin kalbine iman yazılınca o kişi imanı artan bir mümin olur. Onların diyor kalbine imanı yazarız, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala.
nefs tezkiyesine başlayan kişi kim tabi olur da mümin olursa, imanı artan mümin olursa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Günahların sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda o kişi için onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor Allah Teala. Burası Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği tabi oluşu. Birinci özellik. İkinci özellik nefs tezkiyesine başlaması. İkisi de tabi oluşun tabii neticesi. Tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Ancak tabiyetinde kişinin kalbine iman yazılır. İman yazıldıktan sonra o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde iki grup nur gelir. Ve o kişinin kalbine fazıllar yerleşmeye başlar. Ve Allah Teala orada diyor ki biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah Teala günahların sevaba çevrildiğini söylüyor. Mağfiret söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın affı, günahları affetmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. Bu günahların örtülmesidir. Bu günahların aff edilmesidir. Ama mağfiret, o örtülen günahların bir defa daha affedilmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sebeple hem af tabirini kullanıyor, hem de mağfiret tabirini kullanıyor, hem de günahları sevaba çevirmekten bahsediyor, mağfiret adı altında. Yetmez, bu günahların affedilmesi konusuna bir şey daha ekliyor Allah Teala. O kişinin mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala'nın aldığı başka bir nimet daha var. O kişiyi Allah Teala o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Mürşidine ulaştığı günden itibaren bu kişi Allah Teala'dan derecat kazandığı her an 1'e 10 değil, 1'e 100 kazanmaya başlıyor ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katına ulaştığında 1'e 200 oluyor kazandığı dereceler. Üçüncü gök katına ulaştığında 1'e 300 oluyor. Dördüncü gök katına ulaştığında 1'e 400 oluyor. Beşinci gök katına ulaştığında 1'e 500 oluyor. Ve altıncı ve yedinci katlara ulaştığında ruh 1'e 600 ve 1'e 700 oluyor. Ve o günden itibaren o kişi o noktada kaldıkça ruhu Allah'a ulaştıktan sonra velayet makamını muhafaza ettikçe, ermiş evliya olmak makamını muhafaza ettikçe o kişinin hep Allah'tan gelen rahmete, fazla ve salavata
muhatap olması söz konusu ve her an ibadet yaptığı zaman, zikir yaptığı zaman, derecat kazandığı zaman, kazandığı bir derecede karşılık, bir dereceye karşılık 700 derece alması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın farklı bir dizaynı uyguladığını görüyoruz. Allah'ın katında insanlardan kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Allah-u Teala'dan özel ikramlar alır. İki kişi düşünelim şimdi. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilememiş ve mürşidine ulaşmış. İkincisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'tan mürşidini sormuş. Onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde çöküp tövbe etmiş. Bu iki tövbe arasında günahların affı açısından, mağfiret açısından ne gibi bir farklılık vardır? Farklılık çok büyüktür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde gidip tövbe eden kişi, işte o kişi mağfirete ehildir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve kalbinin içine iman yazılır kişinin. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu anda, mürşidine tabi olduğu anda o kişinin günahları sevaba çevrilir. Ondan evvel ne olmuştu? Allah-u Teala zaten Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahlarını örtmüştü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Bu noktada ise onun günahlarının örtülmesine rağmen bir defada Allah-u Teala bu defada o günahları sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı hepimizi büyük bir mutluluğa ulaştıracak mahiyette. Çünkü Allah-u Teala büyük nimetler veriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan, mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah'ın ona verdiği derecat bir nimet değildir. Bu sadece o kişinin sevap kazanmasıdır, derecat kazanmasıdır, ihsandır. Ne zaman ki o kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur, tabiyetle beraber nimet verilmeye başlanır kişiye. İşte bu nimet o günahların sevaba çevrilmesidir. Bir nimet, derecat açısından nimet. Derecat açısından ikinci nimet, o güne kadar 1'e 10 verirken Allah-u Teala o kişiye, o gün itibaren bu rakam 1'e 100'e çıkar ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki, kim Allah'ın yolundaysa ve fi sebilillah olmak, Allah'ın yolunda olmak demek. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fi sebilillah'tır. Allah'ın yolunda olanlardır.
Ve kim infak ediyorsa diyor Allah Teala 261. ayet-i kerimede, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. Acaba buradaki infak nasıl bir infak? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye kişi zikir yapıyor fizik vücuduyla. Fizik vücudun kalbine Allah Teala onun yardığı göğsünden geçirerek, göğsündeki yarıktan geçirerek kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderiyor bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra. Evvela sadece rahmetle faz gelirken, bu noktadan itibaren rahmetle salavat da gelmeye başlıyor tabiyet noktasından itibaren. Başlangıçta kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse, ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah'ın nuru hiçbir zaman ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın zikir yapma süresi %100 olsa, 24 saat zikir yapsa, o kişinin kalbine bir damla bile Allah'ın nuru gelmez, girmez. O kişinin kalbine Allah'ın nurunu girebilmesi için ne olması lazım? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O dileyen kişi 10. basamakta Allah onun göğsünden kalbine nur yolunu açma şerefine erişir. Kimin göğsünden kalbine nur yolunu açmışsa Allah Teala, o Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişidir. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrahu lilislam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Göğsünü teslime açar. Onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar diyor. İşte Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması, sonra da teslime açması sebebiyle o kişi bu noktadan itibaren, 10. basamaktan itibaren, 10. basamakta zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından sadece rahmetle fazl iner. Bu iki nur kalbe ulaşır, kalbe girer ama sadece girebilen, kalbe kadar gelmesine rağmen kalbin içine girebilen sadece rahmet nurudur. Bu da %2'yi hiçbir zaman geçemez. 11. basamakta rahmet nuru kalbe sızmaya başlar. Bu rakam %2'yi geçemez. Kişinin kalbi %2 rahmetle dolar. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır burası. Ne zaman o kişinin kalbinde bu %2 rahmet oluşursa o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinde Allah'ın zikredilmesiyle ve haktan inen şeyle, nurla, Allah'ın zikriyle ve bu zikrin sebebiyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu sadece %2 rahmet nurunu ifade eder. Ama huşu sahibi olan kişinin mürşidini Allah'tan sorması mümkün olur. Kişi Allah Teala'dan mürşidini sorduğu zaman o mürşide ulaşır. Ve tabi olursa bu kişi ihsanla tabi olmuştur. İşte o kişi fi sebilillah olan birisidir. Artık ruhu Allah'ın yolundadır. Allah Teala ona bire yüz vermeye başlamıştır. Fi sebilillah ruhu Allah'ın yolunda olan kişi demek. Ve de kişi
infak ediyor, zikir yapıyor fizik vücut. Allah'tan gelen rahmetle ve fazlı fizik vücudun göğsünden geçerek nefsin kalbine ulaştırıyor Allah-u Teala. Nefsin kalbinde evvela %2 nur birikimi, rahmet birikimi. Ondan sonra %7 her fazla birikiminde ruhun zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkması söz konusu oluyor. İşte böyle bir dizaynın oluşması Allah-u Teala için, o kişiye yardım için yeterli sebeptir. Ve de o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi. Kim mürşidine ulaşırsa, böyle olmak kaydıyla Allah'a ulaşmayı dileyen birinin, yani günahları örtülmüş olan birisinin mürşide ulaşması haline, tabiyeti halinde Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Bu günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan artık 1:100 almaya başlayacaktır. Allah'ın gönderdiği nurları, dereceleri zikir karşılığında veya herhangi bir konuda bu kişi bir derece kazandığı zaman, diyelim ki 10 derece kazanılan bir iş yaptı, bunun 100 katını almaya başlar. 10 dereceye karşılık 1000 derece almaya başlar bu kişi. Sonra da 200, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın işaret ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Ve bunun için sizi mükafatlandırmak konusunda kesin kararlıdır. Söz vermiştir. Sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin, görüyoruz ki tabiyeti bir defa ihsanla tabiyettir. O noktadan itibaren o kişiye verilen ihsanlar nimet hüviyetine dönüşür. Ve bu nimette konumuzla alakalı olan çok önemli bir muhtevadan bahsettik size. O kişinin günahlarının örtülmesinin arkasından tabiyet anında günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Günahların örtülmesi Allah'ın günahları affıdır. Günahların sevaba çevrilmesi ise Allah'ın mağfiretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki adeta bizi mutlu etmek için sebepler arıyor. Bir hiç yüzünden bizi, sadece bir dileğin sahibi olduğumuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah cehennemden kurtarıyor. Mutlaka cehenneme alıyor. Ve de bundan sonraki noktada da o kişinin Allah yolunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ya da asıl ifadesiyle Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezine namte aleyhim gayrı maktubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Bakara suresinin 6. ve 7. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine keferu sevaun aleyhim ve e enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala efsarihim gışaveh ve lehum azabun azim. Allah Teala Bakara 6'da diyor ki innellezine, muhakkak ki onlar keferu, kafirdirler. Sevavin eşittir aleyhim, onların üzerine. E enzertühüm. İkaz etsen de em lem tünzürhüm. İkaz etmesen de la yuminun, onlar mümin olmazlar. Bakara 7. Bir sonraki ayet-i kerime. Hatemallahu, Allah mühürledi. Hatem, hem hitam bulmak anlamına geliyor, hem de mühürlemek. Hitam kelimesi de, hatem kelimesi de üç ana harften oluşuyor. Birisinde hı var, birisinde he.

semmi hastalarının, görme hastalarının üzerine. Affedersiniz, semi işitmek demek. Basar görmek. Ve sonra o geliyor. Ala semihimden sonra ve ala efsarehim ve onların basar etme, görme hastalarının üzerine Gıcavet isimli perde çekti. Onların basar hastalarının üzerine Gıcavet isimli bir perde çekti. Ve lehum azabın azim. Ve onlar için azim bir azap söz konusudur. Azim bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Onlar muhakkak ki kafirdirler. Kafir olmak, Allah'a inanmamak istikametinde bir mana taşıyor. Ama burada söz konusu olan onların mümin olmak konusunu işitmemeleri. Allah Teala kendilerine tebliğ yapıldığı halde Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen yani kurtuluşa ulaşacak olan bir mümin ol tarifine uymayan insanlar söz konusu. Ne demek istiyoruz? Bir insan Allah'a inanırsa o mümindir. Allah'a inanan herkes mümindir. Birçok Allah'ın hakikatlerini bilmeyen insan zanneder ki insan Allah'a inanmışsa, mümin olmuşsa bir süre cehennemde kavrulduktan sonra oradan çıkacak, mutlaka cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, evvela cehenneme giren bir insanın cehennemde yanmak üzere cehennemi hak eden bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 43 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca cehenneme giren bir insanın oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bugüne kadar hiç kimse böyle bir ayet-i kerimeyi bize gösteremedi. Çünkü yok. Bildiğiniz gibi 19 ciltlik bir Kur'an tefsirimiz var. 5800 küsur sayfa. Ve her ayeti A'dan Z'ye kadar, İciğine Cicine kadar inceledik. Ve hepsinin hangi anlamlara geldiğinin lafzının ötesindeki ruhunu hep Allah'tan sorarak yürüdük. O Kur'an-ı Kerim tefsirinde. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de iki tür mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onların Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. O kâfirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor Allah Teala. Allah'a inanmaları kıyamet günü o kâfirlere fayda vermedi diyor. Allah'a inanmışlar adamlar ama Allah Teala onları mümin demiyor. Kafir diyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. Lügat manasına baktığımız zaman mümin iman eden demek. İman etmişler, Allah'a inanıyorlar ama Allah Teala onlar için mümin kelimesini kullanmıyor.

Allah'a inanıyorlar ama kafir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kuru kuruya iman etmek, Allah vardır demek bir insanı cehennemden kurtarmaz. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a inanıyor. Ama bu onların cehennemden kurtulması için bir sebep teşkil edemez. Allah'a inanmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir dileğine bağlıdır. Allah'a inanan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulurlar, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Bu insanlar mutlaka Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılacaklardır, tabiyetlerini gerçekleştireceklerdir. O zaman bu insanlar ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Sonra da Allah Teala onları 7 tane gök katından aşırıp onların ruhlarını 7. katta 7 tane alemden geçirip Sitret-i Münteha'ya ulaştırır ve Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla o ruhların Allah'ın zatına ulaşmaları, Allah'ın zatında yok olmaları söz konusudur. Nereden gelmişlerdi? Allah'tan gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha söyleyelim. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın kafirdirler, onlar mümin olmazlar dediği kişiler Allah'a inanmadıkları için değil, Allah'a inanan fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar.

İşte Allah-u Teala'nın kafirdirler dediği insanlar. Onlardan bir kısmı Allah'a inanıyorlar ama gene kafirler. Mümin olabilmeleri için, aslı ifadesiyle hak mümin olabilmeleri için mutlaka Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemeleri gerekiyor. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse o hak mümin olamaz. Allah'a inanabilir. Allah'a inanıyoruz diye Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmesi mümkün değildir. Takva sahibi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İfade gayet açık. Allah Teala buyuruyor Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala münip olanları, bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor.

Allah Teala münip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. İşte Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, ona ulaşmayı dileyen yani münip olanlardır. Onların dışındakilere hayır diyor Allah Teala. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah talaveti olanları bırakır. Herkes delaletleri başlamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Gayet normal. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dilemediği sürece, bunu bilmediği sürece dileyemez. Dilemediği sürece de dalalettedir. Hz. Musa için de aynı şey söz konusu. Sen bir cinayet işledin dedikleri zaman, evet ben o cinayeti işledim diyor. Ama o zaman ben dalaletteydim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kafir olmanın standartlarına baktığımız zaman kişi Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse o cehenneme gidecek olan bir mümindir. Onun bir kafirden farkı yoktur. Allah-u Teala'nın söylediği o kafirlere kıyamet günü Allah'a olan imanları fayda vermedi diyor. Onlar Allah'a iman ediyorlar ama imanları onlara fayda sağlamıyor sevgili kardeşlerim. Onları cehennemden kurtarmıyor. Allah Teala işte böyle olan kafirlerden bahsediyor. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. İnnellezîne muhakkak ki onlar keferu kafirdirler. İşte bu kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler. Allah Teala böyle bir dilek olsa onları küfürden nura ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir bunlar. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir. İkaz edin. Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gidecektir cehennem. Senin gideceğin yer cehennemdir. Cehenneme gitmek istemiyorsan mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemen lazım, dilemelisin diyenlere bu insanlar negatif istikamette bakıyorlar. Onların söylediklerini dikkate almıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman kıyamet günü onlar kafirler olarak geçiyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. İman etmiş, iman ettiğine göre mümin. Ama bu mümin hak mümin değil. Bir, Allah'a inanan kişi var ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O da mümindir. Bir, Allah'a inanan mümin var ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da mümindir. Ama ikincisi, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişi hak mümindir. Çünkü hakka ulaşmanın üzerine farz olduğunun idrakinde olan birisidir o ve bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Peki o kafir olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu ne? Onları ikaz etsen de neyle ikaz etsen de Allah'a ulaşmayı dile. Yoksa Allah'a olan imanın seni kurtaramaz, gideceğin yer cehennemdir tarzında bir ikaz edilmiş onlara. Ama buna rağmen hiç değişmemişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Gene biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Cehennemde biraz yandıktan sonra cennete gideceğiz. İnancının sahipleri olarak görünüyor insanlar. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Buradaki mümin olmaları Allah'a ulaşmayı dileyen
bir mümin olmazlar.

Allah Teala Furkan 29'da diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Bir kişi Allah'a inanır, mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeden hak mümin olamaz. O kişi sadece mümindir. Onun hak mümin olabilmesi mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Kendisine Allah-u Teala'nın bir ruh verdiğini, o ruhu Allah'a geri döndürmesinin üzerine defaatle farz kılındığını biliyor kişi. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve böylece Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yani sen takva sahibi değilsin. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. Şirkte kalma. Şirkte kalanların hepsi cehenneme gidecektir. Şimdi şirkin mahiyetine bakıyoruz. Bir sonraki ayet Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bunlar gizli şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için takva sahibi olamamış ve şirkte kalmışlar. Son derece açık ifade. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyebilenler takva sahibi olurlar. Bir kişinin mümin olması, eğer o kişi takva sahibi değilse onu cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişse henüz takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Dilediği güne kadar da o kişi gizli şirktedir. Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Müminler cennete girer ama cennete girenler iki çeşit müminden hak mümin olanlardır. Hak mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de bu iki ayet-i kerime göre şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar şirktedirler, gizli şirktedirler. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam benim ümmetim için putlara tapmalarından, açık şirkten korkmuyorum. Benim korktuğum gizli şirktir diyor. O kişiler böylece Allah'a inandıkları halde hak mümin olmazlar, olamazlar. Mümin Allah'a inanan demek ama hak mümin Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesinde de Allah Teala onlar mümin olmazlar demekle onların hak mümin olmayacaklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hak mümin olmayacaklarını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikazı nasıl olacak? Nasıl olmuş? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Sizde bir ruh var. O Allah'ın ruhu. Onu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz lazım. Eğer dilemezseniz mümin olamazsınız. Allah'a inanırsınız.
Bu lügat manası itibariyle mümin olmanızdır. Ama gerçek anlamda mümin olamazsınız. Yani cehennemden kurtulan bir mümin olamazsınız. Bir başka ifadeyle hak mümin olamazsınız. Bakara suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 7. ayet-i kerimesi Hatemallahu ala kulubihim diyor. Allah onların kalpleri üzerine bir perde, bir mühür vurdu. Hatem, mühür. Allah mühür vurdu diyor. Ala üzerine kulubihim, onların kalplerinin üzerine mühür vurdu. Ve ala sem'ihim ve ala ve üzerine ve ala ve üzerine sem'ihim, onların görme hastasının üzerine gışavet, gışavet isimli bir perde çekti. Gışavet, gözleri Allah'ın çektiği perdenin adı, gözlerin üzerine. Basar hastasını, görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Ve lehum, ve onlar için vardır azabün, azap azim, azim bir azap söz konusudur. Öyleyse üç tane unsur: görme, işitme ve idrak etme. Görme hassasının uzvu gözdür. İşitme hastasının uzvu kulaktır. İdrak etme hastasının uzvu kalptir. İşte Allah Teala bu ayeti kerimede, Bakara 7'de kalplerinin üzerine mühürledi diyor. Kalp geçiyor. İşitme hastasının, buradaki kalp uzvu olan kalp değil. Buradaki kalp kelimesi kalbin İdrak etme hastasını ifade ediyor. Çünkü ondan sonra gelen ve ala semihim, onların semi isimli işitme hastasının, Allah Teala kalbi uzuv olarak kullandığı zaman kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin idrak etme hastasını kullandığı zaman gene kalp kelimesini idrak etme istikametinde kullanıyor. İşitme hastası, idrak etme hastası ve görme hastası. Görme, işitme, idrak etme. Ve ala efsarihim, onların basar hastaların üzerine, görme hastaların üzerine basar etmek, görmek demek. Onların üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Öyleyse kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını, kulakları değil, işitme hastasını mühürlüyor ve gözlerin görme hastasının üzerine perde çekiyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı bilemeyenler.
dilemediği sürece, böyle bir dileğin sahibi olmadığı sürece, o kişinin görme hastalarının üzerinde, işitme hastalarının üzerinde ve idrak etme hastalarının üzerinde engeller var. Burada Allah Teala hatem kelimesini, mühür kelimesini kullanıyor. Onların idrak etme hastalarının ve işitme hastalarının üzerine Allah Teala mühür vurduğunu söylüyor. Hem işitme hastasının üzerine bu mühür vuruyor, hem de idrak etme hastasının üzerine mühür vuruyor. İkisi de hassa. Ve görme hastasının, gözlerin görme hastasının üzerine de Allah Teala perde çekiyor. Nedir bir perde? Ne tür bir engel? Bu perdeler ve engeller irşat makamıyla o kişinin arasına Allah'ın koyduğu engellerdir. O kişi irşat makamını gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemez. İrşat makamı onun için herhangi bir insandır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir istikamette insanların bu muhteva içerisinde varabildikleri yer onların hidayete eremediği bir noktadır. Onların kalplerini Allah-u Teala, kulaklarını ve gözlerini değil, bu ayet-i kerimede görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellediğini ifade ediyor.

Ama eğer bu kişi Allah'ın Resulü'yle kavga etmiş olsaydı, onunla anlaşmazlığı oluşturan bir yanlışın içine girseydi, o zaman Allah Teala'nın cephesinden onların doğrudan doğruya görme hastasının üzerine engel koyacaktı. Gözlerine engel koyacaktı, kulaklarına engel koyacaktı ve kalbine engel koyacaktı. Resulün söylediklerini reddeden, bunu açıkça gerçekleştirirken Resul'le kavga edecek seviyeye gelen, tartışan, karşı çıkan insanlar için uzuvların örtülmesi söz konusudur. Gözleri üzerine engel koyuyor Allah Teala onların.

Orada görme, işitme ve idrak etme hastalarının değil, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. O uzuvların üzerine engel koymasının arkasında ayet-i kerimelere baktığımız zaman Resul'le bir tartışmanın mevcut olduğunu, direkt olarak kişinin Resul'e karşı çıktığını, belki ona yaralayıcı sözler söylediğini oradan idrak ediyoruz. Böyle bir durumda o kişinin gözlerine vakra koyuyor Allah-u Teala. Kulaklarına engel koyuyor ve kalbine de engel koyuyor. Bir vakra var, bir ekinnet var. Bir de bu engellerin muhtevası var. Bir insanın uzvu gözdür. Gözün görmesi, gözün görme hastasıdır. İnsanların işitme uzvu kulaktır. İşitme kulağın hassasıdır. Kalp idrak etme merkezidir. Kalp de bir uzuvdur. Göz uzuvdur, kulak uzuvdur, kalp de uzuvdur. Ama görme kalbin hassasıdır, bir affedersiniz gözlerin hassasıdır. İşitme kulakların hassasıdır. İdrak kalplerin hassasıdır. Allah Teala Bakara suresinin bu 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde hastalardan bahsediyor. İsra suresinin 42. ayet-i kerimesinde ise uzuvlardan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzuvlardan da bahsetse, hastalardan da bahsetse, insan için görebilmesi, işitebilmesi ve idrak edebilmesi söz konusudur. Bunlar elbette gözlere işitmek için, görmek için, kulaklara işitmek için ve kalbe idrak etmek için kişinin her zaman ihtiyacı vardır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya baktığımızda o kişi için ister uzuvlar üzerine Allah Teala engel koysun, ister hastalar üzerine engel koysun, o kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Bir insan normal şartlarda kendisine yapılan tebliğe karşılık vermeden onu kabul etmeyebilir. O zaman onun hastalığı üzerine engel konulur. Ama eğer bu kişi itiraz ederse onun uzuvları üzerine engel konulur. Bu itiraz bir kavgaya ulaşırsa Resul'e kişi resmen karşı çıkarsa o zaman onun hem uzuvlarına hem hastalarına engel konulur. Bu dizayn İnsanlık tarihi boyunca böyle devam etmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Allah'ın Resulleri her zaman Allah'tan aldıkları ilmi bütün insanları uyarmak istikametinde kullanacaklardır. O ilme dayalı olarak konuşacaklardır. Bu devrede de bu ilmi Allah'tan olan biz konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim,
Sevgili izleyenler, dinleyenler, bizi dinledikten sonra din alimlerini dinlediğiniz zaman aradaki farkı anlamanız için bu söylediklerimizi idrak etmeniz lazım. Onlar bilmiyorlar. Çünkü ilmi Kur'an'dan almadılar. Onları Allah öğretmedi. Onlar kendi öğretmenlerinden aldılar. Profesörlerinden, doçentlerinden aldılar ilmi. Onlar da alimlerin bugüne kadar yazdığı kitaplardan aldılar. O ilim hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İşte gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, taviyetini gerçekleştirir. Sonra da ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. 14. basamakta bu kişi mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini sorduktan sonra mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. İkinci kat cenneti ifade eder. Vücudundan ayrılan ruhu kendisiyle beraber yola çıkanlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu tamamlayacaktır. Devre-i İmam'ın nezaretinde. Ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dileme, üç kat cennet, üçüncü katı da dahil olmak üzere cennet ve dünya mutluluğunun nefsinin kalbi o kişinin %51 nurla dolacağı için %51'i, dünya mutluluğunun %51'i cennet saadetinin üçüncü kat cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese 7-8 aylık bir ömürleri varsa Allah-u Teala tarafından mutlaka onların ereceği bir nimet olarak takdim edilir. Ve kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığını görecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunda %51'ini yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi, mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz, kendinizi cehenneme başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerine Allah Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi için ne cennet saadeti vardır, ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur, ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz. Ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan iblise de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insana verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah-u Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibi melekleri Resul meleklerdir. Ölüm melekleri Resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı Resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı Resul cinler de var. Ama nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar nebidir, nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin peygamberliğin sona erdiği ama risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz.
Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah-u Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi

Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O, hepinizi o kadar çok seviyor ki, şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını vareste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah Teala. Üzerinize de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe." Sümmelatun soru. Diyor ki: üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun ve cin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. 7 safhada 4 teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki,

Allah Teala Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir dilek şu kalbinizden Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra siz bize telefonlarla ulaşmaya çalışacaksınız. Bu mutluluk varmış da biz nasıl bundan haberdar olmadık? Neden bize bunu, bu bilgiyi ulaştırmadılar diye hayıflanacaksınız hayatınızın daha evvelki devreleri için. Ama kimseyi suçlamayın. Onlar da bunu size söyleyemezlerdi çünkü bilmiyorlardı. Din adamları dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrendiler. Ve müfredat programlarında o öğrendikleri nesneler yazılı sadece, öğrendikleri şeyler. Aralarında çok üst seviye fıkıh alimleri var. Kelam alimleri var. Çeşitli branşlarda çok iyi seviye öğrenim görmüşler. Kıymetli ilim adamları. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Evet, çünkü onlara öğretilmedi. Ve onlar
öğrendiklerini öğretebilirler. Bunun için ücret alırlar devletten. Profesör oldukları için, doçent oldukları için. Ama öğrettikleri şey kendi öğrendikleri müfredat programının gerekleridir. Oysa ki bütün o ilimleri bir kenara bırakın ve size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden? Hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala sizi tağutun dostu olarak mütalaa ediyor. Ki, realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın Bakara 257'de ne diyordu Allah Teala? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورَ اِلَى الظُّلُمَاتِ diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğuna hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözle Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir.
Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir.

Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür. Sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semi hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah Teala onun günahlarının 7'de biri kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer
gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, hem de sevapları günahlarından fazlaysa, belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır, mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr suresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah-u Teala. İnnen insane lefî hüsr. İllellezine aminu ve aminu salate ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Diyor ki Allah Teala, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların günahlarını
örtüyor, örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki bunu siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah-u Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi, söyleyin kendi kendinize, kendinizi hesaba çekin. Unutmayın, bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse, gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarının sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez. Bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz, üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki, ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek, seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri din alimlerinden gidin, öğrenin. Ve kendinize yazık etmeyin. Sevgili kardeşlerim, bizi ne üzüyor biliyor musunuz? Şu 70 milyona yaklaşan Türkiye halkının çok büyük bir kısmı bu söylediklerimizi bilmediği için cehenneme gidecekler. İşte bu bizim kalbimize bir azap olarak oturuyor. Bundan derin bir sorumluluk hissi duyuyoruz. Çünkü din öğreticilerinin büyük kısmı bu hakikati sizlere ulaştırmıyor. Sevgili kardeşlerim, onları suçlamıyoruz. Bilmiyorlardı.
öğrendikleri zaman da onların gururlarına ağır geliyor bu. Onu da takdir ediyoruz. Ama Allah'ın katındaki sorumluluklarını azaltmaz ki onların. Sevgili kardeşlerim, onlar sizlere öğretmediler, öğretmiyorlar diye sorumlu, ama kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz. Dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor. Ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Ve 60 milyondan fazla insan bu ülkede cehenneme gidecekse, bu bilgiye sahip olmadıkları için gidecekler. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak, neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: kağıt öyle.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed Eyüp Naim. Ani rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ve lad-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbetin adı zikir sohbeti. Ama konumuz da zikir ve ehli zikir. Zikir, hatırlamak anlamına gelen bir kelime. Aynı zamanda bir yerde bahsedilen şeyin bir daha tekrarlanması halinde kullanılan bir kelime. Yukarıda zikredildiği gibi şeklinde kullanılır. Ama Kur'an'daki zikir Allah kelimesinin ard arda tekrarıdır. Bu zikrin son merhalesinde La ilahe illallah şeklinde bir hüviyette tasavvuf müessesesinde kullanılmıştır. Sevgili kardeşlerim, zikir bir insanın Allah ile olan beraberliğindeki en önemli müessesenin adıdır. Din deyince aklınıza gelecek olan en önemli konu zikir olmalıdır. Zikir öyle bir müesseseyi içeriyor ki, bu müessese herkes için geçerli olmuyor ne yazık ki. Tasavvufun dışındakiler zikir adlı müesseseyi hiç kullanmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen din kültürü iki ayrı kök oluşturmuş durumda. Osmanlı da bu köklerden birisine tekke ismi verilmiştir. Diğerine de medrese. Yani bu muhtevanın öğretildiği müesseseler, tasavvufun öğretildiği müesseselere tekke denmiştir. Tekke adabı, tasavvuf adabı demektir. Medrese ise dinin ehl-i sünnet ve cemaat alimleri tarafından devam ettirilen dizaynı içerisinde bugüne kadar gelen bir hüviyeti gösterir. Cumhuriyetle birlikte bütün tekkelerin kapatılması konusunda kanun çıkarılmıştır ve tekkelerin hepsi kapatılmıştır. Bu bugün tüylerimiz ürpererek hatırladığımız bir korkunç olaydır. Tasavvuf erbabının yok edilmeye çalışılması, binlerce insanın tasavvuf erbabının yok edilmesi olayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz tasavvuf erbabıyız. Yani tekke kültürünü temsil ediyoruz. Hamdolsun ki çalışmalar neticesini verememiştir. Yaklaşık bir ifadeyle 5000'den fazla insanın öldürülmesine rağmen, Allah dostunun öldürülmesine rağmen, bunların arasında görevlerini kötüye kullananlar da yok muydu? Ne yazık ki vardı. Ama bir vaka bu, o günden yazılan hatıralara baktığımız zaman böyle bir olayın yaşandığını görüyoruz. Ama tasavvuf kültürü yok edilememiştir. Ve hala bütün tarikatlar ayaktadır. Tasavvuf kültürünün bugünkü temsilcileri tarikatlardır. Yani tekke kültürünün bugünkü temsilcileri Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin temsilcileri de, yani medrese temsilcileri de İmam Hatip liseleri ve üniversitelerdir. Üniversitelerde öğretilen din kültürü tekke kültüründen muhteva almamaktadır. Tekke kültürü tasavvuf dersi adı altında sadece okutulan ama tatbik edilmeyen bir müessese olarak görünüyor. Peki öğretim kadrosu içinde bunu yaşayanlar yok mu? İnşallah vardır da biz bilmiyoruz diye düşünelim. Sevgili kardeşlerim, aslında öylesine güzel bir olaydan bahsediyoruz ki, Kur'an'ın temeli tekke kültürünün müessesesidir. Çünkü tekke kültürü, yani tasavvuf, Kur'an'ın tamamıdır. İşte Kur'an, bakıyoruz beraberce Kur'an-ı Kerim'e. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? 28 basamakta 7 tane safa görüyoruz. Bu 7 safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin neticesi olan Allah'a ulaşmayı dilemek 7. basamakta tamamlanır. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin cevabıdır bu. Ondan sonra davet tamamlanmıştır, davet icap edilmiştir. Bundan sonraki 2. safa Allah'a yönelmektir. 7. basamaktan 14. basamağa kadar. 14. basamakta mürşide ulaşılır, tabiiyet tesis eder. Mürşit kendi kendine gelmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormak gereklidir ve farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Vebtegû ileyhil vesilete. Ona vesile, ona ulaşmaya vesileyi arayın, isteyin diyor Allah Teala'dan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidin istenmesi, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, bunlar tasavvufun safhalarıdır. 7 safhadan oluşur. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta başlar. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaştırılmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Burası 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması. 25. basamakta Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta daimi zikir söz konusudur. Ulul elbab oluruz. Ve kalp gözü ve kalp kulağı açılır kişinin. Kim daimi zikre ulaşmışsa mutlaka Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar sevgili kardeşlerim. Sonra bir sonraki basamak salah makamıdır. Salah makamının 5. kademesinde de salah makamına ulaştığımız anda muhlis oluruz. Yani irşad oluruz. Bizim üzerimizdeki irşad edilme nimeti tamamlanır. Biz irşad oluruz. Sonra da irademizi Allah-u Teala'ya teslim ederiz. 5. kademesinde 28. basamağın salah makamının yani. Ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınırız sevgili kardeşlerim. Öyleyse irşada memur ve mezun kılınmak bu Allah-u Teala'nın dizaynında. Öyle bir müessesedir ki Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Başkalarını irşat etmekle görevli kılar. Çünkü ona öğretisini tamamlamıştır. İşte bu saydığımız standartların medresede sadece bir ders olarak tatbikatı olmayan ama ne olduğu anlatılan bir ders olarak muhtevası vardır. Dersin adı tasavvuftur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bel kemiği zikirdir. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat. İnne's salate tenha anil fahşahi vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber." diyor Allah Teala. "Habibim, onlara sana vahyettiğim Kur'an var ya, o Kur'an'ı oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir en büyüktür." diyor Allah Teala. Yani bu üç ibadetin en büyüğü zikirdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üç ibadetin en büyüğü zikirdir. Namaz kılmak ve neticede Kur'an-ı Kerim'i okumak, tilavet etmek ve zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de zikir adıyla da geçiyor. Ama üçüncüsünü özellikle zikir olarak Allah Teala belirtmiş. İşte o zikir Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Tasavvufun son bölümünde La ilahe illallah tarzında bir zikirde Osmanlı'da yer almıştır. Allah-u Teala görüyoruz ki zikri en büyük işaret olarak almış. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. La ilahe illallah bir
0: virt müessesesidir. Tasavvufun içindekiler her gün belli bir süre bir beyaz çarşafın veya tülbentin altına girerek dünya ile ilişkilerini keserler ve Allah kelimesini zikrederek 7 tane katı birer birer çıkarlar ve inerler. Kalp gözleri açık olanlara Allah Teala 1. katı gösterir ya da zemin kat demek daha doğru başlangıca. Devrin imamının bulunduğu ana dergah zemin katı temsil eder. Oradaki altın kapıdan 1. gök katına yükselinir. Orada açıkta secde söz konusudur. 2. katta suvarılma havuzları vardır. Oraya yükselinir. 3. katta 2 katlı köşk hüviyetinde görünen dışarıdan bir mescit söz konusudur. 3. katı 4. kata bağlayan mehenk menfezi sonsuzla yukarı çıkış söz konusudur. 4. katta Beytül Makdes'in aslı, 5. katta Beytül Haram'ın aslı bu gök katlarında ve 6. katta Sıbkatullah olma mahalli bir nura bürünmesi, beyaz, çok açık yeşil, beyaz olan bir renge bürünmesi ruhların söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, 7. katta ise 7 tane alem söz konusudur. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve indi ilahi, Allah-u Teala'nın huzuru. Orada huzur namazı kılınır. Niye bunları anlatıyoruz? Zikrin muhtevasını sizlere belirtmek için. Çünkü virt de bir zikir türüdür. Beyaz bir örtünün altında dünya ile ilişki kesilerek, kişi Allah kelimesini tekrar ederek, ki bir kısım insanlar tasavvufta, La ilahe illallah diyerek de bunu gerçekleştirmişlerdir virdi. Ama bize öğretilen, Allah Teala'nın öğrettiği zikirde sadece Allah kelimesi kullanılır. Öyleyse belli bir adabı vardır virdin. Bu da bir zikir türüdür. Süreli bir türdür. 7 tane gök katı çıkılır. Ondan sonra da inilir. Devrin imamı o çıkışı bütün ruhlar için kendi virdinde gerçekleştirir ve inişi de gerçekleştirir. Böylece bütün tabi olanların hangi tarikatta olurlarsa olsunlar hepsinin idari hüviyeti devrin imamının elindedir. Her seher vaktinde devrin imamı mutlaka bu olayı tahakkuk ettirir ve 7 kat çıkanlar ve 7. kattan sonra tekrar aşağı inenler onun muhtevası içinde tamamlanır. Bu da zikirdir. Herkes beyaz örtünün altına girerek bu zikri virt adı altında çekerler. Öyleyse tasavvufa adım atan herkes, yani tarikat kültürü alan, tekke kültürü alan herkes neyi yapar? Kur'an'ın emrini gerçekleştirmiş olur. Yapmayanlar Kur'an'daki bu konudaki emri gerçekleştirmeyenlerdir. Çünkü zikir Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde farziyeti kesin olarak açıklıyor. Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Herkes zikir yaptıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişi, zikrini yeterli boyutta arttırarak ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte ayet-i kerime onu söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, yani ruhunu Allah'a ulaştır. Bir tek yolu var. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bir tek yolu ifade eder. Bu yolun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Bu yolun adı zikirdir. Başka bir ölçü yoktur. Namazla ve diğer ibadetlerin hiçbiriyle, namazla dahil olmak üzere, insan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın temel emri gerçekleştirilemez. Farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden evvel, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı, her ikisi de bu dünya hayatından sonradır. Yani bu dünyadayken Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve Allah'a teslim olun diyor. İlk teslim ruhun teslimidir. Ve bu virt adı verilen müesseseyi gerçekleştirmeden zikriniz 33 bini aşmadan ruhunuzu Allah-u Teala'ya ulaştıramazsınız. Öyleyse demek ki insan ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan müessese zikirdir. Allah-u Teala irci'i ila rabbike diyor. Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte sevgili kardeşlerim, bunların hepsi belli bir muhtevayı anlatıyor bize, bizlere. Burada bu standartlar içinde zikri Allah-u Teala'nın ön plana aldığını görüyoruz. Zikir Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi geçici bir süre zikir yapmayı emreder. Bu ara sıra zikretmektir. Vezkür ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı çok zikredin. Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek? Yani günün yarısından daha fazla zikredin demek. Çok zikredin, yani günün yarısından daha fazla zikredin. Peki daimi zikirde farz mı?

Çıksınız. Sağ kulağınız yastığa gelecek. Yastığın üzerine biraz hareket ettireceksiniz. Kulağınızdaki kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Çift atış. Kalbiniz böyle atar. Siz bu çift atışa içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye iştirak edeceksiniz uyurken ve de bir gün uyurken başladığınız zikrin uyandığınızda da kulaklarınızda ve kalbinizde, kalbinizin atışlarına paralel olarak kalbiniz böyle çift atar, devam ettiğini göreceksiniz. İşte onun için Allah Teala yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Şimdi sahabeye gelelim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Hepsinin ulelbap olduğunu söylüyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Sahabe için Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün güzelini tatbik ederler. Onların hepsi hidayete erdiler diyor ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Allah Teala ulul elbabı tarif ediyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab öyle kişilerdir ki onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. Peki ehli zikrin bu olgunluk devresidir. Kişiye gerçek anlamda ehli zikir adını veren bu ifadenin gerçek temsilcileri daimi zikrin sahipleridir. Zamanımızda bu insanların sayısı çok fazla değil. Öyleyse neden bütün sahabe daimi zikrin sahibiyle de bugün zamanımızda bu insanlar az? Çünkü tasavvufla beraber, yani Kur'an'ın ana hatlarını oluşturan, temelini oluşturan tasavvufla beraber zikir de devre dışı kalmış. Böylece ehli zikir sayısı giderek azalmış toplumun içerisinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala bir gün sizi, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve yolunuzda sebat ederseniz. Allah'tan yardım isteyin, zikrinizi arttırsın. Daimi zikrin sahibi olmak bir insan için son derece önemli bir konudur, ehli zikir olmak. Ehli zikrin özelliği nedir? Ehli zikrin birinci özelliği daimi zikirdir. İkinci özelliği, daimi zikre ulaştığı için kalbinde hiç afet kalmamıştır. Tamamen afetlerin yerini faziletler almıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Yani karanlıkları kovan nurlar nefsin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Üçüncü özelliği kalp gözü açılmıştır o kişinin. Dördüncü özelliği kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görür. Allah'ın bütün söylediklerini işitir bu kişi. Allah'la karşılıklı tezekkür eder konuları. Bu sebeple bu kişinin saydığımız dört vasfından ötede ehli tezekkür olması Allah ile her zaman konuşabilen birisi olması söz konusudur. Bu sebeple Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazandığı için kesintisiz bir hayır kazanma sahibidir. Bu sebeple ehli zikirdir bu insan. Ve Allah Teala böyle insanların daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor ve onların hikmet sahibi olduklarını söylüyor. Hikmet sahibi ve hüküm sahibi olmak aynı kökten gelen iki kelimedir. Bu kişi

Eğer hakem olursa herhangi bir konuda veya hakim olursa, eski adıyla kadı olursa, kararlarını mutlaka Allah'tan öğrenerek vereceği için mutlak doğruyu, hakikati aksettirir. Haksızlık da yapması Allah'ın söylediklerini ifade etme sebebiyle söz konusu olmaz. Bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa bunun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kısacık bir muhakemeyle hemen ortaya koyabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir müesseseyle karşı karşıyayız ki Allah Teala bütün insanlar için en güzeli emretmiş. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. İşte medrese tahsilinin eksik olan yönü bu bilgiyi belki bilgi olarak almaları, yani tasavvufu yaşayanların varlığından haberdar olmaları, belki bunun faziletinden de haberdar olmaları ama tasavvufu yaşamamaları, ilimle mücehhez olmaları. Tasavvuf ilmin ötesinde irfanı da muhtevasını alır. Bütün zikir ehli irfan sahibidir. Ve urfla, yani irfanla emreder. Eğer Allah Teala onu irşat makamına tayin etmişse o kişi irfanla emreden ve münkerden nehyeden bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hamdolsun ki siz sevgili kardeşlerimiz, Mihr Vakfı'nın muhterem mensupları, sizler hepiniz zikir ehli olmaya namzetsiniz. Hepiniz şu anda da başlangıç seviyesinde de olsanız, zikir ehlinin başlangıç seviyesinde olanlarısınız. Ama zikir ehli hüviyetiniz var. Zikir ehlinin gerçek hüviyetini bünyesinde toplamış olanlarsa, daimi zikrin sahibi olup, kalplerinde hiç afet kalmayanlar, kalp gözü ve kalp kulağı açılanlardır. Onlara ehli zikir diyor Allah-u Teala. Ve eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehlinin adı ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Kim daimi zikre ulaşmışsa o mutlaka ulul elbab olmuştur. Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Bu ehli tezekkür olmak demektir. Her konuyu rahatlıkla Rabbine sorar, Allah'a sorar. Allah Teala da lütfederse ona cevabını iletir. Burada zikir ehlinin başka insanlara da mihmandar olması, onların sözlerini de Allah Teala'ya ulaştırıp onlar için cevap alması da söz konusudur. Maide suresi Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, o Allah ki sana Kur'an'ı öğretti, sana Kur'an'ı indirdi. Orada Ümmül Kitap'ta bütün gerçekler vardır. Allah'ın indirdiği ayetler hem muhkem ayetlerdir, gerçek anlamları açık yerlerine oturmuş sağlam ayetlerdir, hem de müteşabih ayetlerdir. Müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka kimse bilemez diyor Allah Teala. Ama
kötü niyetli olan insanlar bu müteşabih ayetleri kullanarak başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet verebilirler. Bunları kullanarak onları Allah'ın yolundan saptırmak istikametinde bir gayretleri olur. İlimde kökleşmiş olan rasuhun rusuh sahipleri ise bu müteşabih ayetleri gördükleri zaman derler ki, bunlar muhakkak ki Allah'ın indindendir. Ama onlar da müteşabih ayetlerin sırrını çözemezler diyor Allah Teala ve sözünü şöyle bağlamış: İlla ulul elbab. Ama lüplerin sahipleri, yani beş duyumuzla algılayamadığımız başka görüşlerin, başka işitmelerin, başka kalbi düşüncenin sahipleri, onun ötesinin sahipleri, herkesin sahip olduğu beş duyunun ötesindeki ilmin sahipleri, sadece onlar tezekkür edebilir diyor. Ulu'l-Elbab'ın ötesi var mı? Evet, Ulu'l-Elbab makamının ötesindekiler muhlislerdir. Onların irşadı tamamlanmıştır. Daha ötesi var mı? Evet, var. Onlar da iradelerini Allah'a teslim ederek hakka tukatihi takvanın sahibi olanlar. Bir başka ifadeyle Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kendilerini irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olduktan başka tesbihin de sahibi olmuşlar. İradelerinin dışında daimi zikir onlara Allah-u Teala tarafından tesbih olarak da külli iradenin vasıtasıyla tesbih olarak da hediye edilmiş. Onlar bunun sahibi olmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala tarafından irşat makamına seçilenler, onlar sadece daimi zikrin sahibi değillerdir. Aynı zamanda iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ettikleri için kendi iradi yapılarıyla zikredemezler. İlahi irade onları zikrettirir mi? Hayır. O da bu işe karışmaz. Külli iradenin bu konuyla alakalı olan kesimi bu mevzuda devreye girer ve onlar daimi zikrin sahipleri iken daha öteye geçmişlerdir. Tesbihin sahibi olmuşlardır. İradeleri dışında külli iradenin bu konuyla alakalı olan kesimi onları devamlı bir zikir müessesesinin içinde tutar sevgili kardeşlerim. İşte onlar ehli zikrin üst kademeleridir. Onların üstünde Resuller vardır. Veli Resuller. Veli Resullerin de üstünde Nebi Resuller vardır. Her devirde eğer bir Nebi Resul hayattaysa, ki son Nebi Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, o mutlaka huzur namazının imamlığını asaleten yapar. Onların olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığı veli resullerden devrin imamlığına tayin edilenlere vekaleten verilir. Şu anda da imamet müessesesi devam etmektedir. Vekaleten devam etmektedir. Ve o müessesenin sahibi olarak da Yüce Rabbimiz bizi bu büyük şerefe, kainatın en büyük şerefine layık görmüştür. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz bu şeref dolayısıyla. Bu sebeple gök katlarını her gün
bütün o insanlara çıkartma yetkisi, o yetkiyi bu devirde Yüce Rabbimiz bize tevdi etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Exato. El Fatiha me assalawat, Allahumma salli ala Muhammad.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz fitne. Fitne ve fesat nefsin afetlerindendir. İnsanlar arasındaki Allah yolundaki bir beraberliği bozmaya çalışanlar, birlik ve beraberliğin yok olmasını isteyenler, fırkalara bölünmeyi isteyenler, onlar fitne çıkaranlardır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında sadece tek bir din, tek bir şeriat, İslam'da yalnız Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri surette tatbik edilirdi. Ama o zaman da fitne çıkaranlar vardı. O devirde hakimiyet putperestlerdeydi. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i devre dışı bırakabilmek için, ona inanılmamasını temin için çok şeyler yaptılar. Müslüman olanları karantinaya aldılar. Onları aç bıraktılar. Çok çile çekti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Sonunda Medine'deki Müslümanlar Mekke'dekileri davet ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Her devirde, her zaman fitne mevcut olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanlar ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında binlerce hadis uydurmuşlardır. Onlardan bir tanesi de o kadar çok uydurma hadis ortaya koyup İnsanların yollarını şaşırtmaya çalışmıştır ki onu idam etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah için tek bir yol vardır. Din dediğiniz zaman ikinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, Müslümanlık diye
üç ayrı dinin varlığı ifade edilirse de Allah'ın indinde böyle bir durum mevcut değildir. Allah Teala sadece bir tek dinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O zaman Hanif dininin muhtevasına giriyoruz. Bakıyoruz ki vahdet, tevhid ve teslim. Üç tane ayrı esas var. Bunların üçü fitnenin giremeyeceği bir bütün oluşturuyor. Vahdet Allah'ın tekliği. Hazreti İbrahim diyor ki tek bir Allah vardır. Gidiyor putların hepsini kırıyor. Bir gece putların bulunduğu yere giriyor. Hepsini kırıyor. Bir tane bırakıyor. Ve de ertesi gün hemen Hazreti İbrahim'i yakalıyorlar. Diyorlar sen oraya girmişsin bütün kırları, bütün putları kırmışsın. O da diyor ki yok canım diyor ben gitmedim. Ne münasebet diyor. Bak diyor bu büyük put var ya diyor o yapmıştır bu işi muhakkak kırmıştır. Onlar da diyorlar ki hadi be sen de diyorlar. Bu put hiç öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim de taşı gediğine koyuyor hemen. Diyor ki gördünüz mü? Putları bile kıramayan bir puta siz tapınıyorsunuz. Ona ilah ediniyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerinizde fitnenin ne kadar önemli olduğunu yerlerine oturtmalısınız. Fitne, birliği ve beraberliği zedeleyecek olan bütün olayların adıdır. Türkçe'de fit sokmak diye bir terim kullanılır. Fit sokmak, dostların arasını açmak için gayret göstermek demektir. Ne yazık ki şeytanın bir tuzağı da budur. İnsanlar üzerinde her zaman gerçekleşir. İnsanlar nefsleri olan ve ruhları olan mahluklardır. Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş. Ruh %100 hasletlerle donatılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili gerçekleştirmek istemeyen bir yapı taşır bütün ruhlar. Çünkü o ruh Allah'ın ruhudur. Bütün insanlara doğuşlarında üfürülür. Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün insanların içine ruhundan üfürmüş sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple normal standartlarda bir fizik vücut, bir de içindeki nefsten oluşan insanoğlu farklı bir durumla müşerref olmuş, şereflenmiş. Allah'ın ruhu da kendisine üfürülmüş. Bu sebeple kainatın en şerefli mahluku insandır. Muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıdığı için en şerefli odur. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hep birlik ve beraberlik içinde yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü herkesin başkalarına her zaman ihtiyacı vardır. Her şeyi bir insan vücuda getiremez. Mutlaka başka insanların oluşturduğu bir şeyleri satın almak mecburiyetindedir. Öyleyse biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Ve de cemaatler milletleri
oluşturuyor. Milletlerin toplamı da dünya nüfusunu oluşturuyor. Her milletin içinde çeşitli dinler söz konusudur. İşte Türkiye bir Müslüman ülkedir ama içinde çok sayıda Hristiyan da vardır. Yahudi de vardır. Başka başka dinlerin mensupları. Hepsi Türkiye'de kendilerine bir zemin hazırlayabilmiştir. Orada Türkiye'de yaşamaktadırlar. Amerika'ya göz attığım zaman burada çok daha geniş spektrumlu bir mozaik görüyoruz. Amerika zaten kendi nüfusunun sahibi değildir. Amerika Birleşik Devletleri çok az sayıda Kızılderili bünyesinde tutar. Geri kalanı her milletten gelmiş olan sarı ırk, beyaz ırk, kırmızı ırk. Yani kırmızı ırk deyince zaten Kızılderilileri kastediyoruz. Başka ülkelerden, ülkelerin her birinden gelen insanlardan oluşuyor Amerika. Sevgili kardeşlerim, önemli olan birliği sağlamaktır. Bu birlik ve beraberlik ruhu, bu birlik ve beraberlikten hoşlanmayan şeytanın dostları tarafından hep paralize edilmek istenir. Ve ayrımlar vücuda getirilmek istenir. İşte bu ayrılmayı isteyen, ayrı ayrı toplumlar oluşturmayı isteyenler, insanların birbirine düşman olmasını sağlamaya çalışırlar. Fitnenin temel faktörü düşmanlıktır. Fitne ayrılığı vücuda getirirken, şeytanın dostları fitneyi vücuda getirdikleri zaman düşmanlığı da onun içine sokmak isterler. Şeytan ne ister? Bütün insanların birbirine düşman olduğu bir dünyada yaşamalarını, her an savaşların, anlaşmazlıkların, kavgaların var olmasını, insanların daima etrafındaki insanları üzmesini, karşılığında da o insanların onu üzmesi sebebiyle kendisinin de huzursuz olmasını ister. Şeytan huzursuz, sıkıntılı, sadece insanların kötülüğünü ve kendisiyle beraber cehenneme girmesini isteyen bir mahluktur. Bunu söylemekten de çekinmez. Kıyamet günü ne diyecek? Ben size bir şey yapmadım diyecek. Ben size sadece yol gösterdim. Siz de benim söylediklerime tabi oldunuz. Siz kendinizi buraya cehenneme attınız. Ben atmadım diyecek. Oysa ki bütün insanların etrafında birkaç tane şeytan mutlak olarak vardır. Etrafında şeytan olmayan hiç kimse yoktur. Şeytanlar devamlı olarak o kişinin kendi düşüncesiymiş gibi gösterip onu negatif açıdan etkilemeye çalışırlar. Yani Allah'ın bir emri mi var? Onun yapılması mı gerekiyor? Bu şeytanlar o emrin gerçekleşmemesi için her şeyi yaparlar. Kişinin kendi düşüncesiymiş gibi devreye girerler ve yeni bir mahkemeyi başlatırlar. Her mağlup oldukları yerde başka bir açıdan yeniden devreye girerler.
ve bütün güçleriyle o insanı negatif istikamette davranmaya teşvik ederler. Ne yazık ki insanlar şeytanın kendilerine ilka ettiği düşünceleri kendi düşünceleri zannettikleri için çoğu zaman şeytanın hilesine, tuzağına düşerler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz şunu çok iyi bileceksiniz. Mir Vakfı'nın mensupları bunu çok iyi bilmek mecburiyetindedir ki ne zaman Allah'ın emirlerine ters bir şey iç dünyadan size ulaşıyorsa, namaz kılmanın vakti geldiği halde içinizden bir ses size, hadi canım sen de şimdi sırası mı, daha sonra kılarsın diyorsa, o sizin iç dünyanızın sesi değildir. O şeytanın sesidir. Ve şeytan sizi zikir yapmaktan alıkoymak için, namazdan alıkoymak için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için devamlı tesir altında bırakmaya çalışır. Ve insanlar da zannederler ki kendi düşünceleri budur. Çoğu zaman kendi düşünceleri zannettikleri bu Allah'ın emirlerine ters düşen hususları tatbik ederler. Tatbik ederse ne olur? Bir toplum namaz kılıyor. Kaç kişi kılmıyor? İşte kılmayan o insanlar başkalarına yayılmamış bir fitnenin içindedirler. Yani başkasıyla işbirliği edip de özellikle o insanları yoldan çıkarmasalar bile kendileri bir fitnenin içindedir. Fitne ayrılık demektir. Allah Teala ne diyor? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıda namaz kılacaksınız diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri ne diyor? Tamam diyor, bunları kılacaksınız ama sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünnetimiz var. Bir sünnet olarak bunu da kılsanız iyi olur. Böyle diyor. Yatsı namazı ile sabah namazı arasında da teheccüd sünnetimiz var. Bunu da kılsanız iyi olur diyor. Kılmanız farz demiyor. Kılarsanız iyi olur diyor. Öyleyse biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın izinden onun bütün yaptıklarını yapmak isteyerek gidenler, Mir Vakfı'nın mensupları, günde 7 vakit namaz kılarız. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve tevhid. Herkes 5 vakit namaz kılıyormuş, o bize alakadar etmez. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bekçileriyiz. O sünnet bunu emrediyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmak. Kur'an'da farz olan nedir? 5 vakit namaz kılmaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi eğer 7 vakit namaz kılmışlarsa, bunu usul haline getirmişlerse, o zaman biz Mir Vakfı'nın mensupları onu mutlaka tatbik sahasına sokarız. Ve kardeşlerimiz severek, zevkle, o namazların da zevkini yaşayarak o namazları eda ederler. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniye asıldır. Kur'an asli çizgileri gösterir. Onlar fazları oluşturur. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi o farzların ötesinde bir şeyler yapmış da bunu usul haline getirmişlerse, o zaman bizlere düşen de onların usul haline getirdiği sünnetleri ihya etmek, hayata geçirmek ve onları yaşatmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Böyle olduğu zaman bu olay, yani herkes beş vakit namaz kılarken bir kısım cemaatlerin yedi vakit namaz kılması bir fitne değildir. Tam aksine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi vakit namaz kılmışlarsa, buna iki tane o farzlara, beş vakit farza iki tane ilave sünnet varsa, o sünnetleri ihya etmek bir fitne değildir. Fitnenin lügat manasında onun negatif bir dizaynı oluşturması yatar. Yani beş vakit yerine üç vakit kılmak, iki vakit kılmak, hiç kılmamak bir fitne işareti sayılabilir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi vakit namaz kılıyorsa sahabesiyle birlikte, Kur'an-ı Kerim beş vaktini farz kılmışsa, o zaman bizim üzerimize düşen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmektir. Geri kalanı bizi alakadar etmez. Herkes dilediği gibi yapar. Herkes hesabını kendisi Allah-u Teala'ya verecektir. Kıyamet günü herkesin hayat filmleri mutlaka kendisine gösterilir. Üç boyutlu olarak. Ve iki grup tarafından. Birinci grup olayı gösterenlerdir. İkinci grup bu olayın sonuçlarını gösterenlerdir. Yani iki grup kiramen katibin meleği bize birinci grup yaptıklarımızı gösterir. İkinci grup onları yaparken düşüncelerimizi. Ne düşünmüşüz? Neyi yapmayı tasarlamışız? Ve ne yapmışız? Önemli mi? Çok önemli. Başkalarına zarar veren insanlar bunu kasten yapabilirler. Özellikle o zararı o kişiye vermek isteyerek, o kişiden intikam almak için, o kişiye zarar vermek için isteyerek, bilerek kötülük yaparlar. Bir kısmı ise hiç elinde olmadan başkasına bir zarar verebilir. Hani hep sizlere bir misal veririz. Gecenin saat ikisi, bir adam elinde tabancasını kurşunları doldurmuş bekliyor. Ve öldürmek istediği kişi biliyor ki o saatte oradan geçecek. Geçerken alıyor tabancasını, ateşliyor, bütün kurşunları boşaltıp adamı öldürüyor. Bu tamamen işlenen bir cinayettir. Şimdi başka bir misal verelim. Bir başkası tabancasındaki kurşunları çıkartırken ya da tabancasına kurşun yerleştirirken bahçede yapıyor bu işi. O sırada tabancanın tetiği bir çalıya takılıyor ve de diyelim bu tabanca ateş alıyor. Çıkan kurşun da yoldan geçen birini öldürüyor. Bu kişi onu öldürmek istemiş midir? Hayır. İstememiştir. İsteseydi düşüncesini çeken kiramen katibin melekleri onu tespit edeceklerdi. Böyle bir tasarım olmadan bu kişinin silahından çıkan kurşun silahı bir yere takıldığı ve ateşlendiği için o kişinin bunda bir kastı yoktur. Ama ihmali vardır. İhmal ve tesayyüp bu kişi için bir hüküm unsuru olacaktır Allah-u Teala'nın katında. Ama burada kasıt unsuru mevcut değildir. İşte kasıt unsurunun mevcut olup olmadığını gösteren kiramen katibin melekleri düşüncelerimizi filme alanlardır.
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu bütün insanlar için farz kılmış. Bütün insanlar kıyamet günü mutlaka kendi mizanlarının, kendi hayat filmlerinin bulunduğu noktaya otomatik olarak getirilirler. Herkes hiçbir yanlışlık olmaksızın sadece kendi hayat filminin bulunduğu yere ulaşır ve film oynamaya başlar. Üç boyutlu olarak. Hem siz hem de orada bulunan diğerleri o filmde mutlaka görünürler. Yani olaylar, keramet katibi melekleri tarafından üç boyutlu olarak filme alınan olaylar size gösterilir. Ve keramet katibi meleklerindeki grubu net olarak olayları görürler. Hayat filminize otomatik olarak yaptığınız her şeyin karşılığı kırmızı veya yeşil rakamlarla kaydedilmiştir. Yeşil rakamlar kazandığınız dereceleri, kırmızılar kaybettiğiniz dereceleri gösterir. Ve de kimin yeşil dereceleri fazlaysa, yani vakiye yeşil derece ise, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin vakiyesi, yani birbirinden iki rakam çıkartıldıktan sonra günahları çoksa, günahlar sevaplardan çıkartıldıktan sonra kalan rakam kırmızıdır. Günahlar kırmızı olduğu için vakiyede kırmızıdır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, sevaplar yeşil rakamla yazılacağından vakiyede yeşildir. Onun vakiyesi yeşildir. Vakiyesi yeşil olanlar mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Kırmızı olanlar da cennete değil, cehenneme gireceklerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her şey bir maksada yöneliktir. Ve her şey kainatın en üstün dizaynıyla gerçekleştirilmiştir. O dizayn, kainatı yaratan Allah'ın dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya baktığımız zaman evvela insan faktörünü devreye almak mecburiyetindeyiz. Hepimiz insan olarak yaratıldık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey mümkündü. Allah Teala bizi bir cin olarak yaratabilirdi. Bir hayvan olarak yaratabilirdi. Denizlerde yaşayan bir mahluk olarak yaratabilirdi. Her şey mümkündü. Ama öyle yapmamış sevgili kardeşlerim. Bizleri Allah Teala bir insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluk. Kainatta Allah'a en yakın mahluk. Neden? En kıymetli mahluk. Neden? Allah'ın en sevdiği mahluk. Neden? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. Bu kadar sonsuz sayıda mahlukun içinde sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan bir mahluktur. Şeytanı çıldırtan da işte budur. İnsana Allah'ın üfürdüğü ruh. Şeytanın en çok kızdığı mahluk insandır. Çünkü insan yüzünden cehennemden, cennetten kovulduğunu, cehenneme gideceğini düşünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, olaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ona ruhumdan üfürdüğüm için o sizin hepinizden üstündür. Çünkü benim ruhum sadece ondadır diyor Allah Teala. Ve onun önünde secde edeceksiniz diyor. Bütün melekler derhal secdeye kapanıyorlar.
Ve onların arasından cinler de secdeye kapanıyorlar. Ama cin tayfesinden olan iblis, yani şeytan, secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala, ya iblis, seni emrimizden men eden şey nedir diye soruyor. O da diyor ki, sen onu topraktan yarattın. Beni ise enerjiden yarattın diyor, dumansız ateşten. Yani enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala kendisine üfürdüğü ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Şeytan Allah'a karşı bile hile yapmaya çalışıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü kendisine ruh üfürüldüğü için değerli bir vasıf olarak devreye koyuyor. Şeytansa onun topraktan yaratıldığını, fizik vücudunun kendisinin de ise enerjiden yaratıldığını söyleyerek ondan üstün olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a bile bir üçkağıtçılıkla cevap verebilen bir mahluk iblis. Eğer Allah'ın yarattığı mahluklardan bir tanesi muhtevasında Allah'ın ruhunu bulunduruyorsa, yeryüzünde Allah'ı teslim edecek, temsil edecek kişi odur. O kadar insanın üzerinde bir kişi Allah'ı gerçek anlamda temsil eder. O her devirde devrin halifesidir. İnsanların hepsi muhtevalarında Allah'ın ruhu mevcut olduğu için Allah'ın en kıymetli mahluklarıdır ve müstesna özel mahluklardır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan bu cehenneme alınma, cennetten kovulma sebebiyle insana düşmandır. Düşman olduğu için ne yapacaktır? İnsandan intikam almaya çalışacaktır. Çünkü sadece nefsi var, nefsindeki afetler var, ruhu yok. Her şeyi negatif. İnsanın karşısında bir mahluk, ruhu yok. Sadece nefsin ibaret, nefsi de sadece afetlerden oluşuyor. Ve Allah'a karşı isyan etmiş bir mahluk. Ve isyanını kıyamete kadar da sürdürecek. Nasıl sürdürecek? Bütün insanları cehenneme sevk etmek üzere çalışarak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a şükredelim, hamd edelim ki bizler insanız. İnsan olarak yaratılmışız. Şu anda ruhumuzu yıllar önce Allah-u Teala'ya gönderdiğimiz için fizik vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu yok. Ama Allah'ın katında bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha kıymetli olurlar. Ulaştırmayanlardan daha güçlü olurlar. Onlar ermiş evliya olurlar. Ve evliyalık müessesesi bir insanın ruhu Allah'a ulaştığı zaman 7. kademede değil 3. kademededir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olan, ondan sonra ölen kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki Allah'a ulaştırmıştır, 3. kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin.
nefsini teslim eden kişi, beşinci kat cennetin muhlis olan kişi, yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe eden kişi, altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınan kişi, yedinci kat cennetin sahibidir. Ki peygamberler de peygamber olmayan resullerde, peygamber resullerde, veli resullerde gene yedinci kat cennete, anın cennetine gireceklerdir. Ayrı bir bölümde olacaklardır. Öyleyse şeytan neye çalışır? Şeytan insanları mutsuz etmeye çalışır. Bunun için ne yapması lazımdır? İnsanların arasına fit sokması lazımdır. İnsanları birbirine düşman etmesi lazımdır. Birbirine karşı olmalarını sağlamak hedefi bu şeytanın. Ve de bunu başarmış mı? İşte dünyada ne kadar anlaşmazlık varsa hepsinin arkasında iblis vardır. Şeytan vardır. Son bir savaşta Allah'ın dostları mutlaka düşmanlarına galip gelecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sulh ve sükun devresi artık dünyada verilen bu gezegende yakın bir gelecekte gerçekleşecektir. Kesintisiz bir sulh ve sükun. İnananların hepsinin aslında dinlerinin tek bir din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu öğrendikleri bir devreye adım attık. Henüz bütün dünya bu gerçeği öğrenmiş değil. Ama Illuminati son kavgasını veriyor. Ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz sevgili kardeşlerim. Göreceksiniz ki Hristiyanlar da, Museviler de, Müslümanlar da dinlerinin aynı din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu öğrenecekler. Bütün dünya bir mutlu sona ulaşacak. Herkesin birbirini sadece sevdiği, nefret etmediği, herkesin birbirine sevgi duyduğu ve artık fitnenin sona erdiği, bir son fitneden sonraki mutluluk ve huzur çağı. İşte o günlere gelmek üzereyiz sevgili kardeşlerim. Şeytan son debelenmelerini yapıyor. Öyleyse hidayet çağında Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'tan. Sevgili dinleyenler, dinleyenler, biz onun azatsız kölesiyiz. O karşılıksız verendir. Bir karşılık olması da o verir. Bizi hayata getirmesi, şu dünya adı verilen gezegende var olmamız onun lütfuyladır. Annemizi babamızı vasıta kılmış bizlerin dünyaya gelmesi için. Ve yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, hayattayız. Hayatı veriyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun tekliğini görüyoruz. Tek bir Allah vardır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah-u Teala bu konuda diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer başka ilahlar olsaydı onlar mutlaka birbiriyle çarpışırlardı diyor. Başka bir ilah yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sadece Allah var. İlah olarak biz yeteriz diyor Allah-u Teala. Her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Allah-u Teala bizi, bizim onu sevdiğimizin binlerce katı kadar fazla sever. Ve karşılıksız verir. Eğer mutluysak, bizi mutlu eden O'dur. Nefsin tezkiyesi bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayabilir. Nefsin kalbindeki afetler ne kadarsa mutluluk onun dışında kalan kesim kadardır. Ne zaman nefsimizin kalbini fazıllarla doldurmaya başlarsak bir süre sonra %2 rahmet nuru, %49 fazıl olmak üzere %51 nura kavuşur nefsimizin kalbi. Ruhumuz, Allah'a doğru yola çıkarttığımız ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur, otomatik olarak cehennemden mutlaka bir tek dilekle kurtulur. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İçinde dayanılmaz bir mürşid sevgisi oluşacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşmak iştiyakiyle yanacaktır. Ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve onun gösterdiği mürşide mutlaka ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiiyet, ruhun vücuttan ayrılması demektir. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla beraber seyri sülük katlı bir yolculuğa çıkacak. 7 tane gök katını onlarla birlikte aşacak, 7. katın 7 alemini geçecek ve nihayet ruhunu Allah'a ulaştır. O ruh Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir sonuç söz konusudur herkes için. Sevgili

Arkadaşlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını ister. Ve bu muhtevaya baktığımız zaman aklımıza üç tane kitap gelecek. Önce Hazreti şu anda dünya üzerinde mevcut olan, önce Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil, en sonra da son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen, son peygambere indirilen, son şeriat kitabı, Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitapları sadece peygamberlere verilmiştir. Ve bunların çok daha evvelinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini söylüyor. Hazreti Nuh'a da verdiğini söylüyor. Bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Ve şeriatı hiç değişmemiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'tan başlıyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve senin sahabene de şeriat kıldık." Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Ve dini ayakta tutun diye. Ve sana verdiğimiz şeriat müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse, Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. 7 Safa, 4 tane de teslim. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir insanı cehennemden kurtaran bir can simididir. Kim Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka cehennemden kurtulur. Dikkat edin, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa demedik. Kim ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişi cehennemden paçasını kurtarmıştır. Böyle bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bunun için de o kişi evvela mürşidine ulaşmalıdır. Allah ona evvela hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini göstererek onun mürşidine ulaşmasını sağlar.
tabiyetiyle beraber, o kişinin mürşidine tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. O kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Menibine ileyhi ettekuhu ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda takva sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak önemli mi? Önemli. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girebilir. Takva sahibi olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir insan Allah'a ulaşmayı bildiği an takva sahibi olur. Gördük ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olan kişi müşrik olmaktan da kurtulur. Müşrik dediğimiz zaman açık şirkte olanları değil, gizli şirkte olanları kastediyoruz bu ayet gereğince. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Açık şirk putlara tapmaktır. Ama bu gizli şirktir. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu üç kitabın üçünde de 7 safa ve 4 teslimi kesin olarak görüyoruz. İlk indirilen, bu üç kitabın arasında ilk indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Aslında tabletler halinde indirilmiştir. Hazreti Musa Allah Teala tarafından Tur Dağı'na davet ediliyor. O dağa çıkıyor. Allah Teala tabletleri ona teslim ediyor. Peygamberi olan, bir nebi olan, Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın nebisi olan Hazreti Musa'ya Allah Teala tabletler indiriyor. Bizim anladığımız anlamda fizik tabletler. Her birinde ayetler yazılı. İşte o tabletler Musevilerin esasını, din esasını teşkil eder.
Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Dileyen herkes de takva sahibi olur. Allah Teala takva sahiplerinin cennete girebileceğini söylüyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte size vaad olunan cennet, vaad olunan şey budur. Cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu yola mutlu olmak için çıktığınızı unutmayın. Şu anda dünyada verilen bu gezegende veya 100 milyar galaksideki her birindeki 100 milyar yıldızda insanların hepsi Allah'ın yarattığı insanlardır. O galaksileri yaratan da Allah'tır. Orada yaşayan insanları da yaratan Allah'tır. Bir sonsuzluk, biz insanlara göre, mahlukata göre bir sonsuzluk. Allah sadece bir tek noktayı patlatarak onu yaymış ve sonsuz hızla kainatı yaratmıştır. Bir tek noktanın patlamasıyla oluşan bir muhteşem büyütme sistemi. Her şey Allah'a mülaki olmayı dilemekle başlar. Bütün şeriatların başlangıç noktası budur. Aslında bütün şeriatları demekten kastımız, şeriatların bugün aldığı şekil. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, üç tane kitaplı dinin göründüğünü görüyoruz. Bunu gözlüyoruz. Bu ortada. Musevilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i. Ne oldu? Üç tane din adı saydık. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler, Yahut kavmi. Üç din de Allah'ın dinidir. Ve birbirlerinden temelde farklılıkları yoktur. Onları farklı kılan biz insanlarız. Şeytan, insanların devamlı birbirine karşı husumet içinde olmasını, yani düşman olmasını birbirine ve birbirini hırpalamasını, öldürmesini ister. Dünyada kargaşa çıkarma ister. Bu talebini de defaatle gerçekleştirmiş. Dünya iki defa cihan savaşı geçirmiştir. Bir üçüncüsü de olabilir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes mutsuz olsun.
Allah da herkesin mutlu olmasını ister. İşte bu mutluluğu temin sadedinde Allah Teala bütün insanlığa bir garanti vermiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte o tek şeriatın ilk kurtuluş reçetesi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Cehennemden kurtulan kişinin başlangıç kademesinde olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölürse gideceği yer, kıyametten sonra gideceği yer birinci kat cennettir. Sonra bu kişi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir duyguyla dayanılmaz bir mürşit arama ihtiyacı duyar. Ve hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Kişi boy abdestini alacak. Gece saat, şimdiki saatle gece birden sonra kalkacak. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. Bu talebin üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırmak üzere hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini ona mutlaka gösterecektir. Ve kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ruhu vücudunu mutlaka terk eder. Bu seyri sülukun başlaması demektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişinin nefsinin ilk %7 nurla dolmasında o kişi nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede kılar kişiyi. Üçüncüde nefsi mülkimede, dördüncüde nefsi mutmainnede, beşincide nefsi radiyede, altıncıda nefsi mardiyede, yedincide de nefsi tezkiyede olur. Nefs tezkiye olmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar başlangıçta %2 rahmet nuru olmak üzere 7 defa %7 fazıl nuruyla nefsin o kapkaranlık olan %100 afetlerle dolu olan kalbi %2 artı %49 olmak üzere %51 nurla dolmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları, afetleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bu karmaşık halinde aslında şeytanın insanlara oynadığı oyuna dikkatle bakmanızı istiyoruz. Dinler yoktur ki insanlar farklı farklı dinlerin sahipleri olsunlar. Ama iblis onlara tuttuğu üç kağıtçılık aynasıyla insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olduklarını onlara kabul ettirmiştir. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din olduğunu insanlara
kabul ettirmiştir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki üç kitabı da inceledik ve ayetleri bulduk. Bir kesin noktaya ulaştık. Musevilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da kitapları olan bu üç ayrı gibi görülen kitapta Allah Teala o kitabın yani Tevrat'ın o kitabın yani İncil'in o kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına aynı ifadeyi koymuş. Babanız İbrahim diyor. Babanız İbrahim. İbrahim, Müslümanların da, Hristiyanların da, Musevilerin de babasıdır. İşte Hazreti İbrahim deyince Hazreti İbrahim'in dinine göz atmak mecburiyetindeyiz. Dininin adı Hanif dini. Hanif dini Müslümanlıktır. Hanif dini Hristiyanlıktır. Hanif dini Museviliktir. Ama üçünün de birbirinden farkı yoktur. Üç kitapta da, Kur'an'da da geriye doğru gidiyoruz. İncil'de de daha önce Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat'ta da açık ve kesin olarak bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve dinin esaslarına giriyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevası nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yedi safa ve dört tane teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kurtuluştur. Biz İslam'a göre İslam'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın açık bir şekilde bunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Üç esas var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tek bir ilah vardır. O Allah'tır. Allah vahittir. Tektir. Tek bir Allah vardır.

İkincisi tevhid. İkinci akide. Tevhid Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu, yedi safhanın yedisinde de insanların bulunduğu tek bir topluluk. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek topluluk. Tevhid. Ayrılık yok. Tek bir toplum. Vahdet, tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için çalışmalısınız. Teslim, ruhunuzun Allah'a teslimidir. Bunu Allah-u Teala bütün insanlara garanti etmiş. Açıkça diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin muhtevasında, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Demek ki biz insanlar Allah'a mülaki olmayı sadece dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman Allah devreye giriyor ve yapmamız lazım gelen şeyi bize o yaptırıyor. Nefsimizin kalbini Allah tezkiye ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz dikkatle. Ne yapmış Allah? Allah bizim hepimizin ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış ve bize demiş ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah-u Teala. Sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. İşte Tevrat'taki esaslar, işte İncil'deki esaslar, işte Kur'an'daki esaslar. Üçüncü de ruhun Allah'a teslimi farz kılınmış. Üçüncü de Allah-u Teala bunları siz yapmayacaksınız diyor. Siz sadece dileyeceksiniz. Biz diyor sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Biliyoruz ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah bütün insanlara ruhundan üfürmüştür. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ben onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün peygamberler gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Rum 30'da Habibim diyor, sen hanifsin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla yaratmıştır. Ve bu hanif fıtratının dini olan hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece hanif dini vardır diyor.
Bakıyoruz ki İslam dini eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Hristiyanlık eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Musevilik eşittir Hanif dini. Ben şimdi insanların ayrı ayrı gruplara ayrıldığını ve de birbiriyle savaş verdiklerini düşünün. Şu anda da dünyanın muhtevasında savaş var. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblis, milletler arasındaki düşmanlığı körüklemek için elinde gelen her şeyi yapmakta. Şeytanın elinde bir başa olan İmrati bu konuda cin galibiyle çalışmakta. İnsanlar arasında savaşlar var sevgili kardeşlerim. Bu savaşlar insanları huzursuz eden, şimdiye kadar milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veren korkunç şeyler. Ama bir gün bunların hepsi bitecek. Savaşlar bitecek. İnsanlar bizden öğrenecekler ki başka başka dinlerin mensupları değiller. Onlar da bütün dünyada bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiyetle devam eden, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini içeren, kişiyi muhlis kılan ve irade teslimiyle noktalanan bir din dizaynının mevcudiyetini sadece öğrenmeyecekler. Bunları yaşar hale gelecekler. İşte insanlığın kurtuluşu, bütün dünyanın savaşları bırakıp birbiriyle dost olduğu yeni bir devrede savaşların otomatik olarak ortaya koyduğu silahlanmaya giden trilyonlarca dolar insanların refahına harcanacaktır. O zaman dünya sulh ve sükun içinde yeni bir dünya olacaktır. İşte o dünyada dinler arası diyalog, bütün dinlerin aynı din olduğu noktasına ulaşacaktır. Ve mutlu bir gelecek dünyada verilen bu gezegende bütün insanları dostluğa, huzura, mutluluğa ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek, kainatın tek şeriatı konusunda
sizlere ulaştırdığımız bu bilgilerin ışığı altında hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, yaratılış sebebiniz sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala kainattaki en değerli mahluk olarak yarattığı insanı, yani sizleri mutlu olmakla hedeflendirmiş. Gayesi hepinizin sonsuz bir saadet içinde bir asr-ı saadet yaşamanız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi tektir, o insanların mutluluğu. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Rama halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa mutluluğu kademe kademe yaşamaktır. 7 kademede mutluluğun en üst noktasına ulaşmaktır. En üstün derecede kul olmaktır. Mutluluk. Mutluluk nedir diye sormalısınız. Nedir bu mutluluk? Ne menen bir şeydir? Mutluluğun temelindeki tarif şöyle geliyor. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği noktayı işaret eder. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki o korkunç savaşın adım adım azalması, azalması, azalması ve neticede yok olmasıyla noktalanır. Sonsuz mutluluk oradadır. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerde. Ruhunuz bir değişiklik geçirmez. Ruhunuz sonsuz güzelliklerle donatılmıştır. Bütün hasletler ruhunuzdadır. Ama nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. %100 19 grup afetle mücehhez bir nefsiniz var. Mutsuz olan bütün insanların mutsuzluğu nefslerinin hakimiyetinde olmalarından kaynaklanır. Nefsin hakimiyeti ise şeytanın hakimiyeti demektir. Neden böyle söylüyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın üzerinize rahmeti ve fazlı olmasaydı, yani kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşmasaydı manası var burada, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Kur'an'ın temel hedefi. Nefsinizde %100 afetlerle hayata başlarsınız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, gurur, kibir, nefret. Bunların hepsi nefsinizin o pis afetleridir. Onlardan kurtulmanın bir yolu var mı? Elbette var. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim diyor mutlu olmak isterse o benim tarafımdan mutlak surette mutluluğa ulaştırılır. Yeter ki istesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi size sorsam içinizde cennete gitmek isteyen var mı diye, sanıyorum ki hepiniz birden
Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Herkes cennete gitmek ister. Kim cehenneme gitmek ister ki? Ve Allah Teala cennetinizi garanti ediyor. Bir tek dilekle hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Hepiniz o bir tek dilekle tağuta dostken, yani insan ve cin şeytanların Kur'an-ı Kerim'deki adı tağuttur. Tağuta dostken Allah'a dost olabilirsiniz. Bir adım daha atalım. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Öyleyse bu noktaya biraz sonra döneceğiz. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseyi açıklıyorduk. Neden insanlar mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nefslerinde %100 afetler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir nefs afetleri dizisi. 19 grup afet. Burada nefsinizin afetleri, Allah ne zaman size bir Kur'an-ı Kerim'le bir emir vermişse, o emri yerine getirmek için harekete geçmeyi isterseniz, nefsinizin afetleri kesin şekilde buna itiraz ederler. Hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa, o ortamın standartlarını size uygulayacaktır. Ve de bu mutsuzluğunuz için yeterli sebeptir. Neden öyledir? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Öyleyse ruhunuzun istediği şeyi nefsiniz istemiyor. Nefsinizin istediği şeyi ruhunuz istemiyor. Tersinden hareket edelim. Nefsinizin istemediği şeyi ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istemediği şeyi nefsiniz istiyor. Öyleyse Allah niçin emir gönderiyor? Emirleri yapılsın diye. Allah niçin yasaklar koyuyor? Yasakları yerine getirilsin diye. Peki Allah'a göre emirlerin ve yasakların yerine getirilmesinin, bu temel emrin arkasında ne var? Sizin mutluluğunuz. Emirler ve yasaklara riayetiniz gün geçtikçe artacaktır. Eğer nefsinizdeki afetleri tezkiye ve tasfiye edebilirseniz. Tezkiye, nefsinizin kalbindeki afetlerin yarı yarıya azalmasıdır. %51'e ulaştığınız zaman tezkiye olduğunuz demektir. Tasfiye ise daimi zikre ulaşıp nefsinizin afetlerinin bütününü yok etmeniz halidir. Bu hem cennet saadetinin bütününü hem dünya saadetinin bütününü size sağlar. Öyleyse iç dünyamızdaki bizi mutsuz eden faktör nedir? Sulh ve sükunun olmadığı bir iç dünyanın sahibi olmamız. Yani uyandığımızdan tekrar uyuduğumuz noktaya kadar geçen zaman parçasında nefsimizle ruhumuz devamlı didişme halindedir. Neden? Her an ruhumuz Allah'ın bir emrini yerine getirmek için tesir etmeye çalışır aklımıza. Aynı anda da nefsimiz Allah'ın emrini yerine getirmemek için tesir etmeye çalışır. Yani iki zıt kardeş iç dünyamızda yaşıyor. İki zıt varlık. Birinin hayır dediği şeye öteki mutlaka evet demek mecburiyetinde. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Bu sebeple iç dünyamızda devamlı bir çatışma var. Kavga var, savaş var. Bu savaş sebebiyle iç dünyamızda mutsuzuz. Hayata atıldığımız noktada dikkatle bakın kendinize. Ruhunuz 100 üzerinden 100 ile Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Nefsiniz 100 üzerinden 100 ile Allah'ın bütün yasaklarını yerine getirmek isteyen, mutlaka yapmak isteyen, Allah'ın emrine rağmen yapmak isteyen,
yasak ettiği fiilleriyle ise, affedersiniz, emrettiği şeyleri ise mutlaka yapmak istemeyen, yerine getirmek istemeyen, itaat etmek istemeyen bir hüviyetedir. Nefsinizde isyan vardır, ruhunuzda itaat. Öyleyse her an iç dünyanızda bir kapışma, bir kavga, diyalektik bir savaş hüküm sürüyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bu devam eder, eğer kendinize hakim olmayı hedef edinmezseniz, Allah'ın emirlerine riayeti esas almazsanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? Çünkü devamlı bir çatışma iç dünyalarında onları rahatsız etmektedir. Nerede savaş varsa, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur, huzursuzdur. Her an ne olacağını bilememenin ve her an nefslerine mağlup olmanın üzüntüsünü yaşar insanlar. Öyleyse burada dikkatle bir konunun üzerinde durun. Neden insanlar iç dünyasında mutsuzdur sualinin cevabı, iç dünyasındaki o kişinin devamlı çatışma. Devamlı bir diyalektik savaş veriliyor iç dünyanızda. Nefsiniz ve ruhunuz iki düşman olarak içinizde var. Birinin istediği şeyi öteki mutlaka reddediyor. Diğeri için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Her an bir çekişme halindesiniz. Her an kararsızlık halindesiniz. Her an taraflardan biri diğerini devamlı yaralıyor. Peki dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Dış aleminizde de kavga var. Kesintisiz bir kavga. Çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki arkadaşlarınız dahil olmak üzere herkesle aslında karşı karşıyasınız. İç dünyanızda bir şey, nefsinizin kibir afeti, gurur afeti, hep başka insanlardan üstün olduğunuz intibaını onları ve onlara vermeye çağırır sizi. Hep bir şeyler ispat etmek istersiniz onlardan üstün olduğunuzu. Böylece kibir ve gurur hissiniz tatmin olur. Bu herkeste var olduğu için bu his insanlar arasında devamlı bir mücadele tahakkuk eder. Her an insanlar görünür veya görünmez dış alemlerinde kavga halindedirler. Yani başka insanlara kendi üstünlüğünü onlara rağmen, onların karşı görüşlerine rağmen kabul ettirme eğilimi insanları birbirine düşman kılar. Öyleyse bu noktada da dış aleminizde de başka insanlarla savaş halinde olduğunuz için ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın, aslında bir savaş mutlaka etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda var. Bu savaş da sizi huzursuz eden bir faktördür. Bu dış aleminizdeki mutsuzluğu oluşturur. İç aleminizdeki savaş, nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş dışa yansır. Ve bu iç dünyanızdaki savaş devam ettiği sürece siz dış aleminizde de bir savaşın içindesiniz. Neden? Çünkü iç dünyanızda bir sulh ve sükun hali oluşmamış durumda. Oluşmuş olsaydı ne olurdu? Oluşmuş olsaydı şu olurdu. Başkalarından üstün olmak konusunda
en ufak bir talebiniz olmazdı. Çünkü o zaman siz gurur ve kibir afetlerinin, düşmanlık afetinin, nefret afetinin, kin afetinin hepsini yenmiş olurdunuz. Onlar olmadığı takdirde hiç kimseye üstünlük taslamazdınız. Taslamadığınız için de gerçek anlamda üstün bir insan olurdunuz. Arkasındaki sırrı anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sadece üstünlük taslamayan insanlar üstün insanlardır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Nefsinizdeki kavganın var olması halinde nefsiniz bütün afetleriyle sahnededir. Dış alemine de bu yansıyacaktır. Başka insanlardan üstün olmak konusunda devamlı bir kavganın içinde olacaktır. Karşı tarafta sizinle aynı standartlarda olduğu için etrafınızdaki başka insanlar da onlar da sizden üstün olmak isteyeceklerdir. Ve her an aranızda bir sürü çatışmanın var olmasına sebebiyet veren temel kaynak budur. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Gururu olan, kibiri olan insan şeytanın devamlı hakimiyetindedir. Bir başka ifadeyle şeytanın dostudur. Bu sebeple şeytan onu Allah'ın bütün emirlerine karşı kışkırtacaktır. O emirlerin yapılmamasını talep edecektir. Çoğunda da başarı kazanacaktır. Allah'ın emirlerini ise yerine getirmemeniz için gayret edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemeniz, yasakları işlemeniz, şeytan tarafından devamlı size telkin edilecektir. İnsan ve cin şeytanlar tarafından ve bizatihi iblis tarafından her an size bir telkin ulaşacaktır. Söylediğimiz ayeti hatırlayın. Nur 21. Şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunacaksınız. İç dünyanızdaki nefsiniz de buna evet diyecek. Ve zaten çevreniz baştan aşağı pisliklerin aktığı bir dünya düzenini görüp gösteriyor. Böyle bir statüde nefsinizin ve insan ve cin şeytanların doğrusunda, doğrultusunda aynı hedefleri yürüyen bir insan olmakta ve mutsuz olmakta devam edeceksiniz. Neden? İç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavga var. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, etrafınızdaki insanlarla devamlı bir kavganız var. Allah ile olan ilişkilerde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Neden? Allah'ın emirleri işlenmedikçe ve yasaklar işlendikçe Allah Teala size azap eder. Bu dünyada çekilen azaptır. Etrafınızdaki insanlar bu sebeple huzursuzdur. Yetmez. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir.

Yüz Allah'ın nurlarıyla doludur. O da bir güneş gibi pırıl pırıl aydınlıklarla temsil edilir. Karanlık ve aydınlık birbirine eşit olarak %100 karanlık, %100 aydınlıkla şovunuz ve nefsiniz bir denge unsuru halinde kulvara girersiniz. Bütün insanlar doğuşlarından ölümlerine kadar bir yarıştadırlar. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da derecat kazanacaksınız. Başka bir alternatif yok. Yani ben şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama çok şükür kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri herkese olduğu gibi size de farz kılmış. Diyor ki, Feskurallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Üçünde de Allah'ı zikretmek emriyle emir altındasınız. Öyleyse mutlaka her an Allah'ı zikretmek zaten mutluluğunuzun anahtarı odur. Zikir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de size neyi emretmişse muradı sizi mutlu kılmaktır. Hedef sadece budur. Hep Hazreti Musa'yı hatırlayın. Hani bir kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor, kuzu da kaçıyor hep. En sonunda yakalamış kuzuyu, hemen süt vermeye başlamış kuzuya. Demiş ki, ey kuzucuk, niye kaçıyorsun? Ben seni sadece sana süt vermek için kovalıyordum. İşte insanlar da gerekli din bilgileri olmadığı için, en azından Kur'an'ı bilmedikleri için insanlar mutsuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzandığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Bir dileğinize vabeste, bir dileğinizle hemen yakalayabileceğiniz bir kuş mutluluk. Sizi de uçuracak. Öyleyse ne olması lazım? Eğer şartlar buysa, o nefsimizin afetleri sebebiyle iç dünyamızda devamlı çatışma sebebiyle mutsuzsak, aynı sebeple başkalarına üstünlük taslamak açısından etrafımızdaki insanlarla devamlı savaş halindeysek, aynı zamanda Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarını işlediğimiz için devamlı bir huzursuzluk içindeysek, çaresi yok mu? Çaresi var. Bir sual, garantili bir çare mi? Yani Allah-u Teala mutlaka diyor mu? Evet, diyor sevgili kardeşlerim. Garantili bir çare. Allah-u Teala diyor ki mutlaka ben sizi üçüncü kat cennetime ulaştırırım ve dünya saadetinin de yarısını size mutlaka temin ederim. İşte Allah ile kul arasındaki o muhteşem farklılık burada kendini gösterir. Allah karşılıksız verir. Her verdiği sadece bizim mutluluğumuz içindir. Öyleyse neyi garanti etmiş Allah Teala? Üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, aşkının yarısını diyelim, mutlak olarak garanti ediyor. Düşünün, insanlara Allah Teala sizi cennete ulaştırsın istemez misiniz dediğiniz zaman birçok insan diyor ki umamam diyor yavrum. Allah beni nereden cennetine alacak? Öyle yanlış şeyler kafalarına girmiş ki Allah Teala onları cennete almaz zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki ey insanlar bana ulaşmayı dileyin. Sadece bu kadar. Hepinizden istediğim şey diyor, bir tek dilektir. Kim bana ulaşmayı dilerse,
ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım.

Öyle mi diyor Allah Teala? İşte bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunîb. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Ama Allah Teala'nın böyle söylemesi o Allah olduğu için mutlaklığı muhtevasına alır. Öyleyse şimdi başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Allah Teala'nın temel emrine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. İlla leyabudun ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'a kul olmak nerede başlar? Orada başlar. O dilekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekte başlar. Allah'a yönelmekte başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle aminu olmak demek veya münip olmak demek. Aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Münip olan kişi Allah'a yönelen kişidir. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmek mümkün olduğu cihetle o da aminu olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse hadi gelin bakalım hayatımıza örnek olan sahabe ne yapmış da tağuta kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul olmuş? Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapmış da şeytana dostken, tağuta dostken Allah'a dost olmayı başarmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu mutluluk denilen müessese iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kavganın bitmesini ifade eder. Sulh ve sükunu ifade eder. Böyle bir hedefin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz ne olur? Allah'a dost olursunuz. Bir, Allah'ın kulu olursunuz. Bu, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtulmaktır. Bir, bu, tağuta kul olmaktan kurtulmaktır. İki, ikisi de aynı noktada tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada. Hadi gelin tahkik edelim şimdi. Gerçekten böyle mi? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki: "Onlar ki diyor tâguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki neden? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele." Buyuruyor Allah Teala. Ne oldu? Tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ne olmuşlar? Kime kul olmuşlar? Allah'a kul olmuşlar.
ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Enabu ilallahi diyor Allah Teala. Onlar Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler. Ne demiştik demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine Allah dilediğini kendisine seçer. Dikkat edin burada kulluktan bahis yok. Henüz kul olmamış insanlar Allah-u Teala'ya. Kul olmadan ikinci basamakta 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağında insanlar seçiliyor. İnsanların %90'dan fazla seçiliyor. Seçilmeyenler şerre çalışanlar sadece. Yani insanlardan her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa bu takdirde onlar asla seçilmezler. Zaten seçilmeyen tek grup da onlardır. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemekle, dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten de tabiatıyla men etmeye çalışan insanlar, işte onlar seçilmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a kul ettiler ve cennet saadeti de onlara verildi. Dünya saadeti de onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu müjde cennet saadetinde, dünya saadetinde ifade eder. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'a kul olmanız müessesesi var. Ondan evvel neymiş sahabe? Tağuta kulmuş. Öyleyse tağuta kul olmayanlar, Allah'a kul olanlar kimler diye bakalım. Bakara suresi 257. ayet-i kerime bu konuya ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları, yani onların kalplerini diyor Allah Teala zulmetten, başlangıçta %100 kapkaranlık olan kalplerini, afetlerle %100 dolu olan kalplerini nefs tezkiyesi yoluyla nura çıkartıyor. Sadece onların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Peki dilemeyenler, onlardan da bahsediyor aynı ayet. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. O kafirlere gelince ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu keferu kelimesinin içine giriyor. İnkar edenler, kafirler, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu ayette Bakara 257'de amin olanlar olarak ifade ediliyor. Allah'ın dostları. Ve kafirler de tağutun dostları. Öyleyse mümin olmak standartlarına da
Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ulaşamaz. Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Kur'an'daki Allah'ın kulu olmak hedefine yönelebilmek, başlangıç noktasında mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle şekillenen bir muhteşem vetiredir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, sizin kurtuluşunuz için, hem de Allah'ın garantisinde bir kurtuluşunuz için, mutlak bir taahhüt oluşturuyor Allah için. Allah bunu kendisine vazife edinmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Şimdi buradaki muhtevayı gördük. Allah'ın kulları aynı zamanda Allah'ın dostları. Bu iki faktörün müşterek dizaynı takva kelimesinde birleşiyor. Birinci takva, amen olanların takvasıdır. Birinci takva, münip olanların takvasıdır. İkisi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl 7 tane amene olma kademesi varsa Kur'an-ı Kerim'de, 7 tane de takva kademesi var. İşte Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 3. basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Birkaç dakika içinde zaten 7. basamağa ulaştırıyor Allah-u Teala. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. 2. safa tabiiyet gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. safa. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka buraya ulaştırılır. Şu kalbinizle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an oraya ulaşmak için hazır vaziyettesiniz demektir. 5-6 aylık bir zaman zarfında Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaşır. Ve Türkçemizde ermiş denilen Allah'a ulaşmış bir evliya standardına sizi ulaştırır. Mutlak olarak böyle bir dizaynı Allah'ın oluşturduğunu görüyoruz. Sözü var. Şimdi takva lügat manası itibariyle Allah'tan çekinmek, sakınmak, korkmak gibi bir anlamı ifade eder. Ama Kur'an'ın derinine girdiğiniz zaman takvanın da 7 kademe oluşturduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda aminular takvasının veya münipler takvasının sahibi olursunuz. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynı noktayı işaret ediyor. Cehennemden, küfürden, dalaletten kurtulma noktası. Hem amin olmak kelimesiyle ifade edilmiş bu takva, hem de münip olmak kelimesiyle ifade edilmiş. Öyleyse bakalım, bir amine olan, amine ol kelimesiyle ifade edilen takva, birinci takva, cehennemden kurtaran takva, korkudan insanları kurtaran takva. Bu Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde ifadesini bulmuş. Allah-u Teala buyuruyor ki ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Mahzun olmazlar. Herkesi cennete gönderiyorsun da beni niye cehenneme gönderiyorsun diye hüzne düşmezler diyor Allah-u Teala.
onlar aminu olmuşlardır ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse unutmayın, takva sahipleri cennete girerler. Cennet takva sahiplerindendir. Takva sahibi olmanın ise başlangıç noktası aminu olmak. Ellezine aminu, onlar aminudurlar ve kânu yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır. Lehümün büşra fil hayatet dünya fil ahirete, onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennet söz konusudur diyor Allah Teala. Şimdi Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesine bakarsak neyi görüyoruz? Sahabe tağuta kulmuşlar. Ondan kendilerini kurtarmışlar. Niye? Münib oldular diye, Allah'a ulaşmayı dilediler diye. Ve onlara müjdeler vardır diyor. Yunus Suresi'nin 64. ayet-i kerimesindeki dünya ve cennet müjdesi. Sebep Allah'a kul olmaları. Bu Yunus 62, 63, 64'te ise Allah'a veli olmaları, dost olmaları. Aynı noktada başlayan, bütün kademelerde eşitliğini devam ettiren bir müessese. Allah'a kul olmakla Allah'a dost olmak. Ve aynı zamanda takva sahibi olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu takva müessesesini başlangıç noktası olarak Yunus 63'te ameni olmakla Allah-u Teala sağlam bir işaret şeklinde dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ameni olursanız mutlaka takva sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala burada. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, biraz evvel Bakara 257'de ne olarak karşımıza çıkmışlardı? Allah'ın dostları, aminular olarak. Öyleyse şimdi gene beraberce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Birinci takva nerede ifade edilmiş? İlk takva buluyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki münivine ileyhi ve yettekûn. Ona yettekûhu, ona, Allah'a yönelin. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat, ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Her fırka kendi elindekiyle oyalanır, ferahlanır. İşte burada büyük ayrılık noktasına geliyoruz. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve arkadan mutlaka Allah'a, Allah onları ulaştıracaktır sözü olduğu için, ya da dilemeyeceklerdir, o zaman şirkte kalacaklardır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirk, işte asıl bu şirktir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak tek bir fırkayı oluşturacak yerde dilemeyerek 72 tane fırka oluşturmaları. Onlar fırkalara ayrılanlar. Diğerleri ise o tek fırkada olanlar, isimleri takva sahipleri. Özellikleri münib olmaları. Münibine ileyhi diye başlıyor ayet-i kerime. Öyleyse kim münip ise, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ise, dileyen kişi ise, o kişi bu ayet-i kerimede takva sahibi olarak görünüyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, bu sefer aminu tabiriyle ifade ediyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi. Münibine, orada Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular. Amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Amenu olanlar da birinci takvanın sahibi, münip olanlar da birinci takvanın sahibi. Her ikisinin de aynı noktaya oturduğunu görüyoruz. Münip kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a yönelen kişi, amin olan kelimesiyle de ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Aminu kelimesi iman noktasından alıyor konuyu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Münip kelimesi yönelme noktasından alıyor. Ama neticede ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. İşte her şey böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra Allah Teala alıyor sizden sorumluluğu ve kendi sorumluluğuna yüklüyor konuyu. Kendisini vazifeli kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yapıyor mu? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor. Sonra ne yapıyor? Rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelliye başlıyor. Sonra bu tecelliyle o kişideki görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları, idrak etmeyen kalpleri, onlara furkanlar vererek, 7 tane furkanla doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bütün hususiyetlere kavuşturuyor. O irşat makamını tanımayan gözler, irşat makamını tanımaya başlıyor. Onun söylediklerini işitmeyen kulaklar, söylediklerinin irşade mütalik şeyler olduğunu işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. İşittiklerini kalbine indiriyor, idrak ediyor. Kalbinde fıkıh ediyor. Ve hem hastalar üzerinde hem uzuvlar üzerindeki engelleri Allah Teala kaldırıyor ve kişinin kalbindeki ekinleti kaldırarak yerine ihbat koyuyor. Ve o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Mezardaki ölülerden farklı bir insan oluyor. Ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala diyor ki, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. O insanların işitebilmesi için Allah Teala tarafından onlara furkan verilmesi lazım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki furkan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz. Furkanları veriyor. Verirken her seferinde 7 tane furkan veriyor. Gözlere ve görme hassasına, kulaklara ve işitme hassasına, kalbe ve idrak hassasına 6 furkan etti. 7.'si de o kalbe koyduğu ihbat. 7 tane furkanla her birinde o kişinin günahlarının 7'de birini sevaphanesine kaydediyor. Sonuç mu? Kişinin günahlarıyla sevapları birbirine eşit oluyor. Allah'ın koyduğu seviyede eşit oluyor. Ama onun dışında da kişinin sevapları var. Bütün günahlarını örttü Allah Teala. Ama kişinin sevapları da var olduğu için o kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor. Ve bu cennetin kesin işareti. Kişi bu noktada cennetin birinci katına ehil. Daha 7. basamakta.
Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. On birinci basamakta o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor, ulaşıyor. Ama yalnız rahmet kalbe girmeye başlıyor. 11. basamakta. 12. basamakta kişinin kalbine giren bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibi ve Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının değil, Allah'a kendisini ulaştıracak olan mürşidi Allah'tan sorma hakkının sahibi. Ve soruyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor. Ve Allah Teala onu mutlaka ulaşabileceği yerdeki bir mürşide veya bir yardımcı mürşide mutlaka ulaştırıyor. Sonuç ne? Bu mürşide ulaşınca o kişinin 12 tane ihsan alması söz konusu bu noktaya kadar. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşıyor. Ve 7 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine iman yazılıyor. Nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudu nefs tezkiyesi sebebiyle davranış biçimlerini düzeltmeye başlıyor. Ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Aynı zamanda o kişiye o güne kadar her yaptığı sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve bunu 700 kata kadar da çıkarmak üzere kesin bir garanti içerisinde kişi. Zikir yaptıkça nefsinin kalbine giren fazıllar kendilerini çeken iman kelimesine, kalbine adamın, bu kişinin iman yazılmış durumda. O iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Bu birikim her %7'yi bulduğunda, birinci %7'de ruh birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde emare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi yaşıyor. Ve ruhu yedinci gök katında yedi tane alem geçerek sağa doğru yatay bir şekilde Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Emanet, mutlaka Allah'a dönecek olan emanet, hayattayken dönmesi Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Hayattayken Allah'a dönmüştür. Bu dönüş sebebiyle de o kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Yani ruhu Allah'a ulaşan bir evliyadır. Allah dostudur. Allah'ın dostluğu burada başlamaz. Allah'a ulaştığınız anda başlamıştır. Allah'ın garantisi buraya kadar. Burada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazandılar. Ruhunuzda paralel bir statüye girdiler. Geriye kalan sadece nefsinizin %49'u. Şeytanın nefsinizdeki %100 hakimiyeti %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştılar ve nefsinizin kalbine hakim oldular. İşte bu dünya saadetinin yarısından fazlasını ifade eder. Ve burada sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi sona erer.
Bundan sonraki gayretinizle Allah'a tevekkül ederseniz, zikrinizi devamlı arttırırsanız, ileride fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, daha sonra nefsinizi teslim edersiniz, en sonra da irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala'nın sizi irşat makamına tayin edeceği bir şerefli noktaya ulaşırsınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Size namazı sevdiren, zikri sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, iradenizi güçlü kılan o Allah'tır. Öyleyse hepinizin bu söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanızı, tağuta dost olmaktan kurtulup Allah'a dost olmanızı ve bunun içinde sadece size düşen bir tek şeyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi yerine getirmenizi sizden isteyerek ve Allah'ın bu konuda size en geniş çapta yardımcı olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Biz bu talepte bulunmasak da Allah Teala size zaten yardım etmeye hazır. Yeter ki siz, sevgili kardeşlerim, siz şu ben bu dünyadaki en mutsuz insanım diyen sen, hepiniz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi size ait değil, ona ait, yukarıya ait, Allah'a ait. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Şöyle bir sohbet edelim dedik inşallah. Sohbetimize evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle başlıyoruz. Sevgiden daha ötede daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaşıyoruz. Allah ki bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Şeytan ki bütün insanların mutlaka mutsuz olmasını ister. Biliyor ki cehennemin en alt katına, esfel-i safiline girecek. Ve de ne kadar çok insanı huzursuz edebilirse, o sonsuz ömrü, daha kıyamete kadar devam edecek ömrü boyunca, ne kadar çok insanı, ne kadar çok cini cehenneme gönderebilirse bundan o kadar mutluluk duyacak iblis. Allah Teala da insanları mutlu görmek istiyor. Hepiniz için ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz o kadar güzel bir sonuç var demektir. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki Allah'ı çok seviyorsunuz. Allah'ı çok seven, Allah-u Teala tarafından çok sevilir. Sevmek, Allah ile olan en güzel iletişimi insanlara yansıtmaktır. Allah'a yakın olmayan kişi insanları sevemez. Sevmek, Allah'a yaklaşmanın da ölçüsünü verir. Öyleyse ne kadar severseniz o kadar Allah'a yakın olursunuz. Allah'ı ne kadar severseniz Allah'a o kadar yakın olursunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan bu yakınlığınız insanları sevmenin de temel nüvesini oluşturur. Bu bapta mutlulukla sevginin paralel bir seviye gösterdiğini göreceksiniz. Sevgi yükseldikçe mutluluk yükselir. Sevgi azaldıkça mutluluk azalır. Nefret girince artık mutluluk uzaklarda kalır. Öyleyse bütün insanlar her biri başkalarına yardım etsinler diye yaratılmıştır. Hani hep bir kıssa anlatılır. Tasavvufu yaşayanlarla yaşayamayanlar arasındaki farkı göstermek üzere. Bir zengin kişi iki grup insanı davet ediyor. Hocalarıyla beraber, talebelerinde birlikte bir tasavvufu yaşayanlar, bir de cami adabına göre adaba sahip olanlar, tasavvufun dışındaki dini bir grubu hocalarıyla davet ediyor. Ve bir imtihan olmak üzere çok uzun çubuklar, kaşıklar veriyor ellerine. Öyle ki 1 metre uzunluğunda kaşıklar. Ve de karşılıklı oturtuyor. Masa lar boyunca insanları
Evvela tasavvufun dışındaki grup geliyor. Tabii o uzun kaşıklarla çorbalarını içmeleri mümkün olmuyor. Sofranın üzerine, masanın üzerine berbat edip oradan ayrılıyorlar. Yani yemeye çalışırken etrafa dökülüyor hep çorbanın suları. İkinci grup tasavvufun müntesipleri geliyorlar, karşılıklı yerlerini alıyorlar. Bir de bakıyorlar, uzun kaşıklar, 1 metre boyunda kaşık geliyor. Ve de tasavvuftakiler her biri kendi karşısındakinin tabağından alıp karşısındakinin ağzına uzatıyor kaşığı. Aynı anda karşı tarafta elindeki uzun kaşıkla bu tarafta olanın ağzına çorbayı ulaştırıyor. Böylece karşılıklı birbirlerine çorba ikram ederek, çorbayı birbirinin ağızlarına ulaştırarak çorbalarını gayet rahat dökmeden içmeyi başarıyorlar. Bu konuda bir başka misal, gene bir kıssa diyelim. Padişahla veziri arasında bir konuşma geçiyor. Tasavvuf mensuplarının ne farkı var ki diyor. Vezir ya da padişah böyle diyor. Vezir de diyor ki çağıralım diyor hocalarıyla beraber talebelerini. Beraberce bakalım diyor. Ve çağırıyorlar. Önce gelen hoca ve onun arkasındaki talebeler avludan geçerek saraya ulaşıyorlar. Avluda toprak tozlu bir toprak avlu ve birçok ayak izleri giriş kapısından sarayın bahçenin giriş kapısından sarayın giriş kapısına kadar uzanıyor. Çok sayıda 50-60 kişilik ayak izi. Ve şimdi diyor tasavvuf mensuplarını çağıralım. Bizi çağırıyorlar. Ve de herkes içeri girdikten sonra padişahla beraber izlere bakıyorlar. Başvezir. Ve bakıyorlar ki bir tek ayak izi var. Tasavvufun her bir mensubu aralarındaki sıralamaya göre her biri mürşidinin ayak izlerine basarak gelmiş. Dış kapıdan saray kapısına kadar her biri mürşidinin ayak izine basarak gelmiş. Sadece bir tek ayak izi var. Hepsi içeri giriyorlar ama ayak izi bir tane. Bunlar ne anlatır? Bunlar sevgili kardeşlerim adabı anlatır. Adab sevginin nişanesidir. Edep kelimesi, adab kelimesi aynı kökten gelir. Edep bir insanın tevazuyu öğrenmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Bir başka ifadeyle edep başkalarının hakkına saygı göstermenin ölçüsüdür. Edep tevazuu ifade eder. Kişinin başkalarını kendisinden üstün çıkarmaya çalışması halidir. Yani nefsin afetleriyle mücehhez olan bir insan hep etrafındaki insanlara üstün olduğunun ispatını yapmaya çalışır. Nefsinin kalbindeki afetler
ona bu davranış biçimini yaptırır. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir olgu? Nefs hep başkalarından üstün olmayı ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu icap ettirir. Onun için kişi her davranışıyla başkalarını ezmek, onlardan daha yukarıda olduğunu, daha üstün olduğunu ispat etmek ister. Tasavvufa giren insan tevazuu öğrenir. O da başkalarını öne geçirmeye çalışır. Nasıl yapar bunu? Aslında çok basit tekniği. Karşınızdakinin sadece güzel taraflarını görürseniz, yaptığı yanlışları dikkate almamayı başarabilirsiniz, nefsi sebebiyle yaptığı hatalı hareketler, sizi belki rencide edebilecek olan hareketler, dikkate alınmadığı takdirde, onlar yok sayıldığı takdirde, bu konudaki hedefe ulaşılır. Karşınızdakinin yanlış davranışlarını sizi küçümseyen, küçülten ve negatif istikamette size tesir eden olayları devre dışı bırakmayı öğreneceksiniz. O nefsin afetleriyle hareket eden kişiye ders vermeyi değil, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösteren davranışlarda bulunacaksınız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Birisi size üstünlük taslıyorsa, siz de onun sizden üstün olduğunu, onun gönlüne göre bir ifadeyle ona ulaştırırsanız, o sizin için farklı bir insan olur. Yani nefsinin afetlerinin sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri, siz o tesir oluşmuş gibi karşı tarafa aksettirebilmelisiniz. Bu bir riya değildir. Riya, bir başkasını küçültmek üzere ve kendini üstün göstermek üzere bir insanın anlattığı şeyleri değiştirmesi, olayları değiştirmesi, kendisini üstün kılmak üzere farklı sonuçları ortaya koyması, bu riyadır. Eğer bir insan karşısındakini kendisinden üstün göstermek hususunda bir gayretin sahibi ise, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Bunun adı tevazudur. Bir insanın başka birisini kendisinden üstün göstermeye çalışması halidir. Bu da Allah-u Teala tarafından çok kıymetli bir davranış olarak kabul edilen Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanları yüceltin. Onları sevin. Sevdiğinizi belli edin. Onlara paye verin. Onların
sizin indinizde değerli olduğunu onlara hissettirmeniz gerekir. Böyle bir dizaynda ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Tevazu gösterseniz, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösterseniz, ne kaybedersiniz ki? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şey kazanabilirsiniz. Çünkü bunu siz samimiyetle yaparsanız eğer, yani gerçekten onu onore etmek için, onun kendisini mutlu hissetmesi için, eğer sizin ondan daha az önemli biri olduğunuz intibaını ona ulaştırabilirseniz, bunu onore etmiş olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez ama Allah katında çok şey kazandırabilir. Çünkü böyle bir davranış biçimini gerçekleştiren kişi nefsine hakim olmayı, en azından bu sahada hakim olmayı başarabilen birisi olmayı gerektirir. Öyleyse o insan mutluluğu orada görüyorsa, yani kendisinin sizden üstün olduğu zehabı onu memnun ediyorsa, nefsi bunu istiyorsa, ispat etmek istediği de hep bir gayretin içinde buysa, ona bu fırsatı verin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız fırsat vermekle kalmayın. Yani onun sözleriyle bu hedefe ulaşmasını sağlamasının yanı başında siz de onu teşvik edin. Davranışlarınızla, tevazuunuzla ona gerçekten üstün bir insan muamelesi yapın. O zaman Allah Teala size iç dünyanızda yeni bir kapı açacaktır. Bir tevazu kapısı. Acaba burada sizin kazancınız nedir? Dünyadaki en büyük kazanç odur. Başkalarını mutlu kılmanın size sağladığı Allah Teala tarafından verilen huzur. Kim başka insanların mutluluğu için yaşıyorsa, o Allah katında başkalarının mutluluğu için hangi ölçüde yaşıyorsa o kadar kıymetli bir insandır. Bunun dozajı arttıkça kişinin Allah katındaki kıymeti artar. Üstünlük yarışına girmeyin sevgili kardeşlerim. İnsanlar sizi nasıl değerlendirirse değerlendirsinler. Ama siz hedef olarak onları mutlu kılmayı esas alırsanız, bunun için de lazım gelen bütün çabayı harcarsanız, her noktasında bu konudaki çabanızın her noktasında mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ve unutmayın ki Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yarattı. İşte Allah Teala'nın bize verdiği, omuzlarımıza yüklediği bu vazife, gelecekte göreceksiniz ki bir dünya sulhunu oluşturacaktır. Bütün insanların birbiriyle kardeş olduğu
yeni bir dünya kurulacaktır. Son bir savaşın ardından. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını ezmekle değil, başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğrenecekler. Başka bir çıkış yolunun olmadığını öğrenecekler. O zaman her şeyin en güzeli bütün insanların olacak. Herkes başkalarını öne geçirmek için, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlayacak. İşte bunun adı başkaları için yaşamaktır. O zaman kaybettiğinizi değil, ne kadar çok şeyler kazandığınızı göreceksiniz. Dünyadaki

Hangi konuda bu tatmine ulaşacaksa o konuda onları desteklemek, tevazuunuzla onların bu size ulaştırmak istediği olguyu, sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri siz kendiniz oluşturacaksınız. Onu sevmek durumundasınız. Allah Teala sevgili kardeşlerim size de sevgiyi öğretecek. Öyle bir sevgi pınarıyla Allah Teala sizi dolduracak ki herkesi seveceksiniz. Peki bütün bunlara rağmen sevmediğiniz insanlar olabilir mi? Ona sevmediğiniz demeyelim. Eğer insanları zehirleyen birileri varsa, Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan birileri varsa, onlar başka insanların mutluluğuna mani olanlardır. Orada bir problemle karşı karşıyasınız. Onların sürüden ayrı kalması gerekir. Burada sevgili kardeşlerim, farklı bir olayla karşı karşıyayız. İnsanlar vardır, kalpleri temizdir. Ama nefsleri onları başkalarından üstün olmaya zorlar. İkinci grup, başka insanlara Allah'ın öğretisinin dışında yanlış şeyleri aşılamaya kendisini adamış olanlar, işte onlar tehlikeli olanlardır. Onlar bir bütün toplumun mutluluğunu mahvedebilirler. Sevgili kardeşlerim, nefs şeytandan vahiy alan, şeytandan ilham alan korkunç bir mahluktur. Peki bu korkunçluğu yok edilebilir mi? Tabii yok edilebilir. Zikir nefsinizin kalbine devamlı olarak nurların, fazılların girmesini temin ederse, Allah Teala'nın garantisi içinde Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insan ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu mutlaka ulaştırır kendisine. Bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. Ve bu Allah Teala tarafından herkese bedavadan verilen bir nimettir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalpten bir dilek olmak kaydıyla Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah'a ulaştırır. Bütün engelleri devre dışı bırakır. Diyelim ki bu olay zikri gerektiriyor. Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. Orucu gerektiriyor, kişi oruç tutamıyor. Ona oruç tutacak vasfı verir Allah Teala. Namaz kılmaktan hoşlanmıyor kişi, onu namaz kılmayı sever hale getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir ve garanti ediyor bunu. Bir insanın ruhunun hayattayken Allah Teala'ya ulaştırılması Allah'ın bir nimetidir ki kim böyle bir dilekte bulunursa, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzında bir talepte bulunursa Allah Teala'dan Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 7-8 aylık bir zaman parçası da bu konuya yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, işte tevazu odur ki başkalarını kendinizden daha öteye taşımaya çalışmanız.

İnsanlarla kavga etmek niye? Nefsinizin afetlerine ram olmak istiyorsanız, nefsinizin afetlerine uymak istiyorsanız, o zaman yapacağınız şey zaten budur. Nefsiniz sizi mutlaka ona sürükleyecektir. Başkalarından üstün olmak için büyük gayretler sarf ettirir insana. Ve bu üstün olmayı bir insan istiyorsa bu mutlaka nefsani bir olaydır. Eğer bir insan başkalarına faydalı olmak için, başkalarını mutlu etmek için daha çok para istiyorsa Allah Teala ona beklemediği kadar çok para verir. Eğer bir insan başkalarını mutlu etmek için bir gayetin sahibi ise o kişi etrafından itibar görür. O itibarı istediği için değil, o başkalarını mutlu etmeye çalıştığı için o itibarı görür. Eğer bir insan üstün olmayı diliyorsa bu nefsinin talebidir. Bir insan başkalarına yardım için yaşamaya başlamışsa, başkaları için yaşamaya başlamışsa bu nefsinin afetlerden kurtulduğunu gösteren çok sağlam bir işarettir. Allah'ın bir sevgilisi olur. Yeter mi? Hayır, yetmez. İnsanların da sevgilisi olur. Onu tanıyan herkes onu sever. Peki istisnalar olabilir mi? Olabilir. İstisnalar nefslerine olan düşkünlükleri sebebiyle sürüden ayırmak mecburiyetinde kalınanlardır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek her zaman temel hedefiniz olmalı. İnsanlar için yaşayacaksınız. Sizi mutlu kılan, başkalarına yaptığınız her yardımdır. Onlar için sarf ettiğiniz her gayrettir. Başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarına adayın. Onlar için olun. Onlar için güzellikleri, onlar için hedefleri oluşturun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları mutlu olabilecek vasıflarla donatmıştır. Bütün insanların ruhu vardır. Bütün insanların nefsi vardır. Bütün insanların fizik vücudu vardır. Allah Teala ruhumuzu Allah'ın ruhu olduğu için Allah'a teslim etmek emrini vermiştir. Bütün insanlar ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim edebilirlerse onlar üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısını da mutlaka kazanırlar. Allah Teala da her ne kadar biz teslim edebilirlerse diyorsak da bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişiye sadece bir tek görev yüklemiştir Allah Teala, talep etmek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir taleptir. Ve de dünyadaki en kolay taleptir. Ama mutluluğun
Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka sağlar. Bir tek talep. Cennet mutluluğunun da üçüncü katını sağlar. Allah'a milaki olmayı dileyen, sonra ölen bir kişi, daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Gideceği yer mutlaka cennettir. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, gerçek bir tabiyet oluşturmuşsa, ondan sonra ölmüşse kişi, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırmışsa Allah-u Teala onun ruhunu ve ondan sonra kişi ölmüşse, üçüncü kat cennete girecektir. Bu kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse, bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla doludur. Bu kişi hayatı devam ettiği takdirde %50'den fazla mutluluğu, %51 mutluluğu bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı seviyede günde 3 saat zikrini devam ettirebilirse, ibadetlerini gerçekleştirirse ve dizaynı değiştirmezse, bu ona bir ömür boyu aynı faydayı sağlar. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Gideceği de ölünce mutlaka kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Daha ötesi, orada Allah-u Teala'nın ulaştırmak istediği ve bütün insanlara bu kadar kolay kıldığı bu hedefin daha ötesi gereklidir. Fizik vücudunu teslim eden bir insan, dünya mutluluğunun %80'ine ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, dünya mutluluğunun tamamına ulaşır. Neden dünya mutluluğunun tamamına? Çünkü nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır ki onu negatif istikamette bir hedefe yönelsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öyleyse daimi zikir noktasına ulaşan bir insan, işte o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için başkalarından üstün olmak diye bir gayesi hiçbir zaman oluşamaz. Böyle bir üstünlük davası o kişide olmadığı için o vasıfların Allah-u Teala'nın bir çerçeve çizdiği vasıfların sahibidir. O, başkaları için yaşayan bir insandır. Burası baştan aşağı mutluluğu ifade eder. Başkaları için yaptığınız her hizmet, onların mutluluğu için attığınız her adım, onları sevindiren her davranış biçiminiz asıl sizi mutlu eder. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, etrafınızda insanlar var, arkadaşlarınız var. 10 kişi etrafınızda arkadaşınız, her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz insanlar olsun. 10 kişi olsun. Aslında çok daha fazla olabilir. Bu kadarını kabul edelim. Ama siz onların her birine, o 10 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah-u Teala size onlara verdiğiniz mutluluğun aynını yaşatır. Hatta iki katını yaşatır. Ve de eğer etrafınızda 10 kişi varsa ve siz onların hepsine mutluluk veriyorsanız, her birine iki kat mutluluk size geri döneceğine göre, her birinin sizin onlara güzel davranışınız sebebiyle verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız. Allah Teala ölmeden evvel ölünüz ki
Allah size iki kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Hadisi şerifi bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bunu söylettiriyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte başkaları için yaşadığınız zaman bir muhteşem dizaynla karşı karşıya olursanız, herkesten daha çok mutlu olursunuz. Etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeyin. Sadece acıyın onlara. Allah'ın bu güzelliklerinden haberdar olmadıkları için mutsuzlar. Onun için düşmanlar başka insanlara. Onun için kötülük yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar. İnsanları yaralıyorlar, öldürüyorlar. Arkasında sadece Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmamak var. Nefsleri için yaşamak var. Bunun arkası mutlak olarak huzursuzluktur, mutsuzluktur, sıkıntıdır, kederle bir ömür sürmektir. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini alırlar. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini öderler. Kim başkasına bir kötülük de bulunmuşsa Allah Teala o kötülük kadar, o kötülük yaptığı kişiye hangi sıkıntıyı verdiyse, hangi ölçüde sıkıntı verdiyse o kişi, aynı sıkıntıyı Allah Teala mutlak ona da yaşatır. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını. Çalarlar kapını. Yani biz çalarız kapını diyor. Kim başkasına bir huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, aynı sıkıntıyı Allah o sıkıntıyı başkasına verene, başkasını sıkıntıya sokana yaşatır. Ama kim başka birine onu mutlu edecek bir davranış da bulunursa, Allah Teala mutlu eden kişiye karşısına verdiği mutluluğun iki katını ulaştırır. Her olayda Allah'ın kanunu budur. Nereye ulaştık? İnsanları sevin ki mutluluğun sahibi olasınız. Huzur içinde yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi böyle insanlardı. Onlar sadece başkaları için yaşarlardı. Allah Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılsın dualarımızla. Allah Teala'nın huzurunda sizlere her şeyin en güzelini diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah-u Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun hem dünya mutluluğunun. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah-u Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için, çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir, diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşırsınız. Allah Teala sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için sizi oradan alacaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse
sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği, insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor Allah-u Teala bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah-u Teala Müminin 102'de
Mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse, onlar cennete girerler. Müminin 103. Kimin hasenat tartıları hafif gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem. Ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman hüsranda değiller. Evet, Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki, Vel Asr'i, innel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değildir. Tam aksine onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. Lillezine amenu ve aminus salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri aminus salihate başlarsınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Tabiyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa, mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki, bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşit bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman, tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça, o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur.
Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir. Mürşit sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir. Ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşit sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde Allah Teala sırat-ellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde yani başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber. Sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu. Bu din üç temel içerir.
Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri Münibine ileyhi ve yettekun ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, amen olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamayan kişi ise cehennemden kurtulamaz, şirkten de kurtulamaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Sonra da diyor ki o müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan, tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım, beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini aminu oldukları andan itibaren Allah kontrolü altına alır. Ve kişi nefs tezkiyesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Aminu olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah Teala. Ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tagute. Onlar da tagutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Ve kafirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar, tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. Vallezîn eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdîn.

Ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Neydi başlangıçta bu kişiler? Tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, yani küfürden. Kimdi kafirler? Tağutun dostları, tağuta kul olanlar. Tağuta kul iken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. Tağuta kul olmaktan kurtuldu. Kime kul oldu? Allah'a kul oldu. Tağuta kul olmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İşte Yunus 62. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır, aminudurlar ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Afetlerle dolu olacak. Ve hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepte kalacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi
mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz mutlu olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir. Ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Ta 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilediği anda 1. kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun. Hayatınız boyunca yaptıklarınız sonunda bir hesabı içerir. Ve o cennetlerden bir tanesine girersiniz eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? Sizin istediğiniz şey mutluluk mu? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu konu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluk onun hakkıdır. O vazifesini yapmıştır. Hak vazifenin yapılmasından sonra elde edilir. Allah-u Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Benim emrimdir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya dilemezse insanlar? Dilemezlerse mutluluğa asla adım atamazlar. Cennet saadetine hiç yaklaşamazlar. Dünya saadetinde yaşamaları mümkün değildir. Cennet saadetine adım atamazlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen 1. kat cennetin sahibi olur. Sadece dileyenler Allah-u Teala tarafından 14. basamağa ulaştırılır. Tabiyetlerini tahakkuk ettirirler. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Aynı kişiler Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. 21. basamakta 3. kat cennetin sahibi olacaklardır. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsine Allah-u Teala garanti veriyor. Mutlaka ben size 3. kat cenneti vereceğim. Sizi mutlaka 3. kat cennetime alacağım. Diyor. Eğer kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetidir. Ama yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani o 4 tane inancın sahibi olarak Allah'a inanıyor, ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor,

kişinin kalbine iman girmiştir. Dört açıdan dört başı mamur iman. Dört başı mamur müessesesi aslında mutlaka buradan gelmiştir. Sadece bu standartta dört başı mamur olunur. Allah'a inanmak, Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasına inanmak, bunun farziyetine inanmak ve mutlaka Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştireceğine inanmak, imanın başlangıç imanının tamamlanmasıdır. Dört başı mamur bir imanın sahibi oldunuz. Başlangıç seviyesinin dört başı mamur imanı. Ne yapacak bu iman sizi? Bu iman sizi Allah'a ulaştıracak. Bu imanın sahibiyseniz siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Rahim Esma'sı tecelliye başlayıp evvela size 7 tane furkan verir. Her furkanda da günahlarınızın bir kısmını örter. Öyle ki 7. furkana ulaştığınız zaman günahlarınız tamamen örtülmüş olur. Sevaplarınız da var olacağı cihetle o noktada mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Özelliğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeseydiniz mutlaka Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre siz günahları sevaplarından fazla olan birisi olacaktınız. Ama dilediniz. O zaman başka bir hüviyete girdiniz. Sevapları günahlarından fazla olan birisi. O sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamakta mürşidinize ulaştırır, ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Garanti. Allah-u Teala üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Başka neyi garanti ediyor? Dünya saadetinin yarısını. Zikirde 33 bin zikre ulaşan herkes dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. 33 bin zikir nefs tezkiyesini ihata eder. Nefsinizi tezkiye ettiniz. Yani nefsinizin kalbine karanlıklardan çok nur yerleştirmeyi başardınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede %7 fazıl girdi nefsinizin kalbine iman kelimesine yapıştı. %2'de rahmet daha evvel girer. Netice nefsinizin kalbi %49 artı 2 yani %51 nurlardan ibaret olur. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurları şeytanın karanlıklarına, nefsinizin afetlerine artık üstündür. Bundan sonra da üstünlük onar onar artacaktır. Buraya kadar 7'şer 7'şer arttı. Bundan sonra onar onar artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine mükemmel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Her sözünü yerine getiriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah amellerinizden eksiltmesin. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen için her şey öylesine güzel ki, mutlaka kurtuluşa ulaştığını bilmenin o büyük huzuru sizin kalbinizi bütünüyle

durdurur. Allah'ın, Allah'laşmayı dilediğiniz andan itibaren bir sevgilisisiniz. Sevilirsiniz. Çok sevilirsiniz. Çünkü siz Allah'ın size emrettiği asli unsuru, sizin hayatınızın en önemli unsurunu oluşturdunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek, dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti etmektir. Bundan sonrası Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Allah'a tevekkül edebilirseniz, fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış. Sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır, sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz.
ya devam ederseniz 7. kat cennetine, adın cennetinde sahip olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir. Bu inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me-as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların kendi başlarına başarabilecekleri bir husus değildir. Mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Sebe suresinin 8. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftera alallahi keziben em bihi cinneh ve lillezine la yu'minune bil ahireti fil azabi ve delail delalil ba'id et delalil ba'id kelimeler eftera, iftira etti, uyduruyor. Alallahi, Allah'a keziben, yalan olarak. En veya yoksa bihi ona, onda cinnetün delilik. Belillezine bel hayır ellezine o kimseler. La yu'minune inanmazlar. Bi el ahireti, bil ahireti ahirete. Fi içinde de el azabi azap. Ve ed delali ve delalet el baidi uzak. Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet, delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir delalet içindedirler.

azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bunlar söylenmiş. Allah'a karşı yalan uyduruyor. Allah'a iftira ediyor. O delidir, cinnet geçiriyor. Ne diyor Allah Teala? Hayır, onlar yani ahirete inanmayanlar.

Onlar. Ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Öyleyse burada Allah-u Teala uzak dalaletten bahsediyor. Kimdir uzak dalalet içinde olanlar? Başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar. Anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu iftiraları atanlar bir maksada memni olarak bina edilmiş olarak bunu yapıyorlar. O da Allah'ın yoluna girenleri Allah'ın yolundan saptırabilmek veya henüz girmemiş olanları asla o yola yaklaştırmamak, o yoldan Allah'ın sırat-ı müstakimden men etmek. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Nisa 167 bunu söylüyor. İnnellezîne keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte burada da gene uzak bir dalalet içinde olan insanlar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira ediyorlar. O yalan söyleyerek, Kur'an'ı kendisinden uydurarak vücuda getiriyor tarzında yalanlar söylüyorlar. Onun deli olduğunu ifade ediyorlar. Ve ona çeşitli iftiralar düzüyorlar. Ve Sebe suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma halfehum mines semai vel ard ardı in neşe nah sif bihimul arda ev nus kit aleyhim kise fen minez sema yani semai inne fi zalike le ayeten li kulli abdin munib. Kelimeler e, mı, mi, fe o zaman artık hala lem yerev görmüyorlar, görmediler ila e, a ma beyne eydihim ellerin arasında önlerinde olan şey ma beyne eydihim ve ma halfehum arkalarında olan şey ve arkalarında olan şey mines semai göklerden ve el ardı ve yeryüzü inneş neşe eğer dilersek nasif yerin dibine geçiririz bihim onları el arda yeryüzü ev veya nuskit düşürürüz nuskit düşürürüz aleyhim onların üzerine kisefen parçalar mines semai semadan göklerden inne muhakkak fi içinde vardır zalike işte bu le gerçekten ayeten ayet li için kulli bütün hepsi abdin kul münibin yönelen yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olanlarını yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona Allah'a kul olan herkes için ayet, ibret vardır.

yerin ve göklerin önlerinde veya arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı diyor Allah Teala. Yerin 7 katmanı var. Göklerin de 7 atmosferi yetmez. Bu arza ait gökler 7 atmosferden oluşuyor. Ondan sonra gökler 7 tane gök katı olarak oluşuyor. Bu dünya onların yanında bir toz zerresi gibi kalır. Bütünün yanında. Ve Allah'ın katına kadar çıkan bir yol söz konusu. Allah-u Teala açık ve kesin şekilde söylüyor. Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Birçok kavimleri Allah-u Teala zelzelelerle yerin dibine geçirmiş. Bir kısmının üzerine taş yağdırmış. Fil sahiplerini görmedin mi diyor. Onların üzerine Tayir'den taşlar indirdik diyor. Uçan sistemlerin üzerinden taşlar indirmiş.

Ve bundan sonrası önemli. Muhakkak ki bunda münib olan ve Allah'a yöneldiği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi olan ve aynı zamanda kul olan herkes için ayet vardır, ibret vardır diyor. Ayet-i kerime münip olan kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a kul olduğunu açık ve kesin olarak ispat ediyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle bu ayet arasında bir illiyet rabıtası var. Orada Allah Teala diyordu ki: "Vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Onlar sahabe tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi, kullarımı müjdele diyor. Yani tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek Allah'a kul oluyor sahabe. Bu da bu ayette Sebe suresinin 9 numaralı ayeti, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine tam bir paralellik gösteriyor. Böyle kullar için, yani münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediği için ona kul olan. Münib olan, yani Allah'a yönelen, yani ona ulaşmayı dileyerek böylece ona, Allah'a kul olan herkes için ayet vardır, ibret vardır diyor Allah Teala. Ve 10. ayet-i kerime Sebe 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davude minna fadla. Yani aslı fadlan. Ya cibalu ev vi bi meahu ve tayr ve elen na lehul hadid ve lekat ve andolsun ateyna biz verdik Davud'a, Davud aleyhisselam, minna bizden fadlen fazıl. Ya ey kibar dağlar, evvi bi, bana yönelin, bana dönün. Ve ahu onunla beraber ve ettaire ve kuşlar ve elenna ve biz yumuşattık lehu ona el hadide demir. Ve anlatsın ki Davud aleyhisselama bizden bir fazilet verdik. Yani nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin. Ve ey kuşlar, siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık.

Allah Teala Davud'a fazıl verdik diyor. Yani Davud'u faziletli kıldık, nefsini teskiye, ondan sonra da tasfiye ettik diyor Allah Teala. Ne demek fazilet vermesi Allah Teala'nın? Fazıl vermesi, onu fazilet sahibi kılması. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar. O kişi 10 tane insanla mürşidine tabi olmuşsa onun kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbindeki bütün afetler adım adım yok olacaktır. O kişi daimi zikre ulaşana kadar afetler yok olacaktır ve hasletler o afetlerin yerini mutlak olarak alacaktır.

Allah Teala kendisine yönelen Davud Aleyhisselam'a fazilet verdiğini söylüyor. Onun Allah'a yöneldiğini söylüyor. Ve dağlara da diyor, ey dağlar onunla beraber siz de bana yönelin. Kuşlara da söylüyor Allah Teala, ey kuşlar o bize yöneldi, onunla beraber siz de bana yönelin. Elbette kuşların ruhlarını Allah'laştırması söz konusu değil. Zaten kuşların ruhu yok. Ama Hazreti Davud için burada geçen ifade, Hazreti Davud'un ruhen Allah'a yönelmesi ve ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmış olması. Aynı zamanda Hazreti Davud da kuşlarla konuşuyordu Hazreti Süleyman gibi. Ve Sebe suresinin 11. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim, eni mel sabigatin ve kaddir fis serdi ve melu saliha inni bima ta melune basir. Enimel yapman yap. En imel amelden geliyor. Sabigatin bedeni örten uzun geniş zırh. Ve kaddir ve takdir et, dizayn et. Fi eserdi. Örgü şeklinde iç içe halkalar halinde. Vâmenü sâlihem ve sâlihemel zikirle nefs tezkiyesi yapın. İni muhakkak ki ben bima şey ta'melûne yapıyorsunuz. Basirin gören. Bedeni örten uzun zırhlar yap. Ve onu uzun geniş

dini istiklaya ve salih amel yapın. Amelu saliha. Allah Teala diyor ki uzun ve geniş zırhlar yap diyor. Şu sana indirdiğim demiri uzun ve geniş zırhlar yapmak için kullan ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Fis serdi, iç içe halkalar şeklinde takdir et. Yani dizayn et. Ve salih amel yapın. Nefs tezkiyesi yapın diyor Allah Teala Hazreti Davud'a ve onunla beraber olanlara. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim diyor Allah Teala. Ve Allah Teala'nın bütün peygamberlerine, resullerine verdiği emir işte o emir. Nefs tasfiyesi yapmak, salih amel işlemek, zikir yaparak nefsin kalbine Allah'ın fazlalarını taşımak. Ve biz ona fazilet verdik diyor Allah Teala bir evvelki ayette. Biz ona fazilet verdik diyor. Yani nefsinin kalbine fazıl gönderdik demek. Ve burada da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmaları emrediliyor. Salih amel işleyin. Nefs tezkiyesi yapın diyor Allah Teala. Amele salihan, salih amel, nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde %51'e kadar nur oluşması, ondan sonrası nefsin kalbindeki afetlerin tamamen yok olarak nefsin kalbini tamamen fazılların, faziletlerin doldurması, o da nefs tasfiyesi. Salih amel her iki faktörü de içine alır. İnsanın manevi gelişmesinin temelini teşkil eder. Allah'a yaklaşmasını temin eden temel faktör nefs tezkiyesi, sonra da tasfiyesidir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah nefsinizin kalbine rahmet ve fazl ulaştırmazsa ikinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve nefsi kalbinize ulaşmazsa ikinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine faziletlerin girip orada yerleşmesinin ismidir. Ve görüyoruz ki iki ayette de amelü salihattan bahsediyor Allah Teala. Burada da onu söylüyor. Daha evvel nefsinin kalbine fazılların gönderildiğini de ifade ediyor. İkisi de aynı hedefi, bir fazıllar açısından, bir de amel açısından, nefs tezkiyesi açısından ifade etmiş. 12. ayet, Sebe Suresi'nin 12. ayet kelimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li Süleymaner riha kudu vuha şehrün ve revahuha şehr, yani şehrün ve eselna lehu
Ay nel kıtır. Kıtri. Ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbihi. Ve men ye'zık minhum an emrina nuzikhu min azabis sa'ir. Kelimeler ve li için e ait Süleyman'e, Süleyman aleyhisselam, erriha rüzgar, gudubuha onun sabah gidişi, şehrün bir ay ve revahuha ve onun akşam dönüşü, şehrün bir ay ve eselna ve akıttık lehu ona ayne pınar, kaynak, el kıtri erimiş bakır madeni, minel cinni cinlerden. Men kim, kimse yamelu yapar, beyne yedehi elleri arasında, elinin altında, bi izni, izni ile Rabbihi, onun Rabbi, ve men ve kim yezik çıkar, sapar, minhum onlardan, an emrina emrimizden, nuzikhu ona tattırırız. Min den azabi azap, es sairi alevli ateş, cehennem ateşi.

Rüzgar Süleyman içindi. Yani Süleyman'ın emrine vermiştik. Sabah işine giderken bir aylık mesafeye gidiyormuş Hazreti Süleyman. Akşam gelirken de gene bir aylık mesafeden geliyormuş. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Gene Hazreti Süleyman için akıttık diyor. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında, yani emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırırdık. Öyleyse cinler, hatta şeytan, başka bir ayet-i kerimede şeytanlar da var Hazreti Süleyman'ın emrinde. Ve onlardan diyor Allah Teala, kim emrimizden çıkarsa, Allah'ın emriyle gelmişler Hazreti Süleyman'ın emrine, kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırdık diyor Allah Teala. Demek ki şeytanlar da cinler de insanların emrinde çalışsınlar diye yaratılmışlar. Ama insanlar zaman içerisinde dinlerinden uzaklaştıkları için şeytanları ve cinleri artık emirlerinde çalıştıramıyorlar. Öyleyse Hazreti Süleyman'dan evvelce de bahsetmiştik. Saba Melikesi Belkıs'la olan olaylar, Hütüt kuşuna nasıl emrettiği, kuşlardan bir ordunun sahibi olduğu, cinlerden bir ordunun sahibi olduğu ve insanlardan bir ordunun sahibi olduğu Hazreti Süleyman'ın kesin. Ve cinlerden her kim Hazreti Süleyman'ın emrinden çıkarsa ona alevli ateşin azabından tattırırız diyor. Yetmez. Bu ayet-i kerime Hazreti Süleyman'ın tayin mekan sahibi olduğunu kesin işaret ediyor. Sabah 5 dakikalık bir zaman parçası içinde işine gidiyor Hazreti Süleyman. Birkaç dakikalık zaman parçasında. Ama aslında bir aylık yol gidiyor. Akşam dönerken de gene bir aylık yoldan geri dönüyor Hazreti Süleyman. Allah-u Teala ona tayyi mekan nasip etmiş. Fizik vücut tayyi mekanı hem de. Sebe suresinin 12. ayet-i kerimesi, tayyi mekan ayet-i kerimesi.

Sebe 12. Hazreti Süleyman'ın

Ve 13. ayet-i kerime, Sebe suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ve lune lehu ma yeşâ'u min meha ribe ve temasile ve cifa nin kel cevabi ve kudurin rasiyat, yani rasiyatin i melu ale Davude şükra ve kalilun min ibadiyeş şekûr. Şekûru. Kelimeler ya'melûne, yaparlar. Lehu, ona. Ma yeşâhu, dilediği şeyi. Minden meharibe, mihraplar, saraylar, yüksek binalar. Ve temasile ve heykeller. Ve cifanin, büyük çanaklar. Ke gibi. El cevabi, su biriktirilen büyük havuzlar. Ve kudurin, ve büyük kazanlar. Rasiyatin, yerinden oynamayan sabit. İmeli, yapın, yapınız. Ale Davud'e, Davud ailesi. Şükren, şükrederek, şükürle. Ve kalilün, ve az. Minden, ibadiye kullarım. Eşşekuru, şekuru, çok şükredenler. Ona, yani Hazreti Süleyman'a, dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Öyleyse cinlerin Hazreti Süleyman, ey Hazreti Davud ailesine Hazreti Süleyman'a yaptıkları mihraplar, yani kaleler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Davut ailesi ve Hazreti Süleyman. Demek ki cinler ve şeytanlar Hazreti Süleyman'ın emrinde ona her şeyi yapıyorlardı. Sebe suresinin 14. ayet-i kerimesi şöyle: fe lemma kadayna aleyhil mevte ma dallehum ala mevtihi illa dabbetül ardı tekulu min se'etehu min se'eteh fe lemma harre tebeyyine til cinnu en lev kânu ya'le
mu'nel gaybe ma lebise lebisu fil azabil muhin. Ve o zaman artık lemma olduğu zaman kadayna karar verdik. Aleyhi ona, onun üzerine el mevte ölüm. Maddellehum ve onlara dalalet delilik etmedi, ortaya çıkarmadı. Dalalet delillik yani o ölümü onlara görünmedi. Onlar onun öldüğünü anlayamadılar istikametinde kullanıyor. Ala üzerine mevtihi ölümü. İlla sadece ancakten başka Dabetül Ardı, Dabetül Ard, Erda adı verilen bir nevi ağaç kurdu. Tekulu giyiyor min se etehu, onun bastonu, asası. Ve o zaman artık lemma olduğu zaman harre, yere kapandı. Tebeyyenet, beyan oldu, belli oldu, açığa çıktı. Elcünü cinler, ellevkânü eğer olsaydılar, yâlemûne bilirler. El gaybe gayb, mâlebusu kalmazlardı. Fî içinde el azabi, azap, el muhini. Muhin, alçaltıcı, aşağılayıcı. Şimdi cümlelere beraberce bakalım. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu, delil oldu, sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu. Cinler yani onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı.

onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu, delil oldu, sebep oldu. Bu da buradaki ağaç kurdu da gene Dabbetül Arz adıyla geçmiş burada. Yani arzdan, topraktan çıkan bir dabbe, bir kurtçuk. Sebe suresinin 15. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Demek ki bir evvelki ayet-i kerimeden, 14. ayet-i kerimeden çıkarmamız lazım gelen bir sonuç var. Cinler gaybı bilmiyorlar. Bilselerdi Hz. Süleyman'ın ölümünde hepsi dağılırlardı, kaçarlardı. Ama alçaltıcı azabı yaşamaya, Hz. Süleyman'ın ölümüne rağmen, onun hiç kımıldamamasına rağmen devam etmişler. Ve Sebe suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne li sebe in fi meskenihim. Ayet, ayeten, ayetün. Cennetani en yeminin ve şimalin kulu min rızkı Rabbi kum veşkuru lehu beldetün tayyibetün ve Rabbün gafur gafurun. Lekad andolsun ki kâne oldu. Li için sebe'in sebe halkı. Fi içinde vardır. Meskenihim onların meskenleri, meskun oldukları, yerleştikleri yerler. Ayetin bir ayet bir ibret. Cennetani iki bahçe. Yeminin sağdan ve şimalin ve soldan. Kulu yiyin min rızkı rızkından Rabbüküm Rabbinizin. Veşkürü ve şükredin lehu ona. Beldetün bir belde şehir. Tayyibetün temiz, hoş, güzel. Ve Rabbim ve bir Rab gafurun. Gafur olan, mağfiret eden günahları sevabı çeviren.

Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve mağfiret eden bir Rab. Onların ev yapma standartlarında evlerinin sağlarında da sollarında da bahçeler oluşuyormuş. İşte o bahçelerin dizaynına bakıyoruz. Onların özelliği, onları hatırlatacak olan şey, sağlarında, evlerinin sağlarında ve sollarında iki tane bahçe oluşu. Ve güzel bir beldeymiş. Bunların hepsi ibret olsun diye Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Allah Teala mağfiret eden bir Rab ifadesini kullanıyor burada. Yani günahları sevaba çeviren. Demek ki orada da tövbe müessesesi varmış ki Allah Teala'nın mağfireti söz konusu oluyor. Sebe halkı için. Bu sebeple bu sure Sebe adını almış. Sebe halkından bahsettiği için. Ve devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 16. Fe aradu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahum bi mekanil ayeti bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ukulin hamtın ve eslin ve şeyin min sıdrin kalil kalil kelimeler fe sonra bunun üzerine fakat aradı yüz çevirdiler fe sonra bunun üzerine fakat erselna biz gönderdik aleyhim onların üzerlerine seyle seli sel el arimi arim seyle sel gönderdik arim bir vadi adı arim vadisi ve beddelnahum ve onlara tebdil ettik, tebdil ettik, dönüştürdük. Bir cenneteyhim, onların iki bahçesini, cenneteyni, iki bahçe. Zevatey, sahip, ukulin, meyve, hamtın, acı, buruk ve esnin ve meyvesiz ağaç ve şeyin ve bir şey, min sidrin, sidra ağacından, kalilin, az.

bir sel göndermiş Allah Teala onların üzerlerine ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidr ağacına

cennetin zevati ukulin hamdin. Eslin meyvasız ağaç ve şeyin ve bir şey min sidir ağacından kalbim ağzı.

Evet. Tekrar ediyoruz. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara Arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacına havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. Öyleyse ne yapmış Allah-u Teala? Evvela onlara mağfiret etmiş Allah-u Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Ve günahları sevaba çevrilmiş bir kısmının. Ama vuslata ulaştıktan sonra yüz çevirmişler burada. Onların yüz çevirdiği açık bir şekilde ifade ediliyor. Sebe şehrinde Allah-u Teala onlar yüz çevirmeselerdi bahçelerini, gene zaten bahçe cennet kelimesiyle ifade ediyor. Gene Allah-u Teala cennet yapacaktı. Ama yüz çevirmişler. Ve bir selle Allah-u Teala bütün bahçeleri darmadağın etmiş. Ve bahçeleri, evleri, her şeyi mahvetmiş Allah-u Teala. 17. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezeynâhum bimâ keferû ve hel nucâzi illel kefûr. Kefûra. Zalike işte böyle cezeynâhum, onları cezalandırdık. Bima sebebiyle, dolayısıyla keferu, inkar ettiler. Ve hel mı nucazi, cezalandırırız. İlla sadece den başka el kefere, kafirler, inkarda ileri gidenler. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Diyor Allah-u Teala. Onları cezalandırmış. Neden? Küfre döndükleri için. Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onları mağfiret etmiş. Ondan sonra vuslata ulaştıktan sonra yüz çevirmişler. Tekrar eski hallerine geri dönmüşler. Allah-u Teala da

ruhlarını kendilerine iade etmiş, kalplerini, kulaklarını mühürlemiş, gözlerini tekrar kör kılmış. Ve onlar Allah-u Teala mağfiret ettiği zaman gören, işiten, mağfiretten daha evvel gören, işiten, idrak eden kişiler Allah-u Teala tarafından yapılmalarına rağmen vuslattan sonra yüz çevirdikleri için, vuslattan düştükleri için Allah-u Teala onları cezalandırmış. Ve 18. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna beynehum ve beynel kurelleti barekna fiha kuren zahireten ve kadderna fihes seyr, yani seyre. Siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin. Ve cealine ve kıldık yaptık beynühüm onların arasında ve beyne ve arasında el kurelleti beldeler, ülkeler barekna bereketlendirdik fiha orada kuren belde şehir zahireten yardım eden sırt sırta ard arda ve kaderna ve takdir ettik fiha orada esseyre seyir gezme yürüme dolaşma sihri yürüyün dolaşın fiha orada leyaliye geceler geceleyin ve iyamen ve günler gündüzler aminine emin olarak korkusuz olarak onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın. Dedik. Dedik kelimesi metinde mevcut değil. Ama demek ki bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler var ediyor Allah-u Teala. Ve orada seyredilecek, üzerinde gezinecek yollar takdir ediyor. Ve orada emin olarak dolaşın, yolculuk edin diyor. Allah-u Teala onlara yardım ediyor. Onların güzel meskenler yapmalarına Allah-u Teala gördüğünüz gibi zemin hazırlıyor. Ve Sebe suresinin 19. ayet-i kerimesi Fekalu Rabbena ba'id beyne esfarina ve zalemu enfisehum ve cealnahum ehadise ve mezzaknahum kulle mümezzak mümezzakın yani inne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. Fe o zaman böylece buna rağmen fakat galü dediler Rabbena Rabbimiz bayit uzak kıl beyne arası esfarina seferlerimiz ve zalimu ve zulmettiler enfisehum kendi nefslerine. Ve o zaman böylece buna rağmen fakat cehennemim onları kıldık. Ehadise, hadis, nesilden nesile anlatılan sözler, efsane. Ve mezzaknahüm ve onları parçaladık, dağıttık. Kulle hepsi, bütün tamamı. Mümezzakın parçalanmış olarak parça parça. İnne muhakkak fî zâlike işte bunda vardır. Le elbette ayatin ayetler. Le kulle hepsi için sabbarin çok sabreden. Şekürün, çok şükreden. Fakat onlar, Rabbimiz seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık. Efsane kıldık. Ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır.

Allah Teala şehirleri birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirinden uzaklaşmasını istiyorlar. Emin yolları berbat ediyorlar ve seferlerin arasını açmak için talep etmişler ama kendilerine zulmetmişler. Allah Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arasında insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor. Ama onlar gene azıyorlar ve Allah Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikte olduk. Görüyorsunuz ki Allah Teala hidayete erdikten sonra azan kavimleri tekrar eski hallerine iade ediyor. Hidayetten evvelki hallerine geri çeviriyor Allah Teala. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannehu fettebeuhu illa ferikan minel mu'minin. Ve lekad ve andolsun saddaka doğruladı, yerine getirdi. Aleyhim onların üzerinde iblisu iblis zannehu onun zannı, hedefi fettebeuhu o zaman böylece ona tabi oldular. Fe o zaman böylece ittebeuhu ona tabi oldular. İlla ancak den başka ferikan bir fırka topluluk zümre mindan el müminin. Müminlerden bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar ona, şeytana tabi oldular diyor Allah Teala. Şöyle çıkıyor cümle. Ve andolsun ki iblis onların üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminlerden bir fırka, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ona, şeytana tabi oldular. Bu ayet-i kerime bize açık bir şekilde Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki Münibine ileyhe ve yettekuhu ve yekumus salat Allah'a ulaşmayı dile ve len tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden, böylece müşriklerden olma. 32. ayette diyor ki, o müşriklerden olma ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Bu ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminleri oluşturan bir fırka oluşturuyor. Diğerleri geriye kalan bütün fırkalar. Burada da aynı şey söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler fırkasını oluşturuyor. Geriye kalanlar bütün diğer fırkalar, şeytana kul olmuşlar. Tek fırka ve fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar. Ve 21. ayet-i kerime ve mâ kâne lehu aleyhim min sultanin illâ lina'leme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şekki ve rabbüke alâ kulli şeyin hafîz.
ve mâ kâne ve yoktu, olmadı. Lehu onun, aleyhim onların üzerinde, min sultanin bir sultanlığı, zorlayıcı gücü, nüfuzu, tesiri, illa sadece ancak linnâleme bilmemiz için, men yu'minu inanan, iman eden, mümin olan kişi, bi el ahireti ahirete, mimmen o kimseden.

Mümin o kimseden hüve o minha ondan fi şekkin şüphe içinde şüphede ve Rabbike ve senin Rabbin ala kulli şeyin her şeye her şeyi hafizun koruyucu gözetici. Onun iblisin üzerinde iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu tesiri yoktu. Ahirete yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan yani Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblis de onları imtihan ettik demiş oluyor Allah Teala. İblis de onları imtihan ettik kesimi yazılı değil ama cümlenin girişi bunu ifade ediyor. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir, koruyan, gözetendir. Demek ki iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, bir nüfuzu yoktu. Ahirete yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik ve büyük kısmı iblise tabi oldular. İşte hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar tek fırkayı ulaştırıyor, oluşturuyor, şirkten kurtuluyor ve diğerleri ne yazık ki diğerleri öyle bir negatif durum içinde kalıyorlar. Ve Sebe suresinin 22. ayet-i kerimesi Kulidullezine ze'amtüm min dunillah la yemlikune miskale zerretin fis semavati ve ma fil ardı ve la fil ardı ve ma lehum fihima min şirkin ve ma lehum minhum min zahir zahirin. Kulidullezine de söyle çağırın o kimseler, onlar. Kul idü ellezine de söyle çağırın o kimseler. Zeham tüm zeham ettiniz, değer verdiniz, ilah saydınız. Min dunillahi Allah'tan başka. La yemlüküne malik değiller, güçleri yetmez. Miskale ağırlık, zerretin zerre en küçük miktar. Fis semavati semalarda göklerde ve la ve olmaz yoktur. Ve fil ardi, fiil ardi ve yeryüzünde. Ve ma ve yoktur lehum onların fihima o ikisinde min şirkin bir ortaklık ve ma ve değildir yoktur lehu ona minhum onlardan min zahirin bir destekçi bir yardımcı

Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Öyleyse burada o gruplara ayrılan kişiler, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi şirkte olanlar, Allah'tan başka değer verdiğiniz, putlardan bahsediyor Allah Teala, değer verdiğiniz şeyler, onları çağırın, onların hiçbir değeri yoktur diyor Allah Teala. Böylece burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Ayetler arasında yakın bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun şirkte kaldığını, onun dalalette kaldığını görüyoruz. Kurtuluşunun olmadığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki tefsir dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah, göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak, kuvvetle, söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla, incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler alt üst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti. Farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için, alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki, din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimizi okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun, o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı?
2: İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek. Ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere andolsun ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya andolsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler.
0: Hayır, inkar edenler kafirler, yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an mecittir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır. Merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rabbinin Âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var.
0: Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir.
0: Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad-ı kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse daraltırsa o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbim geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir.''

İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O, pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o Akabe'yi sarp yokuşu aşmadı. Ve Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır Akabe'yi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun, nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise, hüsrana uğramıştır. Semud kavmi, kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun, o beldenin en şakisi, deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, o Allah'ın devesidir ve onu sulayınız, onun su içme sırasına riayet ediniz dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı
Allah'ın zatını görmüştür.

Bey yalanladı ise, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan Hüsna'yı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak, en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu, esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?
Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emrettiyse, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi, 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar, içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar, Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Arz o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar, hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman, muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâriyâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâriyâ. Kâriyâ nedir? Kâriyâ'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakîn, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakîn ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar,
İkinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kabe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler, ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam,
kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben Felak'ın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

0: ikinizle bir soru sormak istiyorum. Allah neyi düşünür, siz neyi düşünürsünüz? Biliyorum dedi bakacağım. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırmasına emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistemişiniz olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Çünkü öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsanız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Ona diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyor 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bir 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dediği vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyorum. Sadece iki kişi görelim orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görünmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçıl. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müsteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nesli onu hep tembelliğe, hep nesli istikametindeki olayları götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mürtebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
1: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır.
0: her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredilmesi kutlan başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadirini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Konumuz Allah, insan ve şeytan. İnsan Allah-u Teala tarafından salsalin adı verilen organiğe dönüşebilecek olan bir topraktan yaratıldı. Kainatta Allah'a en çok benzeyen varlık insandır. Birçok tasavvuf erbabı Allah insanı kendi suretinde yarattı diye bir ifade kullanırlar. Bu büyük ölçüde doğrudur. Ama Allah-u Teala bir insan gibi bir yaratık değildir. O yaratandır. Şu kainatı da verdiğimiz sisteme dikkatle bakın. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Düşünün ki dünyamız bu 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. İşte böyle bir sonsuzluğun sahibi Allah Teala. Yaratışının hududu yok. Ve Allah Teala cinleri yaratıyor. Dumansız ateş diyor Kur'an-ı Kerim. Yani enerjiden bahsediliyor. Şeytan cinlerden de diyor Allah Teala. Cin tayfesinden ve cinlerin dumansız ateşten yani enerjiden yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse Allah'ın topraktan yarattığı, organik topraktan yarattığı, salsalinden yarattığı bir insan var. Allah'ın enerjiden yarattığı cinler var ve şeytanlar var.

Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü oluşturuyor. Öyleyse şeytan niçin insana düşman oldu? Eskiden o da insanla beraber, cinlerle birlikte insan olmadan evvel cinlerin arasında rahatça yaşıyordu. Adı İblis'ti. Ama Allah Teala insanı yaratmayı diledi. Ve o söylediğimiz salsalin adı verilen topraktan insanı yarattı. İnsan, Allah Teala ondan sonra bu topraktan vücuda getirdiği Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü. Ve Adem Aleyhisselam oluştu bir insan olarak. Allah Teala buyurdu ki, biz ona ruhumuzdan üfürdük. Hepiniz onun önünde secde edin. Yani ey cinler ve ey şeytanlar, hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Meleklere de aynı emri verdi Allah Teala. Melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. Ama işlerinden bir tek varlık, İblis, cinlerden bir şeytandı. Neden böyle söylüyoruz, cinlerden bir şeytandı diye? Çünkü Allah Teala İblis'in şeytan olduğunu birçok ayet-i kerimede söylüyor ve onun da enerjiden, dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Ve İblis, Adem Aleyhisselam'ın karşısında Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor. İnsanın üstünlüğü Allah'ın ruhuna sahip olmasından kaynaklanır. İblis'e Allah-u Teala, ey İblis, neden emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedin diye sorduğunda, konuyu başka bir cepheden ele alarak şeytanca kurnazlığını gösteriyor. Diyor ki, sen onu adi bir topraktan yarattın. Ama beni ateşten, enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. O fizik vücutları kastediyor. Fizik vücutlar arasında bir mukayese yapıyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'da mevcut olan ruhun şeytanda mevcut olmadığını bilerek şeytanın da secde etmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala için önemli olan mukayese, insanda Allah'ın ruhunun mevcut olması. Şeytanda ise böyle bir varlığın mevcut olmaması.
Kainatta insandan başka hiçbir varlık Allah'ın ruhuna malik değildir. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhunu bir fizik bedeni ve bir nefsi muhtevasında bulunduran bir üçlüden oluşuruz. İnsandan başka hiçbir mahluk, hayvanlar, denizde yaşayanlar, göklerde uçanlar, bitkiler, hiçbirisi ruha malik değildir. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Öyleyse bizim de bir zamanlar vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu vardı. Şimdi yok mu diye mi soruyorsunuz? Evet, yok. Çünkü onu sahibi olan Rabbimize ulaştırmayı nasip etti bize Allah-u Teala. Seyri sülükü gerçekleştiren hepinizde de bu oldu. Allah'ın muradı da zaten budur. İnsanın kendisinde emanet olarak bulunan ruhunun Allah'a ulaşması. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor. İşte ruhunuzu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmak ve bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu, sana ait olan ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak, sahibi olan sana teslim etmek istiyorum. Bana da nasip kıl ya Rabbi. İşte bu tarzda bir talep Allah Teala tarafından kalpten söylemiş bir dilekse %100 kabul edilir. Ve de o kişinin gayreti gerekmez, hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirecektir. Çünkü ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bütün şartları Allah-u Teala o kişide oluşturacaktır. Öyleyse bu bağlamda Allah-u Teala'nın bütün insanlara böyle bir olguyu gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara bu kadar büyük bir kolaylığı nasip kılmış. İnsanlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Allah'ın ruhunu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edecekler. İşte böyle bir olaydan en çok rahatsızlık duyan şeytandır şu kainatta. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Şeytanın pençelerinden kendisini yarı yarıya kurtarmıştır. Allah'a o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ulaşana kadar şeytan ona hiçbir şey yapamaz.
hiçbir kötülüğe bulaştıramaz. Hiçbir konuda başarı sağlaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerindedir. Şeytan hırsından kudurur ama hiçbir şey yapamaz. Ta ki o insan ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu müessese o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere salavat nurlarının getirdiği kalıcı nurları oluşturur. Salavat sadece bir taşıyıcı unsurdur. Allah Teala salavatla önce %2 rahmet gönderir, yine salavatla, sonra %98'e kadar ulaşan fazıl nurlarını gönderir. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça şeytan öfkesinden kudurur. Hiç istemediği bir şeydir bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece üçüncü kat cennetin sahibi olması. Şeytanın daha çok kıskançlığını çeker. O ister ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme girsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu ortamı Allah Teala zaten hazırlamıştır. Başlangıç ona aittir. Bize düşen bir dilektir ve Allah bizi bizim için tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah gösterecektir mürşidimizi. Tabiyetimizle beraber ruhumuzu vücudumuzdan Allah ayıracaktır. Ve gök katlarında yaptığı 7 katlık yolculuğun sonunda 7. katta 7 alemi geçerek ruhumuz zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha üzerinden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Şeytanı kudurtan unsur da budur. Şeytan biliyor ki esfeli safiline girecek, yani cehennemin en alt katına. Ama yalnız olmayacak. İnsanların da büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İnsanlar şu dünya üzerinde bilinçsizce yaşarlar ve inanılmayacak kadar kolay bir sebeple cehennemden kurtulacaklar. Buna rağmen bunu tercih etmezler. Ve de Allah'a mülaki olmayı dilemeden bu dünya hayatını tamamlarlar ve ölürler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilirler ne de ahirette, yani kıyamette.

Hepinizin etrafında şeytanlar her zaman vardır. Etrafınızda başka ne var? Başka kiramen katibin melekleri var. İki grup. Bir grubu sadece davranışlarınızı filme alırlar üç boyutlu olarak. Bir sürücü bir şahitten oluşur. İkinci bir sürücü ve bir de şahit, düşüncelerinizin üç boyutlu olarak filmini alır. Yani ne düşündünüz, bu düşünceye dayalı olarak ne yaptınız? Önemli mi? Çok önemli. Çünkü hangi olayı taammüden, bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğiniz, hangi olayınsa sizin elinizde hiçbir imkan olmadan, sizin bir dahiliniz olmadan, siz istemeden gerçekleştiğini oradan tespit etmek mümkündür mizan için. Mizan öyle bir sistemdir ki hayatınızın her saniyesinde kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri tespit eden miyar odur. Hangi olayın karşısında hangi derece verilir? Taammüt miktarına göre dereceler nasıl değişir? Bunların hepsi mizanın rakamlarının içinde en ince ayrıntılarına kadar hiçbir adaletsizliğe meydan vermeden tespit edilerek amel defterinize yazılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer siz dilerseniz ömrünüz boyunca şeytana sevinme hakkı tanımazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, meşhide tabi olursanız, ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, bununla yetinmeyip de fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek üzere yola çıkarsanız, günün %80'inde zikretmek suretiyle fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, tövbe-i nasuha davet edilirseniz, muhlis olursanız ve iradenizi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınırsanız, bir insanın normal standartlarda ulaşabileceği Allah katındaki en üstün mertebeye ulaşırsınız. Burası salah makamının normal standartlardaki sonudur. İradelerini de Allah'a teslim etmiş olan, bu sebeple daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş olan, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardan birisi olursunuz. Şeytanın daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar size bir tesiri yoktu. Bu basamak, üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar sürer. Bu süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Kudurur ama yapamaz. Ama ondan sonra korkunç bir imkana kavuşur. Çünkü siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah üzerinizdeki koruyucu kalkanı kaldıracaktır. Kaldırınca direkt olarak şeytana bir cepheniz açılmış olacak. Ve de o sizi o bulunduğunuz yerden düşürmek için başka insanlara yaptığı sataşmaların kat kat fazlasını sizin üzerinizde gerçekleştirir. Bütün gayretiyle hidayete ermiş olanların hidayetten düşmesine uğraşır. Kim o noktaya ulaşana kadar günde 3 saat zikir mi yapmış veya 4 saate kadar bir sürede böyle bir şeyi gerçekleştirmekte söz konusu olabilir kişinin

Çok sık veya hızlı zikir yapması veya yavaş zikir yapması sebebiyle saatler değişebilir. Ama ruh Allah tarafından ulaştırıldıktan sonra kişi birinci hakkını yitirmiştir. Bu noktadan sonra düşerse şeytan bu noktada o kişiye gene galip olmuştur. Kişinin yeniden Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Aynı müesseseyi bir defa daha yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a, geri dönen ruhun Allah'a tekrar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde ardarda iki defa böyle bir başarısızlığa uğrayan kişi kalbi hitam mühürlenen kişidir. Bu sebeple hitama ermiştir artık o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırma imkanı. Mühürlenmiştir, sona ermiştir. Öyleyse bütün insanlar için bir kurtuluş mu Allah'a ulaşmayı dilemek? Kesin. Kim dilerse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah Teala'dan kesintisiz yardım alacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir yardım kişiyi Allah'ın zatına ruhen ulaştıracaktır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'tan size emanet olarak verildi. Niçin? Böyle bir imtihandan geçebilmeniz için. Allah Teala size emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor ve bu ruh Allah'a geri dönüyor. İşte şeytanın en çok kızdığı şey bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ruhunu onun bütün bağırmasına, çağırmasına, yırtınmasına rağmen Allah'ın mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaşmasıdır, ulaştırmasıdır. Böylece kişi şeytandan üç cennet katı uzaklaşmış olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O noktadan sonra kişi çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Çünkü şeytan onu çıktığı yerden düşürmek için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra da şeytan insana musallat olur mu? Hep olur. Ama tesiri giderek azalır. Fizik vücudun tesliminde şeytanın tesiri artık %20'lere düşmüştür. Nefsin tesliminde şeytanın sözleri artık bir vızıltı olur. Hiçbir mana ifade etmez. O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra artık düşmek söz konusu değildir. O kişi ihlas makamında ve salah makamında hep kesintisiz bir zikrin sahibi olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmek söz konusu değildir. Şeytanın en çok kızdıkları da bu yüzden irşat makamının sahibi olanlardır. Sadece bu yüzden mi? Hayır. Bir başka sebep daha var. Çünkü onlar yeni bir mürşit olarak devreye girmişlerdir. Ve bulundukları çevredeki insanları şeytanın çırpınmalarına, gayretlerine, yırtınmalarına rağmen devamlı insanları kurtaracaklardır şeytanın elinden. Şeytan bu sebeple normal insanlardan çok daha fazla kızar
mürşitlere. Onlardan daha fazla Resullere kızar, peygamber olmayan Resullere. Peygamber olmayan Resullerden daha fazla peygamber olan Nebi Resullere kızar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Ne kadar çok sevdiğini o 7 aylık, 8 aylık devrede mutlak olarak yaşarsınız. Ama bunun en üstün boyutta yaşandığı yer, iradenin de Allah'a teslim edildikten sonraki devresidir insan hayatının. O zaman Allah'ın iradesi sizi kuşatır. Orada yeni bir hayatınız olur. Allah'ın emirleri gelir. O emirleri gerçekleştirirsiniz sadece. Her an Allah'tan sormak durumundasınız. İrşad makamına ilk tayin edildiğinde herkes için yapılması lazım gelen budur. Her an Allah'tan sorulur. Her an emirler eda edilir. Sonra bunun sebebi nedir? Çünkü kişinin hala iradesi teslim edilmemiştir. Ama kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi artık Allah'ın kontrolü altına girer. Allah'tan sorarak, cevap alarak yapan kişi artık Allah'ın direkt olarak kendisine tebliğ ettiklerini gerçekleştirmeye başlar. Ama Resuller ve Nebiler için bunun ötesinde bir olay vardır. Resullerden tasarruf rızasına ulaşanlarla, yani devrin imamlarına tayin edilen Resullerle, Nebiler Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Artık kendi iradeleriyle hareket etmeleri söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık ona bir zarar normal standartlarda veremez. O kişi Allah ile her an konuşan birisidir artık. Her an sual sorabilmek yetkisinin sahibi olan biridir. Allah-u Teala da mutlaka cevaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? Onların tam bir mutluluğa ulaşmasını. 24 saatlik zaman parçasının her gün tamamında o kişinin mutluluğu yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Şeytan insanlardan ne istiyor? Aynı 24 saat içinde mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmasını. O insanlara eziyet etmekten, insanları huzursuz etmekten büyük zevk alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey mutluluğu en üst boyutlarda yaşamanızdır. O sizi sever, çok sever. Şeytansa sizden nefret eder. Üstelik de Allah yolunda ne kadar yükselirseniz o kadar çok nefretine muhatap olursunuz. O size ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hiçbir şey yapamaz. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra daima zikredileceğiniz için nefsinizin kalbinde onun tesir edebileceği bir saha kalmadığı için size bir şey yapamaz. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan siz, ruhunuz Allah'a ulaştıktan daimi zikre ulaşana kadar şeytanla çok ciddi bir mücadele geçirmek mecburiyetindesiniz. Bir savaş demek belki daha doğru olur. O ölümüne bir dizayn içerisinde sizin huzursuz, mutsuz, sıkıntılı olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle buna çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmeye çalışır. Bundan büyük zevk alır. Ne kadar çok insanı mutsuz edebilirse o kadar çok mutlu olur şeytanlar. Herkesin etrafında mutlaka şeytan vardır. Şeytanlar demek daha doğru olabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirlerini vermiş. Bu emirler ruhunuzun Allah'a teslim edilmesiyle noktalanmıyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Dik yokuş. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Mutluluğu iradeniz Allah'a teslim edildikten sonraki devrede bütün boyutlarıyla yaşamanız mümkündür. Mutluluğu Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçirdiğiniz devre içinde de yaşayabilirsiniz. O da müstesna bir mutluluktur. Ama 7-8 ayda tamamlanan bir rüya gibi bir yaşantıdır. Oysa ki daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşantısı bir ömür boyu devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şununla ferahlayın. Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve şeytan, Allah'ın sizi kendisinden, ondan koruduğu bir mahluktur şeytan. Kim Allah'ın yolundaysa o Allah'ın koruması altına girmiştir. Ruhunu Allah'a teslim edene kadar. Ruhun tesliminden sonra daimi zikre ulaştırana kadar bir boş devre şeytanla insan karşı karşıyadır. Şeytan alabildiğine büyük gayretlerle kişinin elde ettiği o mutluluğu ruhunu Allah'a ulaştırmak sebebiyle elde ettiği %51 mutluluğu elinden almak ister.
sizin gayretinize kalmış bir husus orası. Devam ettirebilirseniz bir ömür boyu %51 mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirsiniz. Ve bu devam etmişse kıyametten sonra gideceğiniz yer 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki şeytan hayatınızda çok önemli bir rol oynuyor. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Her an sizin düşüncenizmiş gibi, sizin kendi düşüncenizin sesiymiş gibi bir ses size hep Allah'ın yasak ettiklerini yapmanızı, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir bir ömür boyu. Biliniz ki o şeytandır. Hepinizin şeytandan azade, Allah ile birlikte ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmiş insanlar olarak yaşamanızı ve hayatınızı sürdürmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استعين اهتنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz tasavvuf, konumuz İslam, konumuz Hanif dini. Aslında size aynı şeyi söylemiş oldum. Tasavvuf, İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir, hayata tatbik edilmesidir. Din bir mefhumdur. Bu din Allah Teala tarafından yaşanmak için bizlere ihsan edilmiştir. Ve dinin yaşanması tasavvuf adını alır. Bir başka ifadeyle tasavvuf İslam'ın bütününü yaşamaktır. Yani yedi safhasını da. Beni ilk defa dinleyenler için bu söylediklerim bir hayli yabancı olacaktır o kişiye. Çünkü şimdiye kadar bunları hiç duymamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak için kendisini dine ikame etmesi konusunda Allah Teala'dan emir almıştır. İşte Allah Teala buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Fe'ekum ve çeker liddini Hanifa diye başlıyor. Hanif olarak kendini Hanif dinine doğrult diyor Allah Teala. Feterennâse aleyha. Allah'ın bütün insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır diyor Allah Teala. La tebdile bi halkullahi diyor. Zalike dinil kayyimu, işte bu kayyim olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın dinidir diyor Allah Teala. La tebdile fi halkullahi, Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Demek istiyor ki Habibim sen Hanifsin. Yani İslam'sın. Kendini Hanif olarak Hanif dinine ikame et. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları o dini yaşayacak olan
fıtratla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor Allah Teala bu ifadeyle, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratır diyor Allah Teala. Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecekleri bir özellikle yaratır buyuruyor. Ve hanif diniyle yaratılan insanların yaşayabileceği sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, onlara bağlı olan herkesin dini ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin tek dini. İşte her kim bu dini yaşarsa, yaşadığı bu din o kişi için tasavvufun yaşanmasını ifade eder. Yani tasavvuf, hanif dininin, İslam dininin hayata geçirilmesidir. Bir mefhumdur din. Bir yaşam biçimidir. Bu Allah'ın vasıflarını belirttiği dini yaşamak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşamak, işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvuf, İslam'ın Kur'an'daki boyutlarıyla yaşanmasıdır. Bu boyutlar 7 tane safa içerir. Bu boyutlar 28 tane basamak içerir. İslam 7 safadan oluşur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dini bu dindi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de gene bu dindi. Arapça adıyla İslam dini. İslam dini yeni bir din değildir. Hristiyanlık dini başka bir din, Yahudilerin dini başka bir din, Hazreti İbrahim'in dini başka bir din, Hazreti Yakup'un dini başka bir din değildir. Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiği din, tatbik ettirdiği din, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a şeriat olarak verdiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık. Putperestlere onları davet ettiğin din ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan Allah'a yönelenleri Allah'a ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bir tek şeriat var. Hazreti Adem'den
ilk peygamber, ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber ama son insan değil. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah-u Teala sadece bir tek din dizayn etmiş. O dinin her peygamber zamanında o peygamber ve ona bağlı olanlarla insanlık tarihi boyunca yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse dinler yok. Din var. Bir tek din. Hanif dini, İslam dini, bütün peygamberlerin tek dini. Bir tek din. Öyleyse Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bunun vahdet manasına geldiğini görüyoruz. Tevhid manasına geldiğini görüyoruz. Birinci özelliği İslam dininin ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar Hristiyanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç tane Allah vardır diyorlarsa da, ağızlarında bu varsa da, İncil'i tetkik ettiğiniz zaman One God diyor Allah-u Teala. Kaç tane ayet-i kerimede tespit ettik onları. Sadece bir tek Allah vardır ibaresine rastlıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Tek bir Allah. Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Allah'ta tevhid. Tek bir Allah. İkincisi cemaatte tevhid. Fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturur ve kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Sakın 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki tabi olursanız onlar sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı Hanif dinini ifade ediyor. Hanif dini de vahdeti, tevhidi, tekliği, tek Allah'a inanmak birinci özellik. Cemaatin tek bir yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde oluşu ikinci özellik. Peki Hanif fıtratının üçüncü özelliği, üç özellikten oluşuyor. Üçüncüsü teslim. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi, dördünü de Allah'a adım adım teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Allah'ta vahdet, cemaatte vahdet, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ve Allah'a teslim olmak. İşte din budur, tasavvufta bunları yaşamanın adıdır. Bunları yaşayana mutasavvuf denir, tasavvufun içinde olanlar. Bütün tasavvuf ehli, bütün Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam, Hanif dini, tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safhada Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabiiyet söz konusudur. 14. basamak.
Üçüncü safhada Allah'a doğru yola çıkan ruhu yedi tane gök katını aşırıp Allah'ın zatına ulaştırmak ve Allah'a teslim etmek söz konusudur. Üçüncü safha, 21. basamak. Allah'a ulaşma, 22. basamak, teslim. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir dizaynı içeriyor Allah Teala'nın kanunu, İslam, yani Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 25. basamakta fizik vücudunuz, şu vücudunuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. 25. basamak. Bu, ikinci tesliminizdir. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve dördüncü safayı tamamlarsınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani nefsinizde nefs tezkiyesi yoluyla hiçbir karanlığı bırakmazsınız. Tezkiyetün nefs yaparsınız. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz yerlerine. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan fazılları yerleştirirsiniz. İman kelimesinin etrafında fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşir. Sonra mı ne olur? Sonra 27. basamağın 4. kademesinde İrşada ulaşırsınız. 6. safha ve 5. kademesinde, 28. basamağın 5. kademesinde, bir sonraki kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7 safha tamamlanır, 4 teslim de tamamlanır. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tesliminizi tamamlarsınız. Allah'ın sizi ulaştıracağı en üst noktaya ulaşırsınız. Allah Teala sizi orada 28. basamağın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılar. İşte alelade bir insanken, bir ölüyken canlanmak, dünyaya açılan fizik gözlerle, fizik kulaklarla, fizik kalp yapısıyla canlanmak, sonra gayba açılan gözle, gayba açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla gayba ait bir başka canlılığa, hayata ulaşmak. Bir defa daha ölüyken dirilmek. İşte iki defa ölüyken dirilmek ya da üç defa. Çünkü birincisinde siz doğuyorsunuz. Annenizin karnında şekilleniyorsunuz. Doğuyorsunuz. Bu birinci hayata getirilmeniz. Ama dünya hayatını yaşayanlar için, Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar için onlarla mukayese edildiğinde bir ölüsünüz.
Gözlerinizde hicab-ı mestura var, görmüyorsunuz. Kulaklarınızdaki vakra var, işitmiyorsunuz. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz şekle bağlı. Ve başınızdaki göz açılıyor. Sadece bakmıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız açılıyor. İrşad makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizin Allah Teala tarafından değiştirilmesiyle, ekinnet ihbata çevrilmesiyle, ekinnet alınıp ihbat konulmasıyla irşad makamının söylediklerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu dünya için dirilmeniz demektir. İslam'ı yaşamak üzere dirilmek. Allah'ın cennetine girmek üzere dirilmek. Dirildiğiniz anda Allah'ın cenneti için ehilsiniz. Ta 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. 26. basamakta hikmet ehli oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Bu noktada kalbinizdeki göz ve kalbinizdeki kulak açılmadan evvel gayb için siz gene bir ölüydünüz. Evvela doğarak dirildiniz. Hayat verdi Allah Teala size. İhya etti. Sonra bu doğan ama Allah'laşmayı dilemeyen bir insan, bir ölü. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, o zaman kalp gözünüz değil, başınızdaki göz, başınızdaki kulak, kalbinizdeki ekinnet müesseseleri sizi dünya için hayata getirdi. İkinci defa. 26. basamakta ise gene siz bir ölüsünüz. 26. basamağa gelene kadar 3. basamaktan. Kalp gözünüzün açılması, gayba, gayıpla ilişki kurmanız açısından bir ölüydünüz. Allah Teala kalp gözünüzü, kalp kulağınızı açarak sizi 3. defa hayata getirmiş oluyor. İşte tasavvufun muradı 3. defa hayata geldikten sonra son sırada sahip olmak, Allah'ın zatını müşahede etmek, bu noktada da belki bir yeniden hayat söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde 28 basamaklık bir müessese İslam'ı, Hanif dinini ve onun hayata geçirilmesi olan tasavvufu ifade eder. Böylece Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda meseleye baktığınız zaman bütünü görüyorsunuz. 28 basamaklık bir dizayn ve baştan söylediğimiz 7 tane safha. Hadi sizinle beraber Kur'an'ın ışığında bu 7 safhayı beraberce dolaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz.
Herkes olayları yaşar ama genellikle yanlış müşahedelerde bulunur. Yanlış yorumlarda bulunur. Allah Teala Bakara 216'da bu yanlış yorumlardan bahsediyor. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek ve yaşayabilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara 216'ya bakalım beraberce. Ve savaş diyor Allah Teala. O sizin hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. Hoşlanacağınız bir şey olur ki o da sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. İşte insanlar başlangıçta hayır şerri bilmiyorlar. Ve bu insanlar, bütün insanlar ikinci basamağda otomatik olarak gelirler. Herkes ikinci basamakta bulunabilir. Olaylar karşısındaki davranış biçimleriniz Allah-u Teala tarafından izlenir. Sizin için de bir izleme söz konusu olmalıdır. Eğer Allah'a ulaşma konusunda bir karşı çıkışınız varsa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsanız, başkalarını da buna inandırmaya çalışıyorsanız, Allah'ın 73 ayetine rağmen, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Ve mutlaka cehenneme giden birisi olursunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde açık ve net olarak bu hususu söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Özetlersek, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer kesin bir hüviyette cehennemdir. Öyleyse Allah Teala böyle olmayan insanları, kalbinde zevk olmayan insanları, Allah'a isyan etmemiş olan bu tarzda bir olay isyan hüviyetini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başkalarını da Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan men etmeye çalışan insanlar, uzak bir davet içinde olan insanların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Olaylara karşı pozitif davranışlarda bulunan ama Allah'a ulaşmaktan haberi olmayan bir insanı Allah-u Teala seçecektir. O kişiye mutlaka Allah'a ulaşmanın gerekli bir şey olduğu bir gün söylenecektir hayatında. O zaman seçilenlerin arasından bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa imzasını atmıştır. Ama seçilenlerin de bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki onların da kurtulması
mümkün değil. Allah Teala kurtulma standardını onlara bahşedebilmek için onları seçiyor. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a yönelmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Kafirleri davet ettiğin Hanif dini onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim bu dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse muhteva net ve kesin olarak belli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Kurtuluşu kesindir. Nereden çıkartıyoruz kurtuluşun kesin olduğunu? Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki: "Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hüsranda değillerdir. Ve âmilü salihâti, ve nefsi ıslah edici amel işleyenler de hüsranda değillerdir. Ve tevasav bilhak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler onlar da değillerdir. Ve tevasav bis sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler onlar da değildir," diyor Allah Teala. Böylece